hareket ederler. Öyleyse onlara o düşmanlarını, şeytanı ve nefslerinin afetlerini tanıtmalıyız. Hedefimiz onların mutluluğu. Onları mutlu olmaları konusunda yetiştirmek mecburiyetindeyiz. Neflerinde afetler olduğu cihetle ileri sürdüğümüz hususlar onlar tarafından reddedilebilir. Bu da eşyanın tabiatına çok uygundur. İşte bu reddediliş standardında önemli olan çocukların ne ölçüde güzele dönebileceği. Çocuklar vardır, sözü dinlerler ve anlarlar. Ve anladıkları zaman gösterdiğiniz istikamette nefslerinin afetleriyle mücadeleye başlarlar. Çocuklar vardır, şeytan onları o güne kadarki yaşantılarında tasavvufun gerçeklerinin kendilerine anlatılmadığı devrelerde öylesine şartlandırmıştır ki hayatlarındaki güzele doğru olan değişiklikleri istemezler. Onlar manevi bir mutluluğu yaşamak istemezler. Hayatlarına bir nizam vermişlerdir ve nefslerin elinde bir oyuncak olmuşlardır. Ve onların mutsuz olduklarını, hırçın olduklarını, kırıcı olduklarını, etraflarına mutluluk değil, mutsuzluk verdiklerini görmenin hüznü içine girersiniz. Sevgili kardeşlerim, çocuklarımızı güzele yöneltmek mecburiyetindeyiz. Sadece anne babalar olarak değil, etraftaki kişiler olarak da. Her büyük bir küçük kardeşinin evladı mesabesindeki çocukların bir nevi annesi olmalıdır, babası olmalıdır. Çocuklara normal standartlar içerisinde bunları anlattığınız zaman %90 çocukların güzele yaklaştıklarını görürsünüz. O zaman demek ki onları ikna etmek suretiyle güzele yönlendirmek büyüklerin vazifesi, niçin vazifesi? Çocukların gelecekteki mutlulukları için. Hırçın olan, başkalarına zarar veren çocuklar kendi mutsuzluklarının imzasını atıyorlar davranış biçimleriyle ve gelecekleri aydınlık görünmüyor. Şeytan nefslerine tesir yoluyla onları bir hayatın içine itmiş. O itildikleri yerde çocuklar huzursuz, sıkıntılı, yetmez. Etrafındaki çocuklara, hatta büyüklere de huzursuzluk ve sıkıntı verecek davranışlar sergiliyorlar. Sevgili kardeşlerim, bırakınız çocukları, büyüklerin de birbirini rahatsız etmeye hakkı yoktur. Öyleyse çocuklar kendi dünyalarında mutlu olurlar diye düşünürüz hep. Çocuklar, çocuklarla beraber olmalıdırlar. Çocuklar birbirleriyle beraberken onların davranış biçimlerindeki dizaynı daha güzel ulaştırmak her zaman mümkündür diye düşünüyorduk. Çocukları zorla bir istikamete yöneltmek onların rızaları hilafına

onlara bir şeyler yaptırmaya çalışmak yanlış bir davranış biçimi. Ama nereye kadar? Sevgili kardeşlerim, bazen kapılar kapanabilir, kilitlenebilir. Çocuk çevresine zarar vermeyi kendisine amaç edinmişse ve bu istikamette bir davranışı benimsemişse, vazgeçmiyorsa, o zaman zor bir olayla karşı karşıyasınız demektir. O zaman onun iradesi hilafına ona istemediği şeyleri yaptırmak mecburiyetindesiniz. Etraftaki çocukların ve büyüklerin selameti için bir. Bir de çocuğun geleceği için. İki. Asi olmak, herkesin yaşadığı kurallara itaat etmemek, eğer çocuğun iç dünyasında vazgeçemeyeceği bir husus olarak yerleşmişse, bunda çocuklar kadar onları eğitenlerin de hatası var demektir. Çocuklar dergâhta bir eğitim standardı görürken evde onun dışındaki bir eğitim tarzı söz konusuysa ya da daha açık bir ifadeyle eğitimsizlik söz konusuysa, çocuğu alabildiğine serbest bırakmak söz konusuysa, nefsinin bütün taleplerini yerine getirmesine müsaade etmek söz konusuysa, bu işte bir yanlışlık var. Sevgili kardeşlerim, çocuklar geleceğin teminatıdır. Bu geleceğin sahibi olacak olan nesli, eğer bizimle beraberlerse çok iyi yetiştirmek mecburiyetindeyiz. Başkalarına örnek bir toplum olacak gelecek nesil. Bu örnek olma vasfını onlara hepimiz el birliğiyle kazandırmak mecburiyetindeyiz. Problem burada başlar. Çocukların çoğu onlara akılcı bir standartta, onların yaşlarının gerektirdiği hüviyet içerisinde nasıl bir hayatın içinde olmalarını anlatabilirsek, onlara öğretebilirsek bu meseleyi kökünden hallederiz diye düşünüyorum. Çocukların büyük kısmı bu standartlarda değişimlerini doğru istikamette gerçekleştireceklerdir. Çok az bir kısmı nefslerinin kurbanı olmakta devam ediyor iseler, o zaman tedbir düşünmek gene büyüklere düşen bir husustur. Önce çocukla anne, baba, konuşmalıdır. Çocuğun iç dünyasında ne olduğunu, niçin onu isyana götürdüğünü öğrenmelidir. Ama sebep ne olursa olsun, isyan affedilmemelidir. Affedilirse o zaman olaylar tekerrür eder ve önlenmesi giderek zorlaşır. Evvela ana kanunumuzu ortaya koyalım. Hiç kimsenin, çocuk da olsa, başkalarına, başka çocuklara veya büyüklerine
veya herhangi bir eşyaya zarar vermeleri tecviz edilemez. Eğer çocuk bunu usul haline getirmişse, bir şeyleri kırmaktan, dökmekten, onlara zarar vermekten hoşlanıyorsa, bu yanlış bir tatbikattır. Yanlış bir davranış biçimidir. Ve çocuklarımızı bu yanlış davranışlardan korumak mecburiyetindeyiz. Doğrusunu hangi şartlar içinde olursa olsun ona kabul ettirmek mecburiyetindeyiz. Çocuklarımızı ikna etmeye çalışırız. Birinci planda bu vardır. İkna edemezsek, akıl yoluyla doğrusu benim yaptığım değildir. Annemin, babamın, etrafındaki kişilerin bana söylediği doğrudur. Ben başkalarına zarar veriyorsam, eşyaları kırıyorsam, bunu yapmamalıyım diye düşünebileceği bir ortamı evvela akıl yoluyla çocuğa onu ikna etmek istikametinde konuşmak suretiyle bir gayretin içinde olmalıyız. Olduk. Çocuk buna cevap vermiyor. Gene eşyaları kırıp dökmekte devam ediyorsa, başka arkadaşlarını da bir takım vasıtalar kullanarak rahatsız ediyor, hatta onlara zarar veriyorsa, o zaman ikna müessesesinin geçerliliğinin kalmadığı bir yeni evreye giriyoruz çocuklar konusunda. Böyle bir çocuk eğer varsa, o çocuğun davranışlarını kontrol altına almak mecburiyetindeyiz. İkna etmeye çalıştık, ikna olmadı. Böyle bir durumda iknanın ötesine geçmek mecburiyetindeyiz, ikaz edeceğiz. Eğer bu hatayı işlemekte devam edersen, sen cezalanmaya müstahak bir çocuk olursun. Ve seni muhtelif merhalelerle daha zor şartların içine itmek mecburiyetinde kalırız. Tarzında bir imajı ona ulaştırmak mecburiyetindeyiz. Ve tatbikatına girdiğimiz zaman da burada artık ceza vardır. Ceza varsa cezanın tatbikatında göz yummak söz konusu olamaz. Aman biraz cezayı hafifleteyim, ona şöyle davranayım, böyle davranayım tarzında bir dizaynı düşünüyorsa anne baba veya etraftakiler, kardeşlerimiz, bu yanlış bir davranış olur. Başkasına zarar vermek, eşyaları kırıp dökmek, bu hiçbir zaman tecviz edilemez. Buna cevaz verilemez. Müsaade edilemez. İkaza rağmen bunu devam ettiren çocuk mutlaka cezalandırılmak mecburiyetindedir. Artık akıl yoluyla o çocuğun ikna edilmesi o istikamette mümkün değilse, onun sevdiği şeylerden feragatını sağlayacak olan bir dizayn tatbik sahasına konulmalıdır. Bunlardan bir tanesi çocuğun arkadaşlarından tecrit edilmesi ve tek başına
bir odada kalmasıdır. Odadan çıkmasına müsaade etmeyeceksiniz. İstediğini yapamayacak orada. Sadece sizin emrettiğiniz şeyleri kendisine teslim ettiğiniz vasıtalarla yerine getirmek mecburiyetinde olacak. Ceza verdik, onu tecrit ettik. Tek başına bir odada oturuyor. Hayır. Oturduğu zaman bir vazifeler vereceksiniz ona. Yapması lazım gelen vazifeleri olacak. Ve onları ondan isteyeceksiniz. Dergâhta uyguladığınız metodu evde uygulamazsanız gene yanlış bir şey yapmış olursunuz. Çocuk bilir ki 2 saat sonra buradan evime gideceğim ve orada ben eski hamam, eski tas olacak her şey. Bunu bir ceza olarak tatbik ettiğiniz zaman cezayı devam ettirmek mecburiyetindesiniz. Hata olduğunu davranışının çocuk kabul edinceye kadar bu böyle devam edecek. Normal standartlarda bir anlayış mümkün olmazsa daha ağır şartlara doğru gitmek mecburiyetindesiniz. Dikkat edin, burada çocuğun inadının üzerinde bir tesir sahibi olmadıkça bunu başaramazsınız. Onun inadını yenmek mecburiyetindesiniz. Şeytanın onun üzerindeki hakimiyetini, nefsinin afetlerinin onun üzerindeki hakimiyetini bu standartlardaki bir çocuk için mutlaka ceza ile önlemek mecburiyetindesiniz. İkna metodu burada geçerli olması için elinizden gelen gayreti sarf edip bundan netice alamadıysanız mutlaka cezayı uygulamak mecburiyetindesiniz. Hem çocuğun istikbali açısından hem de toplum açısından, tasavvuf toplumu açısından isyan halinde olan bir çocuk sadece kendisine yönelik bir zarar söz konusuysa onun giderilmesi kolay bir olgudur. Ama çocuk etrafına yönelik başkalarına zarar veren bir hüviyette alışmışsa, nefsi mutlaka bunu istiyorsa ve çocuk bunu ikazlara rağmen yapıyorsa bunu mutlaka önlemek mecburiyetindesiniz. Sevgili kardeşlerim, gelecek çocukların büyüdüğü devrenin adıdır. Nefsinin her türlü arzusunu tatmin ettiğiniz bir çocuk, geleceğin güvenilir insanı olamaz. Zayıf karakterli bir çocuk çıkartırsınız ortaya. Ben çocuklarıma sorumluluk vermem. Onun bir şeyler yapmasına, bir anne olarak, bir baba olarak evde sorumluluk almasına müsaade etmem. Ben kendim yaparım her işi diyen bütün anne babalar yanılmışlardır. Geçen yılların sonunda çocuklar annelerinin yanıldığını onlara ispat etmişlerdir davranış biçimleriyle. Sorumluluk çocuğun temel vasfı olmalıdır. Her çocuk yaşına uygun bir sorumluluğun sahibi olmak mecburiyetindedir. Ya yapar ya da bunun mukabili olan cezayı yüklenmek mecburiyetinde kalır. Sevgili kardeşlerim,
hiçbir zaman cezadan yana değiliz. Ve 100 çocuktan 90'dan fazlası mutlaka ceza müessesesi uygulanmadan doğruları kabul etmektedirler. Öyle çocuklarla karşılaşabilirsiniz ki nefsi ona hangi şartların içinde olursa olsun kötü şeyleri yaptırmaya devam ediyorsa, o zaman cezadan başka bir alternatif kalmaz elinizde. Çocukların %90'dan fazlası akıl yoluyla ikna edilmek suretiyle içlerine bekçi yerleştirilerek inançlarıyla Allah'ın istediği efsafta bir çocuk, bir genç olmayı başarır. Ama belki %7-8 çocuk bu istikamette nefslerinin dedik bir inatla davranış biçimi sürdürme standardının içinde olabilir. Sözümüz onlarla ilgili. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, aile anne baba ve çocuklardan oluşur. Çocuk ailenin meyvesidir. Çocukları geleceğe topluma faydalı bir hüviyette ulaştırmak mecburiyetindeyiz. Topluma zararlı bir hüviyette değil. Öyleyse anne babadan başlayarak çevredeki diğer kardeşlerimizin de her çocuğun yetişmesinde karınca kaderince bir rolü vardır. Çocukların başka kardeşlerini, hatta büyüklerini zarardide eden, onlara zarar veren, fiili zarar veren davranışlarına hiçbiriniz ne anne baba olarak ne yakın çevre olarak göz yumamazsınız. Göz yumduğunuz takdirde tehlike giderek büyür. Ve çocuk giderek gemi azıya alır. Başkalarına zarar vermeyi usul haline getirir. Vazgeçemeyeceği bir alışkanlık vücuda getirir. Bu noktaya ulaşmadan evvel tedbir almak mecburiyetindesiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, her toplumun kendisine has tatbikatı vardır. Kuralları vardır. Ben de dahil olmak üzere hepimiz o kurallara uymak mecburiyetindeyiz. Ben kurallara uymadan yaşarım tarzında bir cevabı davranış biçimleriyle çocuklarımızdan aldığımız zaman orada bizim hatamız vardır. Demek ki çocuk yanlış bir terbiyeyle büyümüş. Doğumundan o yaşa kadar gelmiş. Sevgili kardeşlerim, bu dergah Allah'ın dergahıdır. Burada biz insanları başkalarına zarar versinler diye değil, başkalarına her açıdan yardımcı olsunlar diye yetiştirmek için buradayız.
O hedefe yöneltmek asli görevimizdir. Hepiniz derece derece bu asli görevin sahibisiniz. Çocuklarımıza güzellikleri öğretmek, beşeri münasebetleri, insan ilişkilerini her an başkalarına yardımı oluşturan bir dizayn içinde vücuda getirmeliyiz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, çocuklarımız geleceğimizin teminatıdır. Bu teminatı çürük bir zeminde doğruya değil, yanlışa kendisini adamış çocuklar olarak görmek istemiyoruz. Bu konunun sonunda eğer çocuklar ıslah edilemiyorsa, yetersiz kalınırsa, o zaman çocuğun mutlaka aramızdan uzaklaşması gerekir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, büyük çocuklar için bu bir problem değildir. O istediği ortamı bulamayan kişi zaten kendisi uzaklaşacaktır. Eğer bir genç de başkalarına faydalı olmak yerine davranışlarıyla başkalarına zarar verebiliyorsa, ihmalleri sebebiyle, sorumsuzluğu sebebiyle başkalarını zarara uğratıyorsa, o da biz onu ayırmasak bile kendiliğinden ayrılır. Orasının kendisine ait olan bir yuva olmadığını sezer. Bu yuvada asi olan insanlara yer yoktur. Hepimiz Allah'a itaate kendimizi adadık. Onun için varız. Ve vermek istediğimiz ruh Allah'ın o emri üzerinedir. Başkalarına her halükarda yardımcı olmak. İhmalimizle, sorumsuzluğumuzla başkalarının üzerine problem taşımamak. Çocuklar hangi yaşta olursa olsun bunu bir kanun olarak kabul etmek mecburiyetindeler. Anne babalar çocuklarının sorumsuzluğuna bakarken çocuklarının neden cezalandırıldığını çok iyi idrak etmek mecburiyetindedirler. Çocuklar anne babalarının kendilerine olan sevgisini kullanarak doğruları tersine çevirerek anne ve babalarını ikna edebilirler. O zaman vakfı idare eden bizler zalim mertebesine konuluruz. Böyle bir şeye Allah'ın müsaade etmediğini herkesin bilmesi lazım. Allah'ın yolunda görevimiz Allah'ın güvendiği insanları yetiştirebilmektir. Burası bir yuvadır. Aynı zamanda okuldur. Aynı zamanda üniversitedir. Ve bu üniversitenin içinde hiç kimsenin başkalarına zarar vermesine müsaade etmeyiz. Zor bir şey değil. Bu durumda devam eden kişi, çocuk, genç, her kimse aramızdan ayrılmak mecburiyetindedir.
Sevgili kardeşlerim, anne babalar, çocuklarınıza dikkatle bakın. Onların sizi aldatmasına müsaade etmeyin. Doğrular Allah'tadır. Öyleyse kim çocuklarına yanlış davranıldığını, sert davranıldığını, dergah hayatını yaşarken onlara karşı haksızlık yapıldığını zannediyorsa, bu sadece bir zandan ibarettir. Anne babanın çocuklarına karşı olan sevgisini, yumuşaklığını, çocukların kötüye kullanması ve anne babalarını ikna etmeleri halidir. Allah adaletsizliğin olmadığı kainatın sahibi olan makamdır. Orada adaletsizlik oluşmaz. Çocuklar sıkıştıkları zaman yalan söylerler. Anne baba da çocuklarına karşı olan sevgileri dolayısıyla onları affetmeye her zaman hazırdırlar. Af güzel bir müessesedir. Ama dikkat edin sevgili kardeşlerim. Eğer affınız çocuğunuzun dejenere olmasına sebebiyet veriyorsa, arkasında çocuğunuzun nefsinin afetlerinden başka bir şey yoktur. Hiç kimseyi zorla Allah'ın yoluna almayız, çağırmayız ve aramıza gelin de demeyiz. Bu bir gönül meselesidir. Bazı çocuklar aramıza gelirler ve dergahın kıymetini bilmezler. Onlara göre anneleri babaları bu güzellikleri yaşarken onlar da bir büyüme standardının içine girmişlerdir, büyümüşlerdir. Hiçbir devrede dergahın kıymetini anlayamazlar. Ve anne babalarının niçin Allah'ın Resulüne o kadar bağlı olduğunu, teslim olduğunu bir türlü idrak edemezler. Hatta belki annelerini, babalarını enayilikle vasıflandırırlar. Böyle olan çocuklar birer birer aramızdan koparlar, giderler. Burası Allah'ın aşıklarının yurdudur. Eğer çocuk böyle bir şeyi, Allah'a yakınlığı kendisine uygun görmüyorsa, öyle bir çevre edinmişse kendisine, o dejenere olmayı hak etmiştir. Ya kendisini toplar, ya toplayamaz. Biz Allah'a her zaman böyle olan, sorumsuz davranışlarda olan, ebeveynine hakikat olmayan şeyleri ulaştıran, kendisini haklı çıkarmak için çocukları gene yollarına devam etsinler diye onlara en güzel davranışı göstererek onlar için hep duada bulunuruz Allah-u Teala'ya. Ama hiçbir zaman onları aramıza
zorla geri almayı düşünmeyiz. Allah'ı sevmeyen insanın bizim aramızda yeri yoktur. Allah aşıkları, onlar tabi olduklarının kıymetini bilenlerdir. Problem, anne babanın binbir zorlukla girdiği Allah'ın yolunun kıymetini çocukların bilmemesinden kaynaklanıyor. Anne babaları yolda diye onlar da yolda olmuşlar. Ve bunun bir ayrıcalık olduğunu, Allah'ın bir nimeti olduğunu çocuklar hiç anlamadan büyütülmüşse, o zaman bu güzelliğin, bu nimetin farkına varamamaları tabidir. Hele çocuklar sorumluluk almadan büyütülmüşlerse, anne baba çocuklarını seviyorlarsa ve çocuklarının doğruyu yaptıklarını zannediyorlarsa, o zaman burada, bu dergâhta onlara haksızlık edildiğini zannedebilirler. Ne yazık ki çocuklar ancak dergâhtan uzaklaştırıldıkları zaman dergâhın kıymetini bir kısmı anlayabilmiştir. Anlayamayanlar zaten kendilerini şeytana kaptırmış olanlardır. Sevgili kardeşlerim, burası Allah'ın evidir. Burada Allah'ın bütün insanları mutluluğa götürecek olan kanunları tatbik edilir. Bu kanunların başında olan herkesin etrafındaki herkese en iyi davranışlarda bulunması ve görevinin başkalarını mutsuz etmek değil, mutlu etmek olduğunu idrak etmesidir. Bu terbiye içinde yetiştiririz çocuklarımızı. Yetiştirmek mecburiyetindeyiz. Eğer çocuklar bu konuda yetişmemekte ısrar ederlerse, o zaman çözümler getirmek mecburiyetindeyiz. Anne baba çözümleri kabul eder ve çözüm tatbikatına gireriz. Kabul etmez, o zaman çocuklarıyla beraber aramızdan ayrılırlar. Sevgili kardeşlerim, burası Allah'ın yuvası. Burada başkalarına kimsenin zarar vermesine müsaade etmeyiz. O müsaade Allah-u Teala tarafından verilmiyor. Onun için burada değilsiniz. Çocuklarınızı haklı çıkarmak için, çocuklarınızın başkasına zarar vermesine göz yumulması için burada değilsiniz. Evlatlarınızı biz emanet olarak almışsak, anne babasını emanet olarak aldığımız için bunu yaparız. Yoksa çocukların terbiyesini anne babasından beklememiz gerekirdi. Başarılı olunamadığı için bu konuda, çocuklara olan sevgi dolayısıyla çocuklar şımartıldığı için, çocuklara olan sevgi dolayısıyla çocukların yalanlarına göz yumulduğu için, çocuklarına olan sevgileri dolayısıyla çocukların dergâhta haksızlığa maruz kaldıklarını çocuklar anne babalarına zannettirdikleri için aramızdan ayrılmak mecburiyetinde kalırlar. Sevgili kardeşlerim, hiç kimsenin, hiç kimseye, hele dergâhtaysa, sorumsuzluğu sebebiyle zarar vermesine müsaade etmeyiz. Bir olay olur, iki olay olur, sonra onları ayırırız aramızdan. Bunlar sevgili kardeşlerim nadir vakalar ama olmuştur. Ve hiçbir anne baba
sanmasın ki çocuklarının dergah hakkında kendilerine haksız davranıldığı konusundaki bir tek sözü bile doğru olsun. Allah haksızlığa müsaade etmez. Biz bunun için buradayız. Öyleyse çocuklarınıza dikkatle bakın. Çocuklarınız, biliyoruz ki göz bebeğinizdir. Ama onları Allah'ın istediği gibi yetiştiremezsek, ellerinden, dillerinden başkalarının zarar gördüğü insanlar hüviyetine girerlerse, bundan anne babalar sorumludurlar. Böyle olan insanlar aramızda, yaşları ne olursa olsun, yaşayamazlar. Devam edemezler yaşantılarına. Her davranışlarıyla bilgeliklerini, Allah'a değer vermediklerini, dünya hayatının kendilerini çektiğini, onlara bağımlı olduklarını ispat ederler. Sevgili kardeşlerim, hiç kimseye zorla gelin, bizim aramıza katılın, diye mecbur etmeyiz. Anne babayı da bu konuda vasıta olarak hiç kullanmadık bugüne kadar. İnsanların iç dünyalarındaki gayeleri Allah'ın yoluna girmek değilse biz o insanlara faydalı olamayız. Oysa ki burada biz sadece hepinizi en iyiye ulaştırmak için vazife aldık. Allah-u Teala'nın bize verdiği vazife yeni bir toplum oluşturmak. Dürüst, iradeli, kendisinden başkalarına sadece fayda ulaşacak olan kişiler. Başkaları için yaşayan insanlar, bunları yaptıkları için mutlu olan insanlar. Sevgili kardeşlerim, ülkemizde bir kaos yaşanıyor. Senetlerin, çeklerin %70'i ödenmiyor. Sadece İstanbul'da günde 3000'den fazla çanta kapma olayı söz konusu. 2,5 milyon insan işsiz, evine ekmek getiremiyor babalar. Ve ahlak her geçen gün daha çok dejenere oluyor. Hapse girmek normal bir olay gibi telakki edilmeye başladı ülkede. Aldatmak üzerine her şey yapılıyor. Bütün bunların arkasında Allah'a sırt çevirmek ve Allah'ın güzelliklerinden uzaklaşmak var. Ahlak boşuna dejenere olmaz. Ahlakın dejenere olmasının arkasında sadece bir tek sebep vardır. Allah'tan uzaklaşmak. İşte Osmanlı'ya dikkatle bakın. Hangi devrede Allah'ın emirlerini yaşadılarsa cihan devleti oldular. Nizamı alem oldu Osmanlı. Aleme, dünyaya nizam veren ülke oldu. Allah'ın dininin, tasavvufun onlara verdiği o güzellikle, adalet anlayışıyla, ahlakla, bunların hepsi bugün yok olmuş durumda. Tasavvuf deyince
onun dinden başka bir şey olduğu zannedilir. Ama o tasavvuf İslam'ın hayata geçirilmesidir, yani yaşanmasıdır. Bu yuvada o öğretilir. Ahlaklı insan olmak öğretilir. Bu yuvada dürüstlük öğretilir. Bu yuvada başkalarına zarar vermek değil, başkalarına faydalı olmak, insanlara yardım etmek öğretilir. Eğer çocuklarımız bu hedeflere mugayir davranışların sahibi ise onların aramızda yeri yoktur. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sözlerime dikkatle bakın. Geleceğin toplumu, hidayet çağında bu saydığımız vasıfların sahibi bir toplum olacaktır. Bütün insanlığa ibret olacaktır, örnek olacaktır. Öyleyse Allah-u Teala'nın bu konular hakkında bizi neden bu kadar titizlikle davrandırdığını, her mesele hakkında dikkatle, ihtimamla ve adalete, Allah'ın adaletine mutlaka sadık kalarak Allah'ın emirlerini tatbik ettiğimizi bilmenizi isteriz. Her konu mutlaka Allah-u Teala'dan sorulur. Mutlaka Allah cevap verdi bugüne kadar. Mutlaka yön tayin etti. Ve sadece onun emirlerini yerine getiririz. Kendimizden hiçbir devrede bugüne kadar bir şey ilave etmedik. Sizin nefsiniz, afetleriniz, belki bazı konularda bizim yanlış yaptığımızı düşünebilirler. O zaman hangi konuysa iyi inceleyin. Yeniden bakın. Karanlıkta kalan tarafları sorun. Neticede hiç kimseye kıl kadar haksızlık edilmediğini göreceksiniz. Eğer biz bir insan olarak Allah'ın söylediklerine değil de kendi nefsimizin olsaydı afetleri, onlara tabi olsaydık, o zaman adaletsizlik olabilirdi. Haksızlık olabilirdi. Ama eğer söz konusu olan Allah'sa, emirleri O verirse, o zaman orada ne kadar ararsanız arayın, adaletsizlik bulamazsınız. Detaylara girdikçe adaletin bütün boyutlarıyla fışkırdığını göreceksiniz. En küçük bir adaletsiz davranış olarak telakki ettiğiniz hangi olaysa detaylarına girin. Göreceksiniz ki orada adaletsizlik bulamazsınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, çocuklarımıza dönüyorum. Çocuklarımızın başkalarına zararlı çocuklar olmasına müsaade etmeyiz. Allah-u Teala'nın emri budur. Burada çocuklar eğitilir. Burada çocuklar başkalarına faydalı olmayı öğrenirler. Başkalarıyla dost bir standart içinde, başkalarını mutlu edecek davranışlar içinde geçinmeyi öğrenirler. Birbirlerine yardımcı olmayı öğrenirler. Ve sadece birkaç istisna gördük bugüne kadar. Sayıları çok olmadı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın yolu mutluluk yoludur. Hiç kimse başkalarına mutsuzluk verecek olan davranışlar içinde Allah'ın bu yuvasında hayatını devam ettiremez. Biz sizlerden yanayız. Hepinizi en iyiye
ulaştırmak istikametinde her zaman varız. Her zaman da var olmakta devam edeceğiz. Ama sevgili kardeşlerim, eğer aranızdan bazılarınız başkalarına zarar veriyorsa, biliyorsunuz ki onların aramızda yeri olmaz. Onlar aramızda yaşayamazlar. Allah Teala onları reddettikten sonra onlar aramızda oldukları intibanı vermeye çalışsalar bile bu bir şey ifade etmez. Herkes bilir ki o olay bitmiştir. Ne zamana kadar? Ne zaman o insanlar kendilerini toplayıp da Allah'tan tövbe ve istiğfar ederlerse, af dilerlerse ve gerçek anlamda Allah'ın yoluna girmeyi dilerlerse, onlar tekrar aramıza dönebilirler. Öyle olup olmadığını ise bilen biz değiliz, bilen Allah. Biz ona sorma hakkının sahibiyiz sadece. O bu hakkı bize verdi. Öyleyse her şeyden emin olarak adım atarız. Kişinin iç dünyasını biz bilmeyiz. Ama Allah bilir. Ve sadece bize söylediği istikamette hareket etmek imkanının sahibiyiz. Hiçbir konuda kendimizden hiçbir şey katamayız. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bir insanın idaresine terk edilmediniz. Allah'ın idaresindesiniz ve Allah'ın iradesi hükmeder. Öyleyse hepiniz kendinize dikkatle bakın ki hepiniz başkalarına mutluluk vermek için buradasınız. Ve onlara vereceğiniz mutluluk sebebiyle siz mutlu olmak için onlardan iki kat daha fazla mutlu olmak için buradasınız. Onun kanunları davranış biçimlerinizde sizi en güzele götürecektir. Onun için iştiyakla bekliyorum sizlerden gelecek olan o güzel yazıları, e-mailleri, telefonları. Ben bugün falancaya işte böyle bir güzellik yaptım. Onun çok mutlu olduğunu gördüm. Ve anladım ki doğru olan buymuş. Hepinizden bu tarzda ifadelerin geleceği günlere doğru yaklaştığımızı hissediyorum. İşte o özlediğim şey var ya, sahabe öyleydi sevgili kardeşlerim. Her gün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, her sahabe kime hangi güzelliği yaptıkları konusunda bir haber ulaştırırlardı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gülümserdi. Başkalarına yapılan her onları mutlu eden davranış onu tebessüm ettirirdi ve o güzelliği hayalinde hep yaşardı. O güzelliğe muhatap olmuş olan kardeşimizin iç dünyasını görürdü. Sevgili kardeşlerim, herkesin birbirine sevgi ulaştırdığı, mutluluk ulaştırdığı ve bu sebeple kendisinin o ulaştırdıklarından daha fazla mutlu olduğu bir toplum oluşturacağız. Hidayet çağının hedefi budur. Ahlaklı bir toplum, bütün dünyadaki diğer ülkelere örnek olacak ahlaklı bir toplum. Öyleyse bunun vücuda adım adım geldiğini göreceksiniz sevgili kardeşlerim. Onun için hayattayız. Ve biz hayattayken o toplum oluşacak. Öyleyse hepinizin çocuklarınıza gereken ilgiyi göstermenizi, anne baba olarak onları geleceğe, başkalarına
ellerinden, dillerinden mutluluk ulaştıran insanlar olarak onları geleceğe hazırlamanızı hepinizden istiyorum. O emri hepimiz bir arada el ele gönül gönüle yerine getirmek mecburiyetindeyiz. Allah-u Teala'nın hepinize hem cennet saadetini hem de dünya saadetini vermesini, yaşatmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada bitirmek istiyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: kafirin.
1: El Fatiha ve as salavat Allahümme salli ala Muhammed ve izu billahi ve neşvetullahi. La rabbil alemin arrahmanirrahim maliki yevmiddin İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn ihdinâ sırâta müstakîm sırâta lezîne enamte aleyhim gayril maktûbi aleyhim ve dâllîn. Amin. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekâtühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bizleri Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere bir araya getirdi. Bu akşamki konumuz Allah'a çağırmak. Hepinizi Allah'a davet ediyorum. Allah'ın emri üzerine. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım? Böyle söylemekle sadece Mihir Vakfı'nın mensuplarını kastetmiyorum. Hepiniz gönül dostumuz olabilirsiniz. Sadece bir dileğiniz gerekli. Allah'a ulaşmayı dilemek. İşte sizi onu yapmak üzere davet ediyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemeye, Allah'a ulaşmaya sizi çağırıyoruz. Allah Teala'nın iki tane daveti var. Bir, Allah'a ulaşmaya, Allah'a ulaşmayı dileme daveti. İki, Allah'a ulaşma daveti. Hem Allah'a ulaşmayı dilemeye davet ediyor, hem de kendisine ruhunuzu ölmeden evvel ulaştırmanızı size emrediyor, ulaştırmaya davet ediyor. Ulaştırmayı dilemeye bir, ulaştırmaya iki. Birinci davet ve ikinci davet. Bitiyor mu? Hayır. Ondan sonra bir gün Allah'a ulaşacaksınız. Ruhunuzu Allah'a ulaştıracaksınız. Ondan sonra fizik vücudunuzu Allah'a ulaştırmaya davetlisiniz. Affedersiniz. Fizik vücudunuz Allah'a ulaşmaz. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmeye davetlisiniz. Ne zaman fizik vücudunuz Allah'ın bütün emirleri yerine getirir, yasak ettiği fiilleri işlemez bir noktaya ulaşırsa, o zaman fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmiş olursunuz. Daha sonra nefsinizi Allah'a teslim edeceksiniz. Etmekle mükellefsiniz. Davet edildiniz.

Zamanımızda artık unutulmuş olan şeylerden bahsediyoruz. Neden unutulmuş? Kur'an-ı Kerimler rafa kaldırılmış. İnsanlar dinlerini Kur'an-ı Kerim'den değil, insanların asırlardan beri yazdığı kitaplardan öğrenmişler. Bir safsata duruma hakim olmuş. Siz Kur'an-ı Kerim'i anlayamazsınız. Bunu anlayan adamların yazdığı Kur'an-ı Kerim öğreticilerinin söylediklerini yapın, yoksa çarpılırsınız. Kur'an sizi çarpar. Kur'an'ı anlamaya sakın kalkmayın. Bunu beceremezsiniz. Gerçekten Kur'an'ı anlamak isteyen herkes Allah-u Teala'dan mutlaka yardım alır. Sevgili kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, aranızda en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir. En hayırlı olmak konusunda aranızda yarış edin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den 14 asır sonra bu söz neye çevrilmiş? Aranızda en hayırlınız Kur'an-ı Kerim'in okunmasını öğrenen ve öğretendire çevrilmiş. Sevgili kardeşlerim, olur mu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem okumak bilmiyordu? Ama Kur'an-ı Kerim'i kelimelerden değil, kalbinden okuyan, en güzel okuyan da gene oydu. Öyleyse din dediğiniz zaman bunun Kur'an-ı Kerim olduğunu bileceksiniz. Evvela dinler yok sevgili kardeşlerim. Bir tek din var. Adem Aleyhisselam'dan Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e gelinceye kadar bütün peygamberlerin yaşadığı ve o peygamberlere bağlı olanların yaşadığı kainatın tek dini. O peygamberlerin dışındaki bütün kavimlerdeki resullerin bütün zaman aralıklarında mevcut olan bütün kavimlerde, bir defa daha söyleyelim, üstüne basa basa bütün zaman aralıklarında Adem Aleyhisselam'dan bugüne kadar geçen bütün zaman aralıklarında bütün kavimlerde aralıksız var olan, mutlaka birisi öldüğü zaman yerine yenisinin Allah-u Teala tarafından derhal tayin edildiği bir dünya nizamından bahsediyoruz. Şu dünyada ne kadar ayrı ülke varsa, ayrı dil konuşuluyorsa, ayrı kavim oluşmuşsa, ayrı millet oluşmuşsa, ne kadar millet varsa, ne kadar kavim varsa, hepsine onların lisanlarıyla hitap edecek bütün zaman parçalarında, bütün kavimlerde hiç aralıksız Allah'ın Resulleri mutlaka var olmuştur. Hepsi Allah'a çağırdılar. Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar böyle devam edecek. Şimdiye kadar böyle devam etti. Bugün de öyle. Bütün kavimlerde şu anda Allah'ın Resulleri vazifeli. Yarın da öyle olacak. Kıyamete kadar Allah'ın Resulleri hep insanları Allah'a davet edecekler. Allah'a çağıracaklar. Allah'a çağırandan daha güzel sözlü kim vardır diyor Allah Teala. Bakara suresinin 186. ayet-i kerimesinde diyor ki, kullarım sana benden sual ederlerse ben onlara yakınım. Kim bana dua ederse, dua ettiği takdirde dua edenin davetine icabet ederiz. Ama şartlı, eğer onlar da benim davetime icabet ederse ve böylece amin olursa.

Olur ki onlar irşada ulaşırlar. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala davetim diyor. Davetine baktığımız zaman Allah'a davet iki muhteva taşıyor. Birisi Allah'a ulaşmayı, Allah'a ulaşmayı dilemeye davet. İkincisi Allah'a ulaşmaya davet. Birinci basamakta olayları yaşarız. Herkes yaşar. İkinci basamakta da olayları değerlendiririz. Olaylar karşısındaki tutumumuzu sergileriz. Herkes her olay karşısında bir şeyler yapar. Allah Teala her şeyden haberdardır. Ve bu noktada başka insanların hidayetine mani olmayan herkes Allah Teala tarafından seçilir. Ve seçilmeyenler Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de kendilerine onlarda maraz var dediği insanlar, kalpleri kasiyet bağlamış, kararmış, sertleşmiş insanlar, kalplerinde zevk olduğu için böyle olan insanlar. Başka insanların hidayete ermesine mani olarak yeryüzünde fesat çıkaran insanlar. Üç grup. Başka insanları Allah'ın yolundan men eden insanlar. Allah'ın ayetlerini ketmederek hidayete mani olan insanlar. Hidayeti ketmederek, gizleyerek hidayete mani olan insanlar. Allah'ın hidayet konusundaki ayetlerini inkar ederek insanları hidayetten men eden insanlar. Onların hiçbirisini Allah-u Teala seçmez. Geri kalan herkes seçilir. Bunlarsa seçilmeyenler %10'un altındadır. Kasıtlı, özel olarak kendileri Allah'a ulaşmayı dinemiyorlar. Herkes dinemiyor başlangıçta. Kimse bilmiyor olayın ne olduğunu. Ancak kendisine söylendiği zaman dileyecek veya dinemeyecek. Böyle bir teklifte bulunduktan sonra insanlar iki gruba ayrılıyorlar. Bir grup tekliften etkilenmiyor. Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Onların gidecekleri yer cehennem. İkinci grup tekliften etkileniyor ve karşı çıkıyorlar. Allah'a ulaşmayı dilemek de neymiş? Eski köye yeni adet. Sen kim oluyorsun da bize bunları söylüyorsun diyorlar. Kur'an-ı Kerim'de ise Allah Teala insanları Allah'a ulaşmayı dilemeye ve Allah'a ulaşmaya davet ediyor. Ve insanları da Allah'a ulaşmayı dileyenler ve Allah'a ulaşmak üzere harekete geçenler olarak ikiye ayırıyor. Dilek kısa bir zaman sonra yerini Allah'a ulaşma konusundaki hazırlıklara terk ediyor. İkinci basamakta Allah Teala tarafından seçilenler için onların arasından bir kısmının kurtuluş şansı vardır. Onlar sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimsenin, bu Allah'a davete icabet etmeyen hiç kimsenin cehennemden kurtulması mümkün değildir. Onlar için Allah Teala diyor ki onlar dalalettedir. Bir, onlar küfürdedir diyor Allah Teala. İki, onlar hüsrandadır diyor Allah Teala. Üç, onların gidecekleri yer cehennemdir diyor Allah Teala. Dört, onlar için Allah Teala buyuruyor, gaflet söz konusudur. Onlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır diyor. Öyleyse
Allah Teala'nın söylediği dizayna bakın. Bu insanlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlarsa onlar takva sahibi olamazlar diyor. Ve cennetime yalnız takva sahiplerini alırım diyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a ulaşmayı dilemek konumuzun temelidir. Dilemeyen için kurtuluş yoktur. Bu sebeple Allah'a davet bu kainattaki şu andaki en önemli davettir. Ve kim gerçekleri öğrenmişse onun görevi mutlaka Allah'a davet olmalıdır. İnsanların bilmemesi önemli değil. Onlara anlatmak mecburiyetindesiniz. Mecburiyetindeyiz. Bu Allah-u Teala tarafından bize verilmiş olan emir hiçbir şekilde bizim hayatımızdan daha az değerli olamaz. Bizim hayatımızın şu kadarcık kıymeti yoktur. Değerli olan hangi şartların içinde olursak olalım mutlaka Allah'a davet etmek mecburiyetinde oluşumuzdur. Bu kurtuluştur sevgili kardeşlerim. Yalnız Allah'a ulaşmayı dileyenler için geçerli olan bir husus. Ve üzerimize Allah'a ulaşmayı dilemek de farz, Allah'a ulaşmak da farz kılınmış. Öyleyse iki tane davet söz konusu. Allah'a ulaşmayı dilemek, birinci davet Allah'a ulaşmak, ikinci davet. Birinci davetin ikinci davete nasıl geçiliyor? Şimdi beraberce göreceğiz. Allah Teala buyuruyor. Rum suresi 31. ayet-i kerime. Münibine ileyhi ve tekuhu. Ona yönel. Ona ulaşmayı dile ve takva sahibi ol. Ve kumus salat ve namaz kıl. Ve la tekunu minel müşrikin. Ve müşriklerden olma diyor Allah Teala. 32'de diyor ki o müşriklerden olma ki onlar, yani Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanır. Öyleyse, Allah'a ulaşmayı dileyenler bir fırkada, diğerleri diğer 72 fırkada. 73 tane fırka söz konusu. 72 fırkayı paylaşanlar, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. İşte sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'a yönelenler, Allah'a ulaşmayı dileyenler aynı kişiler, ikisi de takva sahibi. İşte Allah Teala Yunus suresinin 63. ayet-i kerimesinde diyor ki اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّكُونَ. Onlar amen oldular, Allah'a ulaşmayı dilediler ve takva sahibi oldular diyor. Allah'a ulaşmayı dilediler ve takva sahibi oldular. Allah'a yöneldiler ve takva sahibi oldular. Birinde şirkten kurtulma söz konusu ki şirkte olanların gideceği yer bilindiği gibi cehennem. Cehennemden kurtulmak söz konusu. Şimdi Yunus suresinin sadece 63. ayet-i kerimesine değil, 62, 63 ve 64. ayetlerine bakalım. Bir bütün göreceğiz o zaman. Allah Teala buyuruyor ki Ela inne evliya Allahu la hafun aleyhim ve la hum yahsenun. اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّكُونَ.
lehumül büşra fil hayatet dünya ve fil ahirete. O Allah'ın evliyası var ya diyor Allah Teala. Onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Yani onlar Allah'ın evliyaları cehenneme gitmeyecek olanlardır. Cennete gidecek olanlardır diyor Allah Teala. Onlar cehenneme gitmeyecek olan cennete gidecek olanlardır. Onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlardan. Murat bu. Eğer cehenneme gitselerdi ahirette cehennemde olacaklardı ve üzüleceklerdi. Ya Rabbi neden onları cennetine gönderdin de beni cennetine kabul etmedin diye. Ve diyor ki Allah Teala lehumül büşra fil hayatet dünya ve fil ahirete. Onlara dünyada da ahirette de müjdeler vardır. Yani gidecekleri yer cehennem değildir, cennettir. Dünyada da mutlu olacaklardır onlar. Kim bu insanlar? Aminu olanlar. Takva sahibi olanlar. Allah'a ulaşmayı dileyip de takva sahibi olanlar. Şimdi ne gördük? Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde Allah Teala münibine ileyhi ve yettekuhu diyor. Ona yönel, Allah'a yönel ve Allah'a karşı takva sahibi ol. Yunus suresinin 62. ayet-i kerimesinde Ela inne evliya Allahu la hafun aleyhim ve lahum yahsenun diyor. Ondan sonra 63. ayet-i kerimesinde de diyor ki Ellezine amenu ve kanu yettekun. Onlar amin olmuşlardır. Takva sahibi olmuşlardır. Görülüyor ki her ikisinde de cehennemden kurtuluş takva sahibi olmakla mümkün. Yani her ikisinde de birinci takvadan bahsediliyor. Cehennemden sonraki ilk kurtuluş durağı, birinci durak, iki kavram. Amin olmak, birinci kavram. İkinci kavramsa münib olmak. Münibine ileyhi, ona münib ol. Yönel. Ulaşmayı dile. İkisi de kişiyi takva sahibi oluyor. İkisi de aynı seviyeyi ifade ediyor. Aynı seviye. Birinci takvanın sahipleri bir münib olanlar, ikincisi de amini olanlar. Peki ulaşmayı dilemezsek ne olur? O zaman gideceğimiz yer cehennem. Dileme tabiri geçiyor mu? Elbette geçiyor. İşte Allah Teala Yunus suresinin gene 7 ve 8. ayetlerinde şöyle diyor. İnnellezine la yercune likaena ve radu bil hayatet dünya وَاتْمَاَنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ اَنْ اَيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰئِكَ مَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Onlar bize mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler diyor Allah Teala. Böyle bir dilekleri yoktur. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor Allah Teala. Ve gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir. Kim bu insanlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Yani takva sahibi olamamışlar. Olsalar da ne olacaktı? İşte Ali İmran suresinin 15. ayet-i kerimesi. Biz cenneti takva sahipleri için hazırladık diyor Allah Teala. 198. ayet-i kerimesinde de cennete takva sahipleri girerler diyor Allah Teala. Kur'an-ı Kerim boyunca cennet sahiplerinin mutlaka takva sahibi olanlar olduğu ifade ediliyor. Amin olanlar da takva sahibi, münip olanlar da takva sahibi. Her ikisi de Allah'a ulaşmayı dilemek tabirini ifade ediyor. İşte bu iki ayetin ötesinde
Allah Teala takva sahibi olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin durumunu anlatıyor. Lokman suresinin 15. ayet-i kerimesinde diyor ki vettebi sebila men enabe ileyye. Kim bana yönelmişse, bana ulaşmayı dilemişse, o dilediği andan itibaren bir yol üzerindedir. Sen de o yola tabi ol diyor Allah Teala. Bu birinci sıratımızda kimdir? Allah'a ulaşmayı dileyenler. Sonra Allah'a ulaşmayı diledikten sonra ulaşmak için harekete geçenler. Yani yönelmenin ikinci kısmı, yönelenler. Sonra ruhlarını Allah'a doğru yola çıkaranlar. Her biri ayrı bir sırat-ı müstakimde. Üçüncü sırat-ı müstakim. Bu üçüncü sırat-ı müstakim dört sebilden oluşuyor. Bir yatay, iki dikey, dört diye sebil. Bir tanesi de tarik-ı müstakim. Fizik vücudun teslimi. Dördüncü sebil. Nefsin teslimi. Beşinci sebil. İrşada ulaşmak. Altıncı sebil. İradeyi Allah'a teslim etmek. Yedinci sebil. Yedinci sırat-ı müstakim. Arka arkaya yedi tane sırat, yedi tane tarik, yedi tane yol. Her biri bir ayrı neticeye ulaştırıyor kişiyi. Meselenin başlangıç noktasında ise Allah'a ulaşmayı dilemek var. Münip olmak. Görüyorsunuz ki hepsi emir şeklinde tecelli ediyor. Üzerimize farz. Bu aynı zamanda hemen ötesinde teslimi de içeriyor. İşte Zümer Suresi 54. ayet-i kerime. Ve enivü ila rabbikum ve eslimu lehu min kabli en yetiyekümün azabe. Ve enivü ila rabbiki ila rabbiküm. Rabbinize yönelin. Rabbinize ulaşmayı dileyin. Ve eslimu lehu. Ve ona teslim olun. Sadece ulaşmayı dilemekle kalmayın. Teslim olun. Yani ulaşmayı diledikten sonra Allah'a yönelin. Yönelmenin birinci kesimi Allah'a ulaşmayı dilemek. İkisi de yönelmek. İkincisi yöneldikten sonra Allah'a ulaşmayı diledikten sonraki yönelmek. Henüz mürşidinize yeni ulaşıyorsunuz bu iki tane yönelme faslından sonra. Ve sizi cehennemden kurtaran Allah'a ulaşmayı dilediğiniz birinci yönelmedir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o Allah'a yönelmiştir. Dört ayet-i kerime bunu kesinleştiriyor. Bundan sonra ne olması lazım? 21. basamakta ruhunuzu Allah'a ulaştıracaksınız. 22. basamakta teslim edeceksiniz. 25. basamakta fizik vücudunuzu. 27. basamakta nefsinizi. 28. basamağın 5. kademesinde iradenizi Allah'a teslim edeceksiniz. Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesindeki yönelmeyi, Allah'a ulaşmayı dilemeyi ve teslimleri böylece gerçekleştireceksiniz. Bakara suresinin 108. ayet-i kerimesinde ey amin olanlar diyor, Allah'a ulaşmayı dileyenler, hepiniz birden silme girin. Silm, teslim demek. Hepiniz birden teslime girin, ruhunuzu, vecinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim edin diyor Allah-u Teala. Enam suresinin 152. ayet-i kerimesi ve bi ahdillahi efu. Allah'ın ahdini ifa edin, yerine getirin. Allah'ın ahdi dört safa içeriyor. Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. İşte bu sırat-ı müstakimdir diyor. 153. ayet-i kerime. Enam 153. Hâzâ sırat-ı müstakim fettebiûhû. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Ona tabi olun. Yani kim
Allah'a verdiği yemini, misaki, ahdi yerine getirecekse onlardan bahsediyor Allah Teala. Diyor ki bu Allah'ın ahdini yerine getirin. Dört emaneti de Allah'a teslim edin. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Hepsi ayrı bir sırat-ı müstakimin içerisinde. Ve sırat-ı müstakime tabi olun. Sakın sırat-ı müstakimin dışındaki diğer fırkalara tabi olmayın ki hepsi sizi Allah'ın yegane yolu olan sırat-ı müstakimden ayırırlar. Fırkalara ayrılmış olursunuz ve Allah'ın size verdiği vasiyeti budur. Ahdini yerine getirmektir. Ve eğer bunu yapmazsanız, sırat-ı müstakimden ayrılırsanız, diğer fırkalara tabi olursanız, o zaman takva sahibi olamazsınız diyor Allah Teala. Gene tek fırka, diğer bütün fırkalar. Allah Teala Sebe Suresi'nin 20. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki, kıyamet günü şeytan insanları olan hedefini gerçekleştirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç, geri kalan bütün fırkalar şeytana kul oldular diyor Allah Teala. Ya Allah'ın kulusunuz ya tağutun kulusunuz, şeytanın kulusunuz. İşte Allah'a çağırmak bu açıdan değer kazanıyor. Zariyat suresinin 50. ayet-i kerimesine bakıyoruz. Fefirru ilallahi diyor. Öyleyse Allah'a firar et. Yani Allah'a kaçarak Allah'a sığın. Ruhun Allah'a ulaşsın. Sığınağa sığınsın. Allah zatının meab olduğunu söylüyor. Allah'ın katındaki hüsnül meab, en güzel sığınak Allah'ın zatıdır diyor. Âl-i İmrân 14. Vallahu indehu hüsnül meab diyor Allah Teala. Allah'ın katındaki en güzel sığınak Allah'ın zatıdır. Hem de yemin olsun ki diyor. Üzerinize ölüm gelmeden önce Allah'ın davetine icabet edin diyor Allah Teala. Nisa suresinin 58. ayet-i kerimesinde ise şunu söylüyor. İnna Allaha ya'murukum an tu'addul emanati ila ehliha. Allah emanetleri onların sahibine, emanetler çoğul, sahibi tekil. Onların sahibi olana yani Allah'a tevdi edin, teslim edin. Onların sahibi olan Allah'a tevdi edin, teslim edin. Emanetleri onların sahibi olan Allah'a tevdi edin, teslim edin. Müzemmil suresi 8. ayet-i kerime. Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek ona ulaş. Görüyor musun sevgili kardeşlerim? Hepsi farz. Allah'a ulaşmak üzerinize her bir seferinde farz kılınıyor. 12 defa üzerinize farz kılınmış. Ve Allah'a davetle hepiniz mükellefsiniz. Ne diyor Fussilet suresinin 33. ayeti gelmesinde? Allah'a teslim olup oldum deyip de Allah'a teslim olduğunu ifade ederek Allah'a çağırandan daha güzel sözlü
kim vardır diyor Allah'a davet edenden daha güzel sözlü kim vardır diyor. Davet edenlerin ise irşat makamının sahipleri olduğu ifade ediliyor. Onlar Hazrül Azim'in sahipleridir ifadesiyle. Lehu davetül hakku diyor Allah Teala. Allah'ın daveti kendisinedir. Hak olan Allah'ın daveti hakkıdır, kendisinedir. Bakıyoruz Yunus suresinin 25. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki Allahu yedü darüsselamü ve yehdi ileyhi men yeşâyü ehdi men yeşâyü ilâ sırat-ı müstakîm. Diyor ki selam yurduna Allah davet eder. Burada selam yurdu, teslim yurdu anlamına Allah'ın zatı. Selam kelimesi de teslim kelimesi de silim kökünden geliyor. İslam kelimesi de, Müslüman kelimesi de hepsi silim kökünden geliyor. Ve Allah selam yurduna davet ettiklerini sırat-ı müstakime ulaştırır diyor. Yani bunlardan dilediklerini sırat-ı müstakime ulaştırır. Yehdi ulaştırır. Men yeşayı dilediği kişiyi ila sırat-ı müstakim, sırat-ı müstakime. Ve bir sonraki ayette Allah Teala sırat-ı müstakimin Allah'a ulaştıran yol olduğu konusunda kesin bir işaret ifade ediyor. Buradan ulaşılacak yerin güzellerin en güzeli olduğu ifade ediliyor. Güzellerin en güzeli ise Allah Teala'nın zatıdır. Açık ve kesin olarak burada Yunus 25 ve 26 bize net olarak ulaşılacak yerin, Allah'ın teslim olunacak yerin, selam yurdunun Allah'ın zatı olduğunu kesinleşiyor, kesinleştiriyor. Onlara diyor hüsnün meab ve onun ötesinde daha da güzeli vardır. Sığınakların en güzeli ve daha da ötesi. Sevgili kardeşlerim, bütün bunlar bize bir işaret veriyor. Asıl olan Allah'a davettir. Önce Allah'a ulaşmaya davet. Birinci basamakta olayları yaşarız. İkinci basamakta olayları değerlendiririz. Üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dileyenler sadece cennet hakkını kazanırlar. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah derhal ona rahim esması ile tecelli eder. Burası dördüncü basamaktır. Allah Teala tecellisiyle o kişinin gözlerindeki hicab-ı mestureyi alır, görme hassasının üzerindeki güçabeti alır, kulaklarındaki vakrayı alır, işitme hassasının üzerindeki mührü alır, kalbindeki ikindeti alır, idrak hassasının üzerindeki mührü de alır. Ve o kişinin kalbine ihbat koyar. Bunlar 7 tane furkandır. Allah Teala diyor ki Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onlara furkanlar verir ve onların günahlarını örter diyor. Her bir furkanda Allah Teala o kişiye derecat kazandırır ve furkanlarını vererek o kişiyi görme, işitme ve idrak etme hastalarının sahibi kılar. Bu noktaya kadar o kişi Allah'a ulaşmayı dileyen kişidir.
yedinci basamağa gelmiştir. Bundan sonra Allah'a ulaşmak üzere harekete geçen kişi olacaktır. Allah'a ulaşma dileği burada tamamlandı. Allah-u Teala diyor ki sen ölülere işittiremezsin. Ancak işiten ve senin dileğin üzerine Allah'a ulaşmayı dileyen kişiye işittirebilirsin. Mezardaki ölülere işittiremezsin. Gören ve işiten kişiye işittirebilirsin. İşte bu noktada Allah işittiriyor. Allah idrak ettiriyor. Ve ondan sonra bu işitmenin sonucu sen ancak Allah'a ulaşmayı dileyen kişiye işittirirsin diyor. Böyle bir dizaynda kişinin Allah'a ulaşması söz konusu. İşte yedinci basamağa kadar kişi Allah'a ulaşmayı dileyen kişidir. Bu kişi Allah'a inanıyor. Bir, ikincisi Allah'a insan ruhunun ölmeden evvel ulaşacağına inanıyor. Ulaşması diye bir kavrama inanıyor. Ölmeden evvel Allah'a ruhun ulaşması diye bir kavrama inanıyor Kur'an-ı Kerim'de. Üçüncüsü bunun farz olduğunda idrakinde. Ondan sonra böyle bir idrakin sahibi olan kişi Allah'a ulaşmayı dileyen kişidir. Allah-u Teala onda furkanları oluşturuyor. Allah'a ulaşmayı dilediği kesinleştiği için. Ama furkanlar tamamlandıktan sonra artık o kişi Allah'a ulaşmayı dilemeyi bitirmiştir, tamamlamıştır. Allah'a ulaşmayı dileme davetine icabet etmiştir. Bundan sonraki davete icabet edecektir. Senin davetine ancak işitenler ve idrak edenler, onlar diyor, icabet eder diyor Allah-u Teala. Öyleyse bu davet ikinci davettir. Birinci davete, daveti Allah'a ulaşmayı dileme davetine kişi icabet etmiş. Şimdi Allah'a ulaşma davetine icabet eder. Kim bu? Allah-u Teala ona furkanlar vermiş. Furkanların sahibi olan kişi. Yedinci basamağa kadar birkaç dakika içinde furkanlara kavuşmuş kişi. Günahları da örtülmüş. O Allah'a yönelmiş olan kişi. Bundan sonra yönelmenin ikinci safhası var. O kişinin kalbine Allah ulaşıyor. Allah Teala diyor ki فَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ يَهْتِي قَلْبِهُ. Kim Allah'a amin olursa, yani Allah'a ulaşmayı dilerse onun kalbine hidayet ederim, ulaşırım diyor Allah Teala. Sekizinci basamak. Ne yapıyor Allah Teala? O kişinin kalbindeki nur kapısını Allah'a çeviriyor. Bu dokuzuncu basamak. Kaf suresi 33. ayet-i kerime. Gaybde Rahman'a huşu duyanlar diyor Allah Teala. Onların kalpleri Allah'a çevrilir diyor. Kalplerini Allah'a, Allah'ın oraya ulaşmasıyla Allah onların kalplerini şeytana dönük konumdan Allah'a dönük konuma çeviriyor. Dokuzuncu basamak. Ondan sonra Allah Teala diyor ki iyi bilin ki Allah insanın kalbiyle kendi arasına girer. Girince ne yapıyor Allah Teala? Kendisi giriyor. Niçin giriyor? O kişinin göğsünden kalbine bir nur yolu açmak üzere giriyor. Ve bu nur yolunu Allah-u Teala'nın göğsü yararak açtığı Enam suresinin 125. ayet-i kerimesinde kesinleştirmiş, kesinleştirilmiş. Diyor ki Allah-u Teala فَمَنْ يُرِيدُ اللّٰهُ اَنْ يَهْتِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ.
Allah kimin göğsünü şer ederse, Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse, onun göğsünü yarar, şer eder ve İslam'a, teslime yani açar. Allah'a ruhun teslimi için, fizik vücudun teslimi için, nefsin teslimi için, iradenin teslimi için bunların hepsi mutlak olarak gerekliliklerdir. Allah 10. basamakta o kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açıyor. Bunun üzerine zikir yapan kişinin göğsüne Allah'ın katından rahmetle faz geliyor iki çeşit nur ve göğüsten o yolu takip ederek kalbe ulaşıyor. Kalbe gelen rahmetle fazdan rahmet nurları kalbin içine giriyor. Fazıllar giremiyor. İşte bu nurların kalbe girmesi o kişinin 11. basamağa geldiğini gösterir. Zikirle kalbine kişinin nur giriyor. Zümer suresi 23. ayet-i kerime. Göğsünü yardığımız diyor. Göğsünden kalbine nur yolu açtığımız kişi ki onun kalbine Allah'ın nurları girer. Rahmeti ve fazlı girer diyor. Göğsünü teslimi açmadığımız, yarmadığımız kişiyle bu kişinin durumu aynı olabilir mi diyor Allah Teala. Göğsüne nurun girdiğini kesin şekilde ifade ediyor Allah Teala. Göğsünü yardığı kişilerin sadece kalbine Allah'ın nurunun ulaştığını söylüyor. Zikirle o kişinin kalbine Allah'ın nuru girmeye başlıyor. Ve bu nur, burası 11. basamak. Kimin kalbinde nurlar %2'ye ulaşırsa o kişi huşu sahibi oluyor. Hadis suresinin 12. ayet-i kerimesi gereğince, 16. ayet-i kerimesi gereğince o kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin haktan indirdiği şeyle, nurla huşu oluşması zamanı daha gelmedi mi diyor Allah Teala. Ve huşu sahibi olan kişinin durumunu söylüyordu Bakara 45 ve 46'da. Huşu sahibi olan kişi diyor, o kişidir ki Allah'a ruhunu mutlaka mülaki kılacağına kesin şekilde inanır diyor Allah Teala. Muhakkak surette inanır diyor. İşte o kişi buna muhakkak surette inanan kişidir artık. Bütün bunlardan sonra kişi Allah'a mutlaka ulaşacağına inanıyor. Burada bu huşuda Bakara suresinin 46. ayet-i kerimesindeki huşu söz konusudur. اَلَّذ۪ينَ يَزُنُّونَ اَنَّهُمْ مُلَاكِ رَبَّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجُونَ. Onlar kesin muhakkak surete inanırlar ki Allah'a mülaki olacaklardır. Ruhlarını ölmeden evvel ulaştıracaklardır. Burası Allah'a yönelmenin ikinci safhası. Ve kişi Bakara suresinin 45 ve 46. ayet-i kerimelerinin gereğini yapıyor. Ne diyordu Allah Teala? وَاَسْتَعِينُ بِالصَّبْرِ وَسَلَاتَ اِنَّهَا لَكِبِرَةٌ اِلَّا عَلَى الْحَاشِئِينَ. اَلَّذ۪ينَ يَزُنُّونَ اَنَّهُمْ مِلَاكِ رَبَّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجُونَ. Allah'tan sabırla ve hacet namazıyla istihaneyi isteyin. Bu zor bir iştir. Ama huşu sahipleri için zor değildir. O huşu sahipleri ki Allah'a mutlaka mülaki olacaklarına muhakkak surette inanırlar. Ölümden sonra da tekrar Allah'a ruhlarını geri döndüreceklerine inanırlar. İşte burası kişinin huşu sahibi olduğu 12. basamaktır. Ve kişi hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidini sorar. Allah da mutlaka o kişiyi mürşidine ulaştırır. Ruhunun Allah'a doğru yola çıkması için devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine gelir ve o kişinin ruhu da vücuttan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkar.
ne oldu? Allah'a davet neticesini verdi. Allah'ın daveti hak olan kendi zatınadır. Ve davete icabet farzdır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın davetine mutlaka icabet edin, yetmez. Allah'ın davetine davet etmek sizin de asli görevinizdir. Allah'a çağırmak insanların üzerine farz kılınmıştır Allah-u Teala tarafından. Allah'a davet haktır. Öyleyse davete, icabete insanları davet etmek. Bu sizin hepinizin görevidir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi dalalette olacaktır. Dalalette kalacaktır. Küfürde kalacaktır. Hüsranda kalacaktır. Kurtuluşa ulaşması mümkün olmayacaktır. Gideceği yer mutlaka cehennem olacaktır. Allah'ın ayetlerinden gafil olacaktır. Allah'ın dostu olamayacaktır. Şeytanın dostu olarak kalacaktır ebediyen. Allah'ın kulu olamayacaktır. Şeytanın kulu olarak kalacaktır ebediyen. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'a davet üzerinize borçtur. Allah'a davet asıldır. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat.

El-Fatiha, me as salavat, Allahümme salli ala Muhammed, euzubillahimineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin, errahmanirrahim, malikim. İhtina sıratel mustakim, sıratel lezzine enhamte aleyhim, gayril magdubi aleyhim ve lel-alim. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bir defa daha sizlerle beraberiz. Bir defa daha İslam'ı, İslam nedir, tasavvuf nedir ve Kur'an-ı Kerim kavramlarını anlatmak üzere. Bugünkü konumuz rüşt ve gay yolları. Sevgili kardeşlerim, irşat yolu ve gay yolu birbirinden kesin şekilde ayrılmıştır. Allah-u Teala

yollar konusunda Allah'ın sebilini kullanıyor en çok. Ve Ankebut suresinin 69. ayet-i kerimesinde diyor ki وَالَّذ۪ينَ جَاهَدُوا ف۪ينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُولَنَا وَاِنَّ اللّٰهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. Bizim içimizde cihad edenler var ya, onları yollarımıza hidayet ederiz, ulaştırırız. Allah muhsinlerle beraberdir. Onları mutlaka yollarımıza ulaştırırız. Allah muhsinlerle beraberdir.

Lokman suresinin 15. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki, eğer annem baban bilmediğim bir şeyi bana ortak koşman için seni zorlarlarsa onlara itaat etme. Onlarla dünyada iyi geçin. Kim bana dönmüşse sen de onun yoluna tabi ol. Yani aynı yolu takip ederek sen de bana ulaş. Sonra hepiniz bana döneceksiniz. Yani ölümden sonra hepiniz bana döneceksiniz diyor Allah-u Teala. Size yaptıklarınızı haber vereceğim.

Maide suresinin 35. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: Ya eyyühellezine aminuttekullâhe vebtegû ileyhil vesilete ve cahidû fî sebîlihî leallekum tuflihûn. Ey aminu olanlar, Allah'a karşı takva sahibi olun. Ona, Allah'a ulaşmaya vesileyi Allah'tan isteyin ve Allah yolunda cihad edin. Ve böylece felaha ermeniz umulur. Ve böylece felaha erersiniz. Görülüyor ki Allah-u Teala'nın yolları var. Sebil kelimesi yol demek, subul de yollar. Burada Allah-u Teala Allah'a ulaştıran yollardan bahsediyor. Allah ile olan ilişkilerinizde bir, Allah'a ulaştıran yollar var. İki, cehenneme ulaştıran yollar var. Allah'a ulaştıran yol kişinin cennete girmesine sebebiyet verir. Ama bir başka yolda şeytanın tesiri altında geçilen yollardır. O yollardan geçerse cehenneme girer. İki tarafa da meyleden insanlar var. Ne yazık ki şeytana meyledenler diğerlerinden en az 10 kat fazla Allah'ın yolunda olanlardan. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, iki yol birbirinden tamamen ayrılıyor. Yollardan biri yukarı doğru Allah'a ulaştırıyor. Yollardan ikincisi aşağı doğru şeytana ve cehenneme ulaştırıyor. Şimdi bu şeytanın yolu konusunda da Allah-u Teala bir şeyler söylüyor. Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde diyor ki: وَالَّذ۪ينَ اشْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمْ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ اِبَادِينَ. Onlar ki tağuta tabi olmaktan kaçınıp Allah'a kul olurlar. Allah'a kul olurlar. Ve Allah'a ulaşırlar.

Lehümül büşra fe beşir ibadî. Onlar için müjdeler vardır. Kullarımı müjdele. Öyleyse Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi şeytanın gay yolundan kaçınan ve Allah'a ulaşan insanlardan bahsediyor. İrşat yolunu seçen, rüşt yolunu seçen, Allah'a ulaştıran yolunu seçen ve böylece Allah'a ulaşan insanlardan. Nahl suresinin 9. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor. Ve alallahu kastu sebili ve minha cair ve levşaye fe leheda kum ecmain. Sebillerin kastedilmesi, tayin edilmesi Allah'a aittir. Allah'ın üzerine vazifedir. Ama ondan cayanlar da, yollarını değiştirenler de var. Yani irtiyat yoluna girmişken Allah'a ulaştıktan sonra yollarını değiştirenler var. Veya irşat yoluna hiç girmeyerek irşat yolundan cayan ve hep gay yolunda kalanlar var. Eğer Allah dileseydi herkesi hidayete erdirirdi. Yani sırat-ı müstakim üzerinden, rüşt yolu üzerinden bir hidayete erdirme olayı. Şimdi burada Allah-u Teala'nın iki yolu olduğu neticesi çıkıyor ortaya. Evvela şunu bileceğiz ki bütün insanlar başlangıçta sırat-ı müstakimin, Allah'a ulaştıran yolun dışındadır. Yani insanlar bir seçim yaparak gay yolunu üstlenseler de, gay yoluna, cehennem yoluna kendilerini seferber etseler de, irşat yolu veya gay yolu konusunda bir seçim yapmasalar da, başlangıçta herkes gay yolu üzerindedir. Başlangıçta herkes sırat-ı müstakimin dışındadır. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bütün insanlar gay yolu üzerindedir. Yani insanlar doğuşlarından beri kalplerinde küfür yazan insanlardır. Bütün insanlar için geçerli sözlerimiz, dalalette olan insanlardır ve bir tercih yapmasalar da gene gay yolu üzerindedirler. Tercih, bir insanın gay yolundan kurtulup hidayet yoluna ulaşmasını ifade eder. Öyleyse böyle bir dizaynda sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler,

burada ikiye ayrılıyor. Kişinin tercihi yoksa o gay yolu üzerindedir. Gay yolunu tercih etmişse gene gay yolu üzerindedir. Gay yolu insanları şeytana ve cehenneme kavuşturan yoldur. Şimdi bu gay yolları ve irşat yolları üzerine Allah-u Teala'nın dizaynına bakalım. Allah-u Teala Araf 146 ve 147'de buyuruyor ki Se'asrufu an ayeti yellezine yetekeberune fil ardı bi gayril hakkı ve in yerev külle ayetin la yu'mini biha ve in yerev sebilen rüşdi la yettehuzu sebilâ ve in yerev sebilen gayyi yettehuzu sebilâ zâlike biyennühüm kezebu bi ayatina ve kânü anha gâfilîn vellezine kezebu bi ayatina ve likâil ahireti habitat amalühüm. Allah Teala diyor ki o insanlar var ya yeryüzünde haksız yere kibirle dolaşırlar. Onları ayetlerimizin gerçek anlamlarına ulaşmaktan çevireceğim. Onlar irşat yolunu gördükleri zaman, onlar Allah'ın bütün ayetlerini görseler, onlara inanmazlar. İrşat yolunu gördükleri zaman, onu yol olarak kabul etmezler. Gay yolunu gördükleri zaman, onu yol olarak kabul ederler. Gay yolunu yol olarak görüp de kabul etmelerinden önce de, bunun bilincinde olmayarak, ama gay yolundadırlar. Hiç kimse kendi iradesiyle irşat yoluna girmek istemedikçe irşat yolunun üzerinde olamaz. İrşat yolunun üzerinde olmayan bütün insanlar da gay yolunun üzerindedirler. Ve Allah Teala devam ediyor. Onlar irşat yolunu gördükleri zaman onu yol olarak kabul etmezler. Ama gay yolunu gördükleri zaman onu yol olarak kabul ederler. Yol ittihaz ederler. Bunun sebebi onların Allah'ın ayetlerinden gafil olması ve Allah'ın ayetlerini inkar etmeleridir. Allah'ın ayetlerini naksetmeleri, yalanlamalarıdır. Ve Allah Teala Bakara suresinin 157. ayet-i kerimesinde buyuruyor. La ikrahe fiddini kat tebeyne rüştü minel gay femen yekfir bit tağutu ve yumin billahi fekat istemseke bil urvetin muska. Diyor ki Allah Teala dinde zorlama yoktur. İrşat yolları ile gay yolları birbirlerinden ayrılmışlardır. Kim tağutu inkar eder de insan ve cin şeytanları inkar eder de irşat yolunu seçerse, rüşt yolunu seçerse, onlar Allah'tan korkması mümkün olmayan bir kuluba, mürşidin eline sımsıkı yapışırlar, buyuruyor Allah-u Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse kim tağutu inkar edip

devre dışı bırakıp amini olursan, Allah'a ulaşmayı dilersen. Onlar diyor Allah'tan kopması mümkün olmayan bir kuluba sımsıkı yapışırlar. Yani Allah'ın bir mürşidine tabi olurlar. Ve artık onlar da irşat ve rüşt yolundan rüşt yolunu seçmişlerdir. Görüyorsunuz ki Allah-u Teala'nın iki tane yolu var. Rüşt yolu, gay yolu. Allah'a ulaştıran ve cehenneme ulaştıran yollar. Mü'min suresinin 38. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor ki o aminu olan kişi dedi ki ey kavmim bana tabi olun ki sizi sebil-er reşada irşat yoluna ulaştırayım. Rüşt yolunun

ifade edilmesi söz konusu. Sebiler Reşat, rüşt yolu, irşada ulaştıran yol. İrşat kelimesi, rüşt kelimesi, Reşat kelimesi, Raşit kelimesi, Mürşit kelimesi hep aynı kökten geliyor. Maide suresinin 56. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki: وَمَنْ يَتَوَلَّاهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا فَاِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ هُمُ الْغَالِبُونَ. Kim Allah'a ve onun Resulüne ve aminu olanlara dönerse. Onlar muhakkak ki Allah'ın taraftarlarıdır. Galip gelecek olanlar da onlardır. Öyleyse Allah'a ve Resulüne dönme söz konusu. O da Allah'a dönüş elbette bir yol üzerinden tahakkuk edecektir.

Allah Teala hem Araf suresinin 146. ayet-i kerimesinde hem de Bakara suresinin 256. ayet-i kerimesinde 2 yoldan birden bahsediyor. Rüşt yolu, gay yolu. Söylediğimiz gibi birinde Allah'a ulaşmak söz konusu, ikincisinde şeytana, birincisinde cennete ulaşmak söz konusu, Rabbani yolda, rüşt yolunda, ikincisinde cehenneme ulaşmak söz konusu. İşte cehenneme ulaşmak istikametinde Allah Teala bir muhteva veriyor. Kişinin cennet saadetini elde edebilmesi sadece bir dilekle mümkün. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi kurtuluşa mutlaka ulaşmıştır. Kendisini otomatik olarak rüşt yolunun içinde bulur. Yani Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi Allah Teala'dan 10 tane ihsan alacaktır. Dilediği anda Allah onun içindeki bu talebi görecektir. Allah'a ulaşma talebini işitecektir. Kalbindeki sesi ve kalbinde ne olduğunu bilecektir. Ve bunun üzerine Allah Teala harekete geçecek. O kişiye, o kişi üzerinde tesirler vücuda getirecektir. Kişinin gözlerindeki hicab-ı mestureyi, kulaklarındaki vakrayı, kalbindeki ekinneti alacak. Ekinnetin yerine ihbat koyacaktır. Yani idraki önleyen müesseseyi alacak, idraki sağlayan yeni bir dizayn getirecektir. Ve bu muhtevada iken kişi Allah Teala kalbine ulaşacak ve kalbinin mührünü, şeytana dönük konumda olan kalbin mührünü, kalbin kapısını Allah'a çevirecektir. Şeytana dönük kapı Allah'a dönmüş oluyor. Allah'ın nurları yukarıdan aşağı inzal edildiği için. Ondan sonra Allah Teala o kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açıyor. Kişiyi bundan sonra zikir yapan kişinin kalbine nur sızıyor, rahmet sızıyor. Kişi huşuya ulaşıyor. Ve Allah ona mürşidini gösteriyor. Kişi irşat makamına ulaşıp tabi oluyor. İşte ard arda Allah-u Teala'nın 10 tane ihsanı ve tabiiyet. Yani Rabbani yola, yani rüşt yoluna fizikal standartlarda giriş. Kişi tabiiyeti gerçekleştiriyor. Ve bu tabiiyetin sonunda da ruhu vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkıyor. Öyleyse şimdi muhtevaya baktığımız zaman insan için söz konusu olan şey mutlaka bir tercih yapmasıdır. Yaptığı zaman, Allah'a ulaşmayı dilediği zaman görüyoruz ki Allah mutlaka onu kendisine ulaştıracak. Neden? Çünkü Allah'ın sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir diyor Allah Teala Ankebut 5. Yani ben onu mutlaka kendime ulaştıracağım diyor.
Öyleyse Allah'ın kişinin tercihi üzerine oluşturduğu sistem garantili bir sistem. Yeter ki kişi Allah'a ulaşmayı dilesin. Geri kalanı kişi yapmayacak, Allah yapacak. Ama kişi bir tercihte bulunmuyor, Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Ama gay yoluna girmek, şeytana kul olmak falan gibi bir niyeti yok. Buna rağmen bu kişinin kurtulması mümkün değildir. Bütün insanlar mutlaka bir tercih yapmak mecburiyetindedirler. Bu tercih ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak istikametindeki bir tercihtir. Varsa kişi Allah-u Teala tarafından irşat yoluna, rüşt yoluna ulaştırılır. Sebil-i Reşad'a ulaştırılır. Yani buna kişisel gayretler değil, Allah'ın o kişiye verdiği meziyetler sebep olur. Bir başka ifadeyle onu Allah'a ulaştıran bizatihi Allah'tır. Kişi ulaşmaz, Allah ulaştırır. İşte Şura suresi 13. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. Allahu veştebi men yeşâü. Allahu yeştebi ileyhi men yeşâü. Ve yehti ileyhi men yünib. Allah dilediğini kendisine seçer. Bunlardan kim Allah'a yönelirse, yani Allah'a ulaşmayı dilerse, onları kendisine ulaştırır. Allah Teala'nın Allah'a ulaşmayı dilemeyen kulları dalalettedirler. İşte o insanlar Allah'ın rüşt yoluna giremezler. Öyleyse kimler dalalettedir? Beraberce bakalım. Tabiyetini gerçekleştirmemiş olanlar dalalettedir. Eğer Allah'a ulaşmayı dileselerdi, mutlaka Allah-u Teala onları irşat makamına ulaştıracak, tabiyetlerini gerçekleştireceklerdi. Öyleyse tabiyetini gerçekleştirmemiş, yani Allah'a ulaşmayı dilememiş, bu sebeple tabiyetini gerçekleştirememiş bir insan dalalet üzere bir insandır. Mürşide ulaşmak Allah-u Teala tarafından otomatik olarak sağlanır kişiye. Kişiye mürşid sevgisini veren Allah'tır. Mürşidine ulaştıran da Allah'tır. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemedikçe mürşidlere karşı bir sevgi duymaz. Sevginin duyulması, Allah'ın irşat makamını sevdirmesi bu talebin varlığını ifade eder. Yani mürşid sevgisi Allah'a ulaşmayı dilemenin bir delilidir. Kendi kendine oluşmaz. Allah oluşturur. Öyleyse kimler dalalettedir? 10 ayet-i kerime bize dalalette olanların standartlarını veriyor. Birinci ayet-i kerime Kasas 50. Allah-u Teala buyuruyor, Habibim, eğer senin davetine icabet etmezlerse, yani tabi olma davetine, gelin bana tabi olun ki sizi sebil-i reşada ulaştırayım, Allah'a ulaştırayım davetine icabet etmezlerse, bil ki onlar kendi hevalarına, nefslerine, afetlerine tabi olmuşlardır. Kim Allah'ın davetçisine değil de hevasına tabi olursa, onlardan daha çok dalalette olan kim vardır diyor Allah-u Teala. İkinci ayet-i kerime
Taha 123. Hadi hepiniz oradan aşağı inin. Birbirinize düşman olarak. Size hidayetim gelecek. Kim hidayetçime, yani hidayeti getiren hidayetçime tabi olursa sadece onlar dalaletten kurtulurlar. Onlar şaki de olmazlar diyor Allah-u Teala. İşte içinde bulunduğumuz çağda hidayet çağıdır. Hidayetçi gelmiştir. Tabiyet asıldır. Sadece tabi olanlar dalaletten kurtulurlar. Sadece tabi olanlar hidayete erebilirler. Üçüncü ayet-i kerime Kehf 17. Men yehdillahü fehüvel mühted ve men yudlil felen tecidelil lehu veliyen mürşida. Allah kimi kendi zatına ulaştırırsa o zaman o kişi hidayete erer. Kim de dalalette ise onlar için bir hidayetçi yoktur. Onlar için bir veli, mürşit bulunmaz şeklinde ifade etmiş Allah Teala. Hidayetçi yoktur manasına gelen ifade, onlar için bir evliya, mürşit bulunmaz. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Allah ona bir mürşit tayin etmez. Çünkü sebillerin kastedilmesi Allah'a aittir ve kişinin Allah'a ulaşması mürşidine ulaşmayacağı cihetle mümkün olmaz. Allah Teala'nın 4. ayet-i kerimesi Câsiye 23. Allah Teala buyuruyor ki Habibim, o hevalarını kendilerine ilah edinenleri görüyor musun? Allah onları onların ilimleri üzerine dalalette bırakır. İlim üzere dalalette bırakır demiş. Bu Allah'ın ilmi olsaydı zaten hidayete ereceklerdi. Mutlaka irşat makamına ulaşacaklardı. Allah onları ilim üzere dalalette bırakır. Yani onların faydasız ilimleri üzerine dalalette bırakır. Onlar için bir onların kalpleri mühürlüdür. Onların işitme hastaları mühürlüdür. Onların görme hastalarının da üzerinde işaret adlı bir perde vardır diyor Allah Teala. Kimmiş bu insanlar? Dalalette olan insanlarmış. Niçin? Hevalarını kendilerine ilah edindikleri için, yani hevalarına tabi oldukları için, başka bir ifadeyle Kasas 50'ye göre mürşitlerine tabi olmadıkları için. Hevasına tabi olmak demek, kişinin irşat yolunu hiç seçmemesi demek, Allah'a ulaşmayı dilememesi demek. Beşinci ayet-i kerime Cuma 2. Biz bütün kavimlerde ümmilerin arasından Resul beas ederiz. Onların içinde görev yapmak üzere Resul beas ederiz. O Resul onlara Allah'ın ayetlerini okusun diye, onların nefslerini tezkiye etsin diye, onlara kitap öğretsin diye, onlara hikmet öğretsin diye, bu Resul'e tabi olmadan evvel onlar apaçık bir dalalet içindeydiler. Ali İmran 164. Müminlerin üzerine bir nimet olmak üzere
Resul beyaz ederiz diyor Allah Teala bu devrin imamı. Ama her kavimdeki Resullerden de bahsediyor. O Resuller ki diyor, onlara Allah'ın ayetlerini okurlar, onların nefslerini tezkiye ederler, onlara kitap öğretirler, onlara hikmet öğretirler. Bu Resul'e tabi olmadan evvel onlar apaçık bir dalalet içindeydiler. Görülüyor ki Resul'e tabiiyet asıldır. Ve aslında tabiiyetin mutlaka Resul'e olması gerekmez. Devrin imamının olması gerekmez. Kişiye en yakın bir yerde bir mürşit, kendisine tabi olunacak olan birisi, mürşit veya mürşit vekili mutlaka vardır. Ona Allah-u Teala ulaştırır. Ve Allah-u Teala'nın 7. ayet-i kerimesi Ahkaf 32. Allah-u Teala buyuruyor ki o Ahkaf 32'de Allah'a davet edene icabet etmeyen, tabi olmayan kişi dünya üzerinde Allah'ı aciz bırakacak değildir ve onun Allah'tan başka dostu da yoktur. Onlar, yani Allah'ın davetçisine tabi olmayanlar, açık bir dalalet içindedirler. Sekizinci ayet-i kerime, Nahl 36. Allah Teala buyuruyor ki, biz bütün kavimlerde, andolsun ki, biz bütün ümmetlerin, milletlerin, kavimlerin içinde Resuller bahsettik. Yani vazifeli kıldık. Tağuttan, insan ve cin şeytanlardan kaçınsınlar, kurtulsunlar da Allah'a kul olsunlar diye. Bir kısmı bu sebeple hidayete erdi. Bir kısmının ise üzerine dalalet hak oldu. Diyor Allah Teala. Tabi olanların hidayete erdiği, tabi olmayanların tabiiyet konusunda, irşat yolu konusunda bir tercihleri olmadığı için dalaletin üzerlerine hak olduğu söyleniyor, ifade ediliyor. Yani Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan kesin bir standart içinde dalalettedir. Allah'ın yolunu tercih etmemiştir. Allah'a ulaşmayı dilememiştir. Dilese mutlaka Allah Teala onu dalaletten kurtaracak. Dokuzuncu ayet-i kerime Zümer 23. Allah Teala buyuruyor. Allahü nezzele ahsenel hadisi kitaben müteşabiyen mesaniye takşeyru minhü cünüdüllezine yahşemne rabbehüm sümmetel inü cülüdühüm ve kulübühüm ilâ zikrillah. Zalike hüdallahü yehdi men yeşayü yehdi bihi ve men yuddil fema lehu min hadim. Allah Teala diyor ki kitaba ve içindeki ayetlere benzer şekilde müteşabih olarak biz ikişer ikişer indiririz diyor Allah Teala dizayn ettiklerimizi. Allah Teala'nın vücuda getirdiği Kur'an-ı Kerim ve sözler nasıl bir zarfla içindeki mazruf gibi ise bunlar da öyle. Allah'tan inen rahmet ve faz, rahmetle salavat, ikişer ikişer inen nurlar. Biz nurlarımızı demiş oluyor Allah Teala ikişer ikişer indiririz. Onlar diyor insanları huşu sahibi yapar. Onların kalplerine ulaşır, kalplerini temizler, aydınlatır.
kim de dalaletteyse onlar için bir işte bu Allah'ın hidayetidir ki Allah dilediğini bununla hidayete erdirir. Zalike hüdallahü yehdi men yeşayü. Bu Allah'ın hidayetidir ki Allah bununla kullarından dilediğini hidayete erdirir. Kim de dalaletteyse onlar için bir hidayetçi yoktur. Ve 10. ayet Araf 186 Allah Teala diyor ki men yudlillahi fela hadiye leh ve yezeruhum fi tuyanihim yamihun. Allah kimi dalalette bırakırsa onun için hidayetçi yoktur. Allah onları isyanları, azgınlıkları içinde şaşkın bir halde bırakır. Allah kimi dalalette bırakır? İsyan edenleri, Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri. Görülüyor ki bu 10 ayet-i kerime bize şunu ifade ediyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan hiçbir zaman irşat makamına ulaşmayacaktır. Ulaşması söz konusu değildir. Kaldı ki bir irşat makamına ulaşsa da tabi olsa da tabiyeti geçerli değildir. İhsanla tabiyet olmadığı için Allah onu mürşidine ulaştırmadığı için irşat makamına ulaşmaya ehil olmadığı için söylediğimiz standartlar o kişide 10 tane ihsanın karşılığı olan şartlar kişide mevcut olmadığı için.

Şimdi Fatiha suresinin 7. ayet-i kerimesinde diyoruz ki Allah Teala'ya her gün 5 vakit namaz kılan, sünnetleri de kılan herkes en az 40 defa okur. Sıratellezine en'amte aleyhim gayril magdubi aleyhim velendalim. O yol ki sırat-ı müstakim ki üzerlerinde nur bulunanların yoludur. Nimet verdiklerinin yoludur. Nimetse devrin imamının ruhu. Âl-i İmrân 164'te ifade edildiği gibi üzerlerine gıdap duyulmuş olanların, yani kafirlerin ve dalalette kalmışların, mürşitlerine ulaşamayanların yolu değil. Dalalette kalmış olanlar, hem mürşitlerine ulaşamayanlar, hem de ondan evvelki devrede Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Ya kendilerine gay yolunu seçmişlerdir ya da böyle bir niyetleri yoktur ama gene dalalettedirler. İrşat yolunu seçmedikleri için. Deyr suresinin 3. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki İnna hedeynâhü sebîle imma şâkiren ve imma kefûren. Muhakkak ki biz onu, insanı hidayete, sebile ulaştırırız. Ama dileyen bu sebile ulaşır. Onun için dileyen şükredenlerden olur. Sebile ulaşmayı dileyenler, dileyen küfredenlerden olur. O da ikincisi de dilemiyor Allah'a ulaşmayı. O zaman küfredenlerden oluyor. Allah'ın yoluna ulaşamıyor. Gay yolu onun yolu oluyor. Acaba gay yoluyla rüşt yolunun, yani Rabbani yolla zulmani yolun irşat yoluyla hidayet yoluyla dalalet yolunun farklılıkları neler? Temeldeki farklılık rüşat yolu, rüşt yolu Allah'a ulaştırır. Ve ruhun tesliminden sonra fizik vücudunda, nefsin de, iradenin de Allah'a teslimi söz konusudur. Gay yolu ise onun dışında kalan bütün insanları kaplar. Herkes gay yolundadır. Rüşt yolunu kendisine yol ittihaz edinceye kadar, yani Allah'a ulaşmayı dileyinceye kadar bütün insanlar gay yolundadır. Bütün insanlar dalalet yolundadır. Şeytanın yolundadır. Allah Teala evvela Rabbani yolun bir çizelgesini yapmış. Bu yol 7 tane gök katını aşacak. 7. gök katında 7 tane alemden geçecek ve Allah'ın zatına ulaşacaktır. Talak suresinin 12. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: "Allahüllezî halaka seb'a semâvâtin ve minel ardı mislehunne. Tenezzelül emrü beynehunne litâlemû ennallâhe alâ külli şeyin kadîr ve ennallâhe kat ehâta bi külli şeyin ilmâ." O öyle bir Allah'tır ki 7 kat göğü ve onların misli olan 7 kat yeri yaratmıştır. Allah'ın emri bunların arasında iniyor. Bilmiş olunuz ki Allah her şeye kadirdir. Her şeyi ilmiyle kuşatmıştır, sarmıştır. Öyleyse 7 tane gök katı, 7 tane yer katı.
yedi gök katı Allah'a, yedi yer katı şeytana ulaştıran bir dizaynı ifade ediyor. Müminin suresinin 17. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor. Andolsun ki biz sizin üstünüzde yedi yol yarattık. Velakat halak nafiye kahvim sab'a taraika. Müminin 17. Ve mâ künnâ anil hakkı gafilîn. Biz onu yaratmaktan gafil değiliz. Yedi tane gök katı ve yedi tane tarik. Bu tarika Allah Teala Nisa suresinin 168 ve 169. ayetlerinde de giriyor. Diyor ki اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَزَلَمُوا لَمْ يَكُنُ اللّٰهِ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا. اِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ هَالِد۪ينَ ف۪يهَا اَبَدًا. Diyor ki Allah Teala, onlar kafirdirler ve zalimdirler. Allah onları asla mağfiret etmez. Allah onları asla tarika, yani tarik-i müstakime hidayet etmez. Onları sadece cehennem yoluna iletir. Onlar orada ebediyen kalacaklardır diyor. Nebi 39'da Allah Teala'nın söylediği ifadede ise zalikel yevmül hakkı diyor. İşte o gün hak günüdür. Femen şaa ittehaze ila rabbihi meaba. O gün hak günü olan o gün kişi Rabbine giden, Rabbine ulaşan bir yolu kendisine yol ittehaz eder ve kimin ruhu ulaşırsa o meaba, Allah'ın zatı o meaba ulaşır, yani Allah'ın zatı ona meab olur. Allah'a ulaşan kişiye Allah meab, yani sığınak olur. Melce olur. Necm suresinin 42. ayet-i kerimesinde ise Allah Teala diyor ki ve enne ile rabbikel münteha, muhakkak ki senin Rabbin olan Allah yolun sonudur. Yani sırat-ı müstakimin sonunda Allah vardır. Sırat-ı müstakimi bitirdiğiniz zaman Allah'a ulaşırsınız. Allah'a varan bir yol, Rabbani yol var. Adı sırat-ı müstakim, tarik-ı müstakim ve yol Allah'ın yolu. Ama diğer taraftan zulmani yolların varlığını görüyoruz.

Allah Teala hem Rabbani yollardan bahsetmiş, hem zulmani yollardan bahsetmiş.

Nasıl Allah-u Teala'nın yoluna biz davet ediyorsak, insanları hidayete çağırıyorsak, şeytanın yoluna çağıranlar da var. Bu okült kültürün, şeytani kültürün sahipleri, şeytanla işbirliği yapanlar, başlarında Maharishi'nin bulunduğu büyük bir grup oluşturuyor. 8 tane uydudan bütün dünyaya yayın yapıyorlar. Hamdolsun ki hidayete çağrımlarında bir uydudan bizlerin yayını da hamdolsun ki mümkün oldu. Sevgili kardeşlerim, yollardan birisi yukarı gidiyor, Allah'a ulaşıyor. Birisi şeytana ulaşıyor, aşağı iniyor. Belki bundan 10 yıl evvel, belki de daha eski, 11-12 yıl evvel olabilir. Bu Zülmani gruptan bir onların başkanı durumunda olan kişi gelip, Ankara'dakilerin başkanı olan kişi gelip bizim dergahımıza da konferans vermek istediğini söyledi. Derhal kabul ettik. Geldi ve konferansını verdi. Biz de konferansında tam 21 tane hata tespit ettik. Allah'ın söylediklerine aykırı olan şey. Ama bunların arasında son derece önemli olan iki husus vardı. Birisi, o kardeşimize konferans bittikten sonra sorduk, sizin yolunuz yukarıya doğru mu yoksa aşağı doğru mu? Çünkü yolun aşağı doğru olduğunu söylemişti konferansında. Gayet net olarak aşağı doğru dedi. Peki dedik ki yolunuz aşağı doğru indikçe aydınlanıyor mu yoksa kararıyor mu? Gene net olarak dedi ki kararıyor. Ve üçüncü yanlıştan bahsettik. Allah kendisine ulaşılmasını emrediyor. Siz de o yolu takip ederek Allah'a mı ulaşıyorsunuz? Cevap çok ilgi çekiciydi. Maharishi'nin bu konudaki temasını ortaya koyuyor. Ana tema şöyle: denizlerin dibine girildiği gibi karanlığa, daha karanlığa, daha karanlığa girilir. Bu sondaki karanlık sonsuzluktur. Allah da sonsuzluktur. Öyleyse biz karanlıkların en karanlığına ulaşarak Allah'a vasıl oluruz. Sevgili kardeşlerim, hiç unutmayın bu söylediklerimi. Bunlar Zülmani kültürün temel faktörleri. Ve bu insanlar bütün dünyaya meditasyonu bir kurtarıcı gibi tanıtmaya çalışıyorlar. Meditasyon bir zulmani ilimdir. Şeytanın zikre karşı ortaya çıkardığı bir sahtekarlıktır. Meditasyon size verecekleri bir mantrayı, mantra diyorlar adına, herhangi bir kelimeyi, genellikle Sanskritçe kelimelerden seçiliyor bu kelimeler. O kelimelerden birini size verecekler, siz onu devamlı tekrarlayacaksınız. Beraber oldukları zaman genellikle om kelimesini kullanıyorlar. Ve insanın tüylerini diken diken eden, sinirsel bir stresi sokan bir standart içinde bu kelimeyi tekrarlıyorlar. Sevgili kardeşlerim, zikir nedir? Zikir, insanı feraha ulaştıran, içini ferahlatan, sonra da felaha ulaştıran,
yani kurtuluşa, Allah'a ulaşarak üçüncü kat cennete ulaştıran, daha sonra fizik vücudun, nefsin, iradenin teslimiyle beşinci, altıncı, yedinci kat cennetlere ulaştıran bir muhteva taşır. Ne olur zikir yaparsak, eğer gerekli şartların sahibi isek, zikir yaptığımızda Allah'ın katından gelen rahmetle fazl göğsümüze, göğsümüzden kalbimize ulaşır. Ve kalbimizin üstünde bulunan, hareketli hale gelmiş olan mühürü rahmetle fazl ve rahmetle salavat isimli dört grup enerji bastırarak aşağı iterler. Nefsimizin kalbinin alt tarafındaki zülmani kapıya. Ve mühür zülmani kapıya ulaşınca orada rahmetin, fazlın, salavatın baskısı mühürün üzerine devam ettiği sürece mühürlü kapıyı, zülmani kapıyı mühürler bu mühür ve şeytanın karanlıkları zikir boyunca kalbimize giremez. Allah'tan gelen rahmet, fazl ve salavattan fazılları, yani faziletleri sonunda nefsimizin kalbine yerleşen bu fazıllar fazileti, erdemi oluşturur. Bu faziletler nefsimizin kalbini işgal etmeye başlar. İman kelimesinin manyetik alanıyla fazılları manyetik alanı iki zıt kutup oluşturduğu için birbirlerini çekerler ve fazıllar iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlarlar. İşte bu toplanma süreci içerisinde ilk %7 fazilet toplamı nefsimizin kalbindeki nefsi emmare kademesini tamamlamış olduğumuzu gösterir. Ruhumuz bizden ayrılarak birinci gök katına ulaşır. Bizden ayrılmış olan ruhumuz birinci gök katına ulaşır. İkinci defa %7 nur birikimi nefsi levvameyi ifade eder. Ruhumuz ikinci gök katına ulaşır. Üçüncü defa %7 nur birikimi nefs-i mülkimeyi ifade eder. Ruhumuz üçüncü gök katına ulaşır. Dördüncü defa %7 nur birikimi nefs-i mutmainnedir. Tatmin oluruz, doyuma ulaşırız. Dördüncü defa %7 nur birikimiyle doyuma ulaşan biz, eğer beşinci defa %7 nur birikimini gerçekleştirirsek Allah'tan razı oluruz. Ruhumuz bir evvelkinde dördüncü katta, burada ise beşinci kattadır. Altıncı katta Allah da bizden razı olur. Nefsi mardiye. Allah'ın razı olduğu kademe ise nefsi radiyedir. Ve yedinci defa 107 nur birikimiyle ruhumuz yedinci gök katına ulaşır. Allah'ın zatına ulaşır. Yedi tane alemi geçtikten sonra ve Allah'ın zatında yok olur. Nefsi teskiye. Nefsimizin kalbi %51 nurla dolmuştur. Karanlıklar %100'den %49'a düşmüştür. Şeytanın hakimiyeti de %100'den %49'a düşmüştür. Ruhumuz Allah'a ulaşmıştır. 21. basamaktayız. Allah'ın zatında yok olmuştur. Sığınağa sığınmıştır. 22. basamaktayız. Öyleyse zikir nedir? Eğer zikir olmazsa, Allah'ın ismi Allah, Allah, Allah diye tekrar edilmezse, nefsimizin kalbine Allah'ın nurlarının dolması mümkün değildir. Ve ruhunuzun Allah'a ulaşabilmesinin yegane muhtevası, yegane tesiri, yegane ilacı Allah'ı zikretmektir. Zikir bu sebeple farz kılınmıştır. Görüyorsunuz ki evvela kalp şartlarının sahibi olacaksınız. Kalbinizin içinden Allah ekinliğini almış olacak, yerine ifat koymuş olacak. İki, kalbinizin nur kapısını Allah'a çevirmiş olacak. Üç, göğsünüzden kalbine nize nur yolunu açmış olacak. Dört, ve
huşuya ulaşmış olacaksınız. Allah-u Teala kalbinizin mührünü açacak. Kalbinizdeki küfür kelimesini dışarı alacak. 6. Kalbinizin içine imanı yazacak. 7. Yedi tane kalp şartının sahibi olan bir insan zikir yaptığı zaman mutlaka ruhu sırat-ı müstakim üzerinden Allah'a ulaşır. İşte şeytanın en çok istemediği şey budur. Çünkü bir insan ruhunu Allah'a ulaştırırsa Allah'ın evliyası olur ve şeytan onu yeniden elde etmekte zorlanır. İnsanların kurtuluşunu istemez evvela. Bu kurtuluş o kadar kolaydır ki kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendi zatına ulaştıracaktır. Öyleyse böyle bir dizaynda Allah'ın muhtevasına dikkatle bakın sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Böyle bir dizaynda kişi Allah'ın evliyası olacaktır. Üçüncü kat cennetin sahibi olacaktır. Dünya saadetinin yarısının sahibi olacaktır. Şeytan bunların hiçbirisini istemez. Şiddetle karşıdır. Bunun için bütün insanların zikir yapmasına mani olmak istiyor. Peki ne yapabilir, nasıl yapabilir bunu? İşte bu transandantal meditasyonu, meditasyon müessesesini ortaya sürerek. Meditasyon insanların toplu halde bir kelimeyi tekrar etmeleri halidir. Tek başına da yapılabilir. Bir Sanskritçe kelime. Şimdi düşünün. Kalp şartlarının hiçbiri yok adamlarda. Ne kalbe, ne kalpteki ekinet alınmış, ne ihbat konulmuş, ne göğsünden kalbine yol açılmış, ne kalbin nur kapısı Allah'a çevrilmiş, ne kalbin mührü açılmış, ne küfür kelimesi alınmış, ne de iman kelimesi kalbe yazılmış. Hiçbirisi yok. O zaman bu insanlar hangi kelimeyi söylerlerse söylesinler, üzerlerine sadece zulmani bir karanlık çöker. Hepsi bu kadar. Hiç kimse meditasyonla nefsinin kalbinin nurlanmasını sağlayamaz. Hiç kimsenin ruhu meditasyonla Allah'a ulaşamaz. Hiç kimse meditasyondan mutluluk çıkartamaz. Meditasyonla mutlu bir devre geçiremez. Zikrin insana verdiği rahatlık ve iç huzuru meditasyonda hiçbir zaman tahakkuk etmez. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, meditasyon sadece stresi arttıran bir zikir sahtekarlığıdır. İblisin sahtekarlığıdır, insanların değil. İblis o insanlara zikri elbette öğretmeyecektir ki imparatorluğu hasar görmesin. İnsanların zaten çoğunu muhtevasında bulunduruyor iblis. Kendi saflarında bulunduruyor. Sevgili kardeşlerim, her devirde yaşayan insanların %90'dan fazlası hep iblisin tarafında olmuşlardır. Bütün peygamberlerin devrinde de öyledir. Peygamber olmayan devirlerde de öyledir. Şimdi de ne yazık ki öyle.
bir son devir gelecek. Onların bu çoğunluğuna rağmen mağlup oldukları ve yeryüzünü sulh ve sükunun kavrayacağı bir son devir, hidayet çağının hidayeti. O zaman dünyada adalet, sulh ve sükun oluşacak sevgili kardeşlerim. İşte iblis her halükarda insanların zikirden vazgeçmeleri için bir alternatif vücuda getirmek mecburiyetindeydi. Vücuda getirmiş. Adı meditasyon. Meditasyonu hala birçok insan kendilerine faydalı bir davranış biçimi ya da uygulama zannederler. Ama söylediğimiz gibi nefsin kalbine Allah'ın nurlarının girip orada yerleşmesi hiçbir şekilde meditasyonla mümkün değil. Çünkü kalpte iman yazmıyor, küfür yazıyor. Kalbin mühürü kapalı. Rabbani kapının mühürü kapalı, zulmani kapı hep açık. Ve meditasyon boyunca şeytanın karanlıkları ayaklardan yukarıya doğru çıkarak vücudun içerisinde nefsin zulmani kapısından içeriye dolup nefsin kalbindeki afetlerin konsantrasyonunu daha da konsantre kılıyor. Daha karanlık bir kalp oluşturuyor. Ve tabiatıyla kalbin karanlığına paralel bir mutsuzluk her zaman hükümran öyle bir insanda. Öyleyse Allah Teala ne diyor? Bu şeytanın kalpazanlığı olan, taklitçiliği olan zikir Allah'ın Kur'an-ı Kerim'inde en büyük ibadet olarak görünüyor. Ankebût suresinin 45. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki utlu uhiye minel kitabi utlu uhiye ileyke minel kitabi ve ekumus salat innes salatı tenha anil fahşai vel münkerin. Ve zikrullahi ekber. Allah-u Teala buyuruyor, Habibim, sana vahyettiğim o Kur'an-ı Kerim var ya, o Kur'an-ı Kerim'i onlara tilavet et. Oku, anlat. Sana vahyettiğimiz o Kur'an-ı Kerim'i onlara oku, anlat, tilavet et. Ve namaz kıl. Çünkü senin namazın münkerden ve fuhuştan men eder. Ama Allah'ı zikretmek, Allah'ın zikri en büyüktür. Sevgili kardeşlerim, burada üç ibadetten bahsediliyor, üç zikirden bahsediliyor. Kur'an-ı Kerim tilaveti bir zikirdir. Namaz kılmak bir zikirdir. Zikrullah da bir zikirdir. Allah'ın ismini zikretmek de, ard arda söylemek de bir zikirdir. Bunlardan zikrullahın namaz kılmaktan da Kur'an-ı Kerim tilavetinden de daha ötede olduğu söyleniyor, emrolunuyor.

yaşamakta, iradesini de Allah'a teslim ettiriyor. Bunların hepsini yaptıran şey Allah'ın zikridir. Öyleyse Allah'ın yoluyla zikir arasında muhteşem bir ilişki var. Her nefs kademesinde bir gök katı yükselmek mümkün. Şimdi şeytana bir göz atalım. Maide 91'de ne diyor Allah Teala? Şeytan şüphesiz ki içki ve kumar yüzünden aranıza düşmanlık ve kin sokmak, sizi Allah'ı zikretmekten ve namazdan alıkoymak ister. Sevgili kardeşlerim, birçok kardeşimizden bize işaretler geliyor. Eşleri içki içiyor, kumar oynuyor ve Allah'ın yolundan da uzaklar. Dikkat edin, içki ve kumar insanları Allah'ın yolundan uzaklaştıran birer meşgaledir. Zamanın bütün boyutları israf edildiği ve şeytanın tam olarak hüküm ferma olduğu iki meclis. Birisi kumar meclisi, birisi içki meclisi. Sizlerse sevgili kardeşlerim, hidayet meclisinin müntesiplerisiniz. Hidayet meclisine intisap edenlersiniz. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki hidayetle bizi vazifeli kıldı. Öyleyse bütün insanları davet ederiz. Hidayete gelin. Gelin ki sizi Allah'a ulaştıralım. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Öyleyse içki ve kumar insanları neden engelliyor? İnsanların nesine mani oluyor? Zikrine mani oluyor. Zikir yoksa ruhun yükselmesi, gök katlarını aşması ve Allah'ın zatına ulaşması mümkün değildir. Kaldı ki zikrin faydalı olabilmesi de mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemeye bağlıdır ki Allah Teala sizi mürşidinize ulaşsın, ulaştırsın. O zamana kadar da 7 tane kalp şartınızı zikrin nefsinizin kalbine yerleşebileceği bir hüviyete taşısın. Sevgili kardeşlerim, her şey birbirine bağlı bir sıra dahilinde oluşuyor. Şimdi zikir öyle bir ibadet olarak karşımıza çıkıyor ki bir farz ibadet. Meditasyonun insanlar üzerinde vücuda getirdiği stresi zikir vücuda getirmiyor. Tam tersine bir huzur, bir mutluluk veriyor insana. Öyleyse Nisa 103'e bakıyoruz. Daimi zikir. Ahzab 41'e bakıyoruz. Günün yarısından daha fazla zikir. Ve bir başka ayete bakıyoruz. Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Müzemmil 8. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Rabbine ulaş. Allah Teala zikri farz kılmış. Peki çok zikir farz mı? İşte Ahzab suresinin 41. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor. Ya eyyühellezine aminüzkürullâhe zikren kesîrâ. Ey amin olanlar, Allah'ı çok zikirle zikredin. Burada hangi kademede bir amini olur?

var. Çok zikir, günün yarısından daha fazla zikir. Yani fizik vücudun tesliminden bir evvelki sahadayız. Kişinin çok zikre ulaştığı nokta, onun zahit olduğu nokta. Dünyayı ikinci sınıfa aldığı, Allah'ın güzelliklerini birinci devreye soktuğu, tercihinin Allah olduğu, dünya olmadığı, uhrevi alem olduğu bir özellik. Çok zikir. Peki daimi zikir de farz mı? İşte Nisa 103. Allah Teala diyor ki, namaz kıldıktan sonra otururken de, ayaktayken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin. Feiza kadaytümüz salate feskürullâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunubihim. Yetmez. Fe'i zâtinen tüm fe akîmüs salâh innes salate kânet alel müminine kitaben mevkûta. Emniyete kavuşunca namazı erkanıyla kılın. Muhakkak ki namaz müminlerin üzerine vakitleri belirlenmiş bir farz olmuştur. Ne diyor sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Namaz bir zikirdir. Allah Teala namaz kıldığınız zaman sizi zikirde kabul eder. Zikrin bir çeşididir namaz kılmak. Ama namaz kılarken Allah-u Teala'yı düşünmek ama Allah'ın adını ard arda tekrarlamamak söz konusudur. Ama namaz da bir ibadettir ki Allah'ın katında ikinci büyük ibadettir. Zikirden sonra namaz gelir. Namaz dinin direğidir denir. Ama görüyorsunuz ki önde zikir var. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin buyuruyor Allah-u Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böylece nefsin kalbinin hidayetle, nurla dolduğunu görürüz. Kişi böylece hidayete adım atar. Ruhu Allah'a ulaşır. Allah Teala ne diyordu? Allah'a ulaşma sadedinde Şura 13'te diyordu ki Allahu yeştevi ileyhi men yeşayu ve yehdi ileyhi men yuniyip. Allah kullarından dilediğini seçer ve bunlardan kim Allah'a yönelirse onu kendisine ulaştırır. Ve nefs tezkiyesinin ulaşmaya sebebiyet verdiğini görüyoruz. Allah Teala diyor ki kim nefsini tezkiye ederse kendisi için tezkiye eder. Neden? Çünkü nefsi Allah'a tezkiye olacağına dair yemin vermiştir. Ve ruhu Allah'a doğru yol alır. Fatır 18. Femen tezekka fe innemâ yetezekkâ li nefsihi ve ilallâhil masîr. Ruhu Allah'a ulaşır.
Bir başka ifadeyle Allah onun ruhunu Allah'a ulaştırır. Şimdi bunun muhtevasını gördük. Bu muhtevada Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavatın ikişerli iki sistemin kalbimize ulaşması söz konusu. Ve Allah Teala Nur 21'de diyor ki وَلَوْ لَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْهِمْ وَرَحْمَتَهُ مَا زَكَّى مِنْهُمْ ebeden ebeda. Eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinize olmazsa, içiniz yani kalbinize ulaşamazsa, içinizden hiçbiri ebediyen nefsinizi tezkiye edemezsiniz. İçinizden hiçbiriniz ebediyen nefsinizi tezkiye edemezsiniz diyor Allah Teala. Nefsin tezkiyesinin ruhun Allah'a ulaşması olduğunu gördük. Fatır 18'de ve bu nefs tezkiyesinin de bir hidayet olduğunu görüyoruz Zümer 23'te. Ne diyor Allah Teala? Allahu nezzele ahsenel hadisi kitaben müteşabiyen mesaniye takşeirru minhu culudullezine yahşevne rabbehum sümme tel'inu culuduhum ve kulubuhum ila zikrullah zalike hüdallahu yehdi men yeşayu ve men yudlil temalehu min halim. Ne diyor Allah Teala? Allah ihtas ettiği, yani ihtas ettiği nurların ahsen olanlarını ikişer ikişer rahmetle faz ve rahmetle salavat kitaba müteşabih, benzer olarak indirir. Bu bunlardan, yani bu nurlardan insanların derileri yani tüyleri ürperir ve Rablerine karşı huşu sahibi olurlar. Sonra Allah'ın zikriyle bu nurlar kişinin derilerini, vücudunu ve nefsinin kalbini ve kalbini, nefsinin kalbini yumuşatır, titretir, yani titretir, aydınlatır, tezkiye eder ve böylece kişinin ruhunu Allah'alaştırır ve onu hidayete erdirir. İşte bu Allah'ın hidayetidir ki Allah dilediği kişiyi, yani nefsini Allah'ın nurlarıyla tezkiye ederek böylece Allah'ın zatına ulaştırarak hidayete erdirir. Kimi de dalalette bırakırsa onun için bir hidayetçi yoktur. İşte şimdi burada Allah Teala nefs tezkiyesinin hidayet olduğunu söylüyor. Yedi kademede kim nefsini tezkiye ederse emmare, levvame, mülhime, mutmainne, radiye, mardiye, tezkiye, bu yedi kademede nefsin tezkiye olması nefsin hidayete ermesidir. Nefsin hidayeti, birinci hidayeti tezkiyedir. Ama sonuçta nefsin hidayeti 27. basamakta tamamlanır. Nefsin yarısının temizlenerek değil, %51'inin temizlenerek değil, %100'ünün temizlenerek bir hedefe ulaşması. Öyleyse zikir nefsimizin Allah'a ezelde verdiği yeminini gerçekleştirebilecek yegane anahtardır. Başka bir faktör yok sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Zikir. Öyleyse o zikir ki ruhumuzun Allah'a verdiği misaki gerçekleştiriyoruz zikirle.
Nefsimizin kalbi %51 temizlenmiş. Afetlerden temizlenmiş, %51 faziletli dolmuş. %49 fazilet, %2 rahmet. Fizik vücudumuzun Allah'a teslimini temin eder. Nefsimizin kalbi %91 temizlenmiş. Fizik vücudumuzu Allah'a teslim etmiş. Ve nefsimizin Allah'a teslimini oluşturur. Nefsimizin kalbi %100 temizlenmiş. Bütün afetlerden kurtulmuş ve faziletlerle %2 rahmet, %98 faziletle dolmuş. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda zikrin üç teslimi de oluşturduğunu göreceksiniz. Sonra zikir artacak. Kalp zikri bütün vücudunuza yayılacak. Külli zikre ulaşacaksınız. Külli zikir iradenizin de Allah'a teslim olduğu yerdir. Ama teslimden sonra artık zikir bitecektir. Tesbih olayı başlayacaktır. Çünkü iradeniz Allah'ın iradesine bağlandığı için Allah'ın sünnetullahı sizin daimi zikrinizi artık tesbihe çevirir. Kendi iradenizle zikretmeyeceğiniz için, başka bir irade devreye girdiği için artık tesbihin sahibisiniz. Sevgili kardeşlerim, bu standartlar içerisinde zikirle transandantal meditasyonu karşılaştırdığınız zaman meditasyonun şeytanın bir sahtekarlığı olduğunu hemen anlarsınız. Aradaki fark son derece açık. Kişinin kalbinde hiçbir işlev yok. Kalbinin mührü de açılmamış. Kalbin içine küfür kelimesi kalpten alınarak iman da yazılmamış. İnsanlar zaten küfür içerisinde. Bütün Allah'a açılması lazım gelen kapılar kapalı. Kulaklarda vakra var. Gözlerde ekinnet var. Affedersiniz, gözlerde hicab-ı mestura var. Kalpte ekinnet var. Hepsi engel. Ayrıca kalp mühürlü, ayrıca kalbin nur kapısı Allah'a değil, şeytana dönük. Transandantal meditasyon için bütün şartlar hazır. Kişiyi şeytana teslim etmek için kişinin transandantal meditasyonda ilerlemesi lazım ki aşağı doğru bir yolda, kapkaranlık bir dizaynda şeytana ulaşsın. Hani o bizim dergaha gelip de zilmani ilimleri kardeşlerimize anlatan, o onların ileri seviyedeki bir müntesiplerinden bir tanesi. Ve ne diyor biliyor musunuz? Diyor ki zifiri karanlıklar sonsuzluktur. Allah da sonsuzluktur. Ve biz o zifiri karanlıklara ulaşarak Allah'a ulaşmış oluruz. Şeytanın insanlara ne kadar büyük masallar anlattığını anlıyor musunuz sevgili kardeşlerim? Transandantal meditasyonla ya da meditasyon adı verilen muhtevayla zikrin birbirinden ne kadar farklı şeyler olduğunu anlıyor musunuz? Allah razı olsun. Şimdi yollar var. Allah'ın yolu Allah'ın yolunun gerçek adı Sırat-ı Müstakim'dir. Tarık-ı Müstakim ise Sırat-ı Müstakim'in bir bölümünü ifade eder. Sırat-ı Müstakim 4 sebilden oluşur.
Birinci yatay sebil, kimin hangi mürşide tabi olduysanız onun dergahından devrin imamının dergahına ulaşan birinci sebildir, yatay yol. Bundan sonra ikinci sebil başlar ki ikinci sebilin adı Tarik-i Müstakim'dir. Ana dergahtan bir altın kapıdan uçarak girilerek Allah'a doğru saflar halinde yükselmek. Safın bütün elemanları birbirinin yanındadır, ayaktadır, boşlukta ve saf halinde hepsi birden bir bölük asker gibi yukarıya doğru süzülürler. Saf halinde uçarlar. Yedi tane gök katını aşarlar. Birinci katta secde edilir. İkinci katta suvarılma havuzlarında suvarılırlar ruhlar. Elbiseler, atlas elbiseler hiç ıslanmaz. Ama onlar sarımtırak bir renkteki bal rengi bir şeffaf suda, şeffaf bal rengi bir su. Orada suvarılırlar. Üçüncü katta, iki katlı bir mescitte secde edilir. Dördüncü katta kadar, üçüncü kattan dördüncü kata mihenk menfezinden çıkarlar. Dördüncü katta Beyt-i Makdis'in aslında secde ederler. Altıncı katta, beşinci katta, affedersiniz beşinci katta Beyt-i Haram'ın aslında secde ederler. Altıncı katta Sıbkatullah olma noktasında bir buz kalıbı gibi görünen bir buz, bir nur dağıtıcısından nur alırlar ve derileri çatlamadığı bir gün fethe nail olurlar. Burası altıncı kattır. Fetih için elbiseleri değiştirilir Evliya Namzedi'nin. Eline kılıç teslim edilir ve o kubbesinden yukarıya doğru yükselir. Sıbkatullah olma mahallinin, Allah'ın boyasıyla boyanma mahallinin kubbesinden yukarıya doğru yükselir. Ulaştığı yer bir altın kapıdır. O altın kapıdan içeri girecektir. Altın kapı 7. katın fetih kapısıdır. Devrin imamının dergahındaki altın kapıyla aynıdır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki o güzellikleri Allah bize gösterdi ve öğretti. Öyleyse ruhunuzun Allah'a doğru yola çıktığı, Allah'a ulaştığı bir dizaynda Tarik-i Müstakim zemin katta devrin imamının dergahındaki altın kapıyla başlar. Devrin imamının dergahındaki altın kapıdan Tarik-i Müstakim'e adım atılır. Yedi tane gök katı çıkılır. Yedinci katta Tarik-i Müstakim'den yedinci kata girilir. Zemin katta Tarik-i Müstakim'e girmek, yedinci katta ise Tarik-i Müstakim'den çıkmaktır. İkisi de altın kapıyla gerçekleşir. Kapılar birbirinin tamamen aynıdır. Yalnız yedinci kattakinde kapının dışında yedi tane mermer basamaktan oluşan bir farklılık vardır. Ve orada altın zincirin iki trabzandan birbirine ulaştığı yedi basamaklık bir mermer merdiven, beyaz mermerden. İşte zemin kattaki birinci altın kapıdan yedinci kattaki
ikinci altın kapıya kadar. Birisi tarik-i müstakimin girişidir. İkincisi bitişi ve çıkışıdır. Yedi katı birbirine bağlayan yol tarik-i müstakim adını alır. Şimdi bakalım Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala tarik-i müstakim konusunda neler söylemiş. Diyor ki Talak 12'de Allahüllezi halaka seb'a semavatin ve minel ardı mislehünne yetenezzülül emri beynehünne litalimu ennallâhe alâ külli şeyin kadirun ve ennallâhe kat ehata bi külli şeyin ilma. O öyle bir Allah'tır ki yedi kat göğü ve onların misli olan yedi kat yeri yaratmıştır. Allah'ın emri bunların arasında iniyor. Bilmiş olunuz ki Allah her şeye kadirdir. Ve her şeyi ilmiyle sarmıştır, kuşatmıştır. Nebe suresi 12. ayet-i kerime bu. 1. ayet-i kerime göklerin 7 kat olarak dizayn edildiğini söylüyor. Peki müstakim de bu 7 tane gök katını birbirine bağlayan yolun adı. Nebe 12'de Allah Teala diyor ki ve beneyna fevkakün seb'an şidaden üzerinize 7 katlı gök bina ettik. Üzerimize 7 katlı gök bina etmiş Allah Teala. Evvela atmosferimiz 7 kat. Bu ayet-i kerime onu da ifade eder. 7 katlı bir gökler. 7 atmosferden oluşan, 7 tane tabakadan oluşan bir atmosfer var üzerimizde. Sonra da 7 tane gök katı ta Allah'a ulaşıncaya kadar yolculuğumuzun devam ettiği bir müessese. 7 tane gök katını aşmamız söz konusu. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Görünüyor ki Allah Teala üzerimize 7 katlı bir gök bina etmiş. Buradan bizden dünyamızdan Allah'a kadar. Bir de bizim atmosferimiz 7 kattan ibaret olan atmosferimiz o yolculuğun milyonda biri bile değil. Müminin suresinin 17. ayet-i kerimesi ve lekat halekna fevkaküm sab'a teraika ve ma künna anil halkı gafilin. Andolsun ki biz sizin üzerinize 7 yol yarattık. Yani Allah'a ulaştıran 7 tane gök katını birbirine bağlayan 7 yol. Biz onu yaratmaktan gafil değiliz diyor Allah Teala. Müminin suresinin 17. ayet-i kerimesi. Aslında ve benayna fevkaküm seb'an şidaden üzerinize 7 katlı gök bina ettik demekle müminin 17'deki üzerinize 7 tane yol yarattık aynı şeyi ifade ediyor. Birisi 7 tane gök katını, ikincisi de bu 7 gök katını birbirine bağlayan yolları. İşte bu 7 tane tarikin birleşmesinden tarik-i müstakim oluşuyor. Ahkâf 30'da Allah Teala diyor ki Kâlû ya kavmena innâ semînâ kitâben unzile min bâdi Mûsâ musaddikan limâ beyne yedeyhi yehdî ilel hakkı ve ilâ tarîkın müstakîm. Ey kavmimiz, biz muhakkak ki Musa'dan sonra inzal olmuş evvelki kitapları tasdik eden hakka ve hakka giden tarîk-i müstakîm ulaştıran bir kitap dinledik. Hakka ve hakka giden tarik-i müstakime ulaştıran hakka ve
Hakka giden, Hakka ulaşan, Tarık-ı Müstakim'e ulaştıran bir kitap dinledik. Cin 14 ve enna minel müslimune ve minel kasitûn femen esleme fe ulaike tahare reşeda. Muhakkak ki bizlerden Allah'a teslim olanlar da var. Kalpleri kasiyet bağlamış olanlar da var. Kim Allah'a teslim olmayı dilerse mürşidini arar. Cin 15 ve emmel kasitune fekanu li cehenneme hataba. Kasitun olanları gelince onlar cehenneme odun oldular. Cin 16 ve en levistikamu alet tarikati le eskaynahum ma'en gedaka. Eğer insanlar tarikat üzere olsalardı onlara kanacakları kadar mavi mai rahmet ulaştırılacaktı. İnsanlar tarikat üzere, yani o tarikin Tarık-ı Müstakim üzere olsalardı. Tarikat üzerinde, tarikatta istikamet üzere olsalardı manası var burada. İstikamu alet tarikati. Tarikat üzerine istikamet sahibi olmak. Onunla Allah'a ulaşmak. Demek ki Necm suresinin 42. ayet-i kerimesine bakıyoruz. Allah Teala buyuruyor ki muhakkak ki senin Rabbin olan Allah yolun, sırat-ı müstakimin, tarik-i müstakimin, yok sırat-ı müstakimin sonudur. Öyleyse şunu ortaya koyuyor ki Allah Teala tarik-i müstakim sırat-ı müstakimin bir kısmıdır. Sadece 7 tane gök katını aşan kesimi tarik-i müstakimdir. Onundan evvelki bölüm sırat-ı müstakimin birinci yatay sebilidir. Tarık-ı Müstakim ikinci yatay sebildir. Yedinci katı ulaştırır. Yedinci katta soldan sağa 7 tane alem geçilir. Yedinci alemin indi ilahinin en üst noktası Sitret-ül Müntaha'dır. Yokluğa açılan bir ağaç. Varlığın en üst noktası. Ve oradan, Sitret-ül Müntaha'dan Allah'a ulaşmak söz konusudur. Burası da Sitret-ül Müntaha'dan Allah'a çıkan dikey sebildir. İki dikey, bir tarık-ı müstakim, bir de dördüncü sebil. İki yatay, bir birinci sebil, bir de üçüncü sebil. Birisi mürşidin dergahından devrin imamının dergahına, ikincisi ise yedinci katın birinci aleminden sağa doğru yedinci aleme kadar, yedinci alemin sonuna kadar iki tane yatay sebil. Böylece iki yatay, iki dikey sebilden sırat-ı müstakim oluşur. Bakalım Allah Teala ne diyor sırat-ı müstakim hakkında? Enam 87. Allah Teala buyuruyor. Ve min abaihim ve zürriyetihim ve ihvanihim ve iştebeynahum ve hideynahum ila sırat-ı müstakim. Onların atalarından, zürriyetlerinden ve kardeşlerinden biz seçeriz
ve onları sırat-ı müstakime ulaştırırız. Ve En'am 88. Zalike hüdallahi yehdi bihi men yeşâhü min ibadihi velev eşreku lehabita anhum makânü yâminun. İşte bu Allah'ın hidayetidir ki Allah kullarından dilediğini bununla, bu yolla, bu sırat-ı müstakimle hidayete erdirir. Eğer onlar da şirke düşselerdi, yani mürşidlerine ulaşamasaydı, nefslerine tabi olarak gizli şirke düşselerdi, yaptıkları ameller boşa giderdi. Ya da onlar gizli şirkte düşselerdi değil, gizli şirkte olsalardı. Çünkü herkes gizli şirktedir. Bir kişi mürşidine tabi oluncaya kadar şirkte kabul ediyor Allah Teala onları. Daha doğrusu Allah'a ulaşmayı dilediği noktaya kadar. O nokta ise kişiyi mutlaka mürşidine ulaştırıyor. Orada şirk bitiyor, gizli şirk. Öyleyse sırat-ı müstakim görüldüğü gibi insanların Allah'ın zatına ulaştırıldığı, bir yol.

sırat-ı müstakim hidayet yoludur diyor Allah Teala. Allah'ın sırat-ı müstakimi ulaştırırız. İşte bu Allah'ın hidayetidir ki Allah kullarından dilediğini bununla, bu yolla, sırat-ı müstakimle hidayete erdirir. Sırat-ı müstakime ulaştırdığı andan itibaren o kişi Allah'a doğru yolculuğa çıkacaktır. Ruhu mutlaka 7 kademe nefs tezkesinde Allah'a ulaşacaktır. Ruhun hidayetinin ne olduğunu Allah Teala Ali İmran 73'te ve Bakara 120'de şöyle açıklıyor. Ali İmran 73'te Allah Teala diyor ki: "Ve la tu'minu illa limen tebi'a dinekum. Kul innel huda hudallah." Ve sizin dininize tabi olandan başka kimseye inanmayın. De ki, Habibim de ki, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam söylüyor Allah-u Teala, muhakkak ki hidayet Allah'a ulaşmaktır. Kul innel hüda hüdallah, inne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah, Allah'a ulaşmaktır. Bakara 120'de Allah-u Teala diyor ki, kul inne hüdallahi hüvel hüda. Habibim de ki, Allah'a ulaşmak var ya, işte o hidayettir. Demek ki ruhun hidayeti Allah'a ulaşmak. Ve bu ulaşma sırat-ı müstakim üzerinden yapılıyor. Enam 71'de Allah Teala buyuruyor ki, de ki Allah'ı bırakıp da bize ne fayda ne de zarar vermeyen şeylere mi tapalım? Allah bizi doğru yola ilettikten sonra, hidayete ulaştırdıktan sonra, şeytanların şaşırtıp sersem bir halde çöle düşürmek istedikleri adam gibi geriye mi dönelim? Halbuki arkadaşları onu bize gel diye hidayete çağırıyorlar. De ki Allah'a ulaşmak işte o hidayettir. İnne hüdallahi hüvel hüda. Ve biz kendimizi Allah'a, alemlerin Rabbine teslim etmekle emrolunduk. Hidayetin, ruhun Allah'a ulaştırılarak Allah'a teslim edilmesi olduğu da açıklık kazanıyor. Öyleyse ruhun hidayeti Allah'a ulaşmaktır. Nasıl ulaşacak? Bu ulaşım sırat-ı müstakimdir. Ve

Sevgili kardeşlerim, Allah'a isyan eden iblis, Allah'ın kendisini kovması üzerine diyor ki, bana kıyamet gününe kadar izin ver. Allah Teala da diyor ki, sen izin verilmişlerdensin. O zaman iblis diyor ki, ben onların sırat-ı müstakimlerini üzerine oturacağım. Sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından onlara tesir edeceğim ve onları dalalette bırakacağım. Sana ulaşmalarına mani olacağım. İşte iblisin mani olamadığı insanlar söz konusu. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o şeytanın bu tuzağından emin olur. Çünkü Allah Teala o kişiyi, Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi kendisine ulaştırmayı garanti etmiştir. Ve müminin 73. Ve inneke la tet'uhum ila sırat-ı müstakim. Ve muhakkak ki sen onları sırat-ı müstakime davet ediyorsun. Bir başka ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki, sen muhakkak ki onları sırat-ı müstakime ulaştırıyorsun. Şura suresinin 52. ayet-i kerimesi. Ve kezalike evhayna ileyke ruhan min emrina ma kunte tedrimel kitabı ve lel imanu ve lakin cealnahu nuran nehdi bihi men neşayu min ibadina ve inneke le tehdi ila sırat-ı müstakim. Ve keza sana emrimizden ruh, Kur'an vahyettik. Sen kitap nedir, iman nedir bilmezdin. Fakat biz onu Kur'an'ı nur kıldık. Onunla dilediklerimizi hidayete erdirmek için. Ve muhakkak ki sen sırat-ı müstakime ulaştırıyorsun. İşte Şura 52'de de Allah Teala sırat-ı müstakime ulaştırıyorsun diyor. Birinde sırat-ı müstakime davet etmek, müminin 73. Şura 52'de ise sırat-ı müstakime ulaştırıyorsun diyor. Sırat-ı müstakim üzerinden gidiş söz konusu. Zuhruf 61 ve tebiuni haza sırat-ı müstakim. Bana tabi olun. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Neden? Tabi oldukları an ruhları vücutlarından ayrılıp Allah'a doğru yola çıkıyor. Zuhruf 64'te Allah Teala diyor ki, şüphesiz o benim de Rabbimdir. Sizin de Rabbinizdir. Öyleyse ona kul olun. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Fizik vücudumuzun Allah'a kul olması da sırat-ı müstakim üzerinden bir yolculuğu ifade ediyor. Önce ruhumuz Allah'a ulaşıyor, ruhumuz Allah'ın kulu oluyor. Sonra fizik vücudumuz Allah'a teslim ediyor. Allah'a teslim oluyor, Allah'ın kulu oluyor. Sonra da nefsimiz. Hac 54 ve kendilerine ilim verilenler onun Rabbinden bir hak olduğunu bilsinler diye ve ona inansınlar diye onların kalplerine ihbat konmuştur. Muhakkak ki Allah amen olanları sırat-ı müstakime ulaştırır. Amen olanları ulaştırır diyor. Mutlaka ulaştırır. Enam 153. İşte bu muhakkak ki sırat-ı müstakimdir. Ona sırat-ı müstakime tabi olun. Ve diğer bütün yollara tabi olmayın ki bütün o yollar sizi Allah'ın yolundan ayırırlar, saptırırlar. İşte bu Allah'ın size vasiyet ettiği şeydir. Umulur ki takva sahibi olursunuz. Kehf 17'de de Allah Teala diyor ki, Allah kimi kendisine ulaştırmışsa o muhakkak ki hidayete ermiştir. Kim de dalalete düşmüşse, dalalette ise onun için bir veli mürşit bulunmaz. Demek ki Allah sırat-ı müstakimle hidayete erdiriyor. Allah razı olsun. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah'ın yolları ve şeytanın yolları birbirinden ayrılıyor. Ve iblis bir takım yolların sahibi. Sözlerimizin yollara ait olan birinci kısmı burada tamamlanıyor. Allah'a ait olan yolları da, genel olarak yolları da buraya kadar anlatmış olduk.
şeytanın yollarını ise ayrı bir açıklamayla inşallah açıklayacağız. Allah razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Allah Teala'nın hepinize hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırıp sizleri zülcenahin kılmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: kağıt örneği.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Hepinizi çok ama çok sevdiğimizi bir defa daha belirtmek istiyoruz sevgili kardeşlerim. Bu istikamette Allah-u Teala'nın bize gösterdiği hedef hep sevgi istikametinde oldu. Bu sebeple hepinizi çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerimiz. Sevgi mutluluğun ışığıdır. Sevgi olmazsa mutluluğun yaşanması da mümkün olmaz. Birbirinden nefret eden insanların mutlu olması hiçbir şekilde mümkün değildir. Birbirinden nefret eden insanlar mutluluğu yaşayamazlar. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın istediği şey başkalarını sevmenizdir. Sevmeniz ve ayrıca sevdiğinizi belli etmeniz, ortaya koymanız, sevdiğiniz insanlara bunu açıklamanız, siz sevginizi onlara göstermedikçe sevdiğinizi ispat edemezsiniz. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için sevgi bir ayrıcalıktır. Allah Teala istiyor ki herkesin birbirini sevdiği bir dünya oluşsun. İşte dünya olmasa bile Osmanlı İmparatorluğu boyunca Osmanlılar birbirlerini sevmenin en güzel örneklerini ortaya koymuşlardır. Birçok tarikat usulü gelmiştir ama her biri hem kendi kardeşlerini hem de diğer tarikat mensuplarını çok ama çok sevmişlerdir. Öyleyse Allah'ın emirlerini orta standartlarda yaşayan insanlara göre tarikat mensupları bundan çok daha ötede olabilmek imkanına sahiplerdir. Tarikatlardan da anlaşılan şeyin bazı standartlar içinde yanlış olduğunu görmenin hüznünü yaşıyoruz. Tarikat demek insanların ruhlarını bir, fizik bedenlerini iki, nefslerini üç, iradelerini dört, Allah'a teslim etmeyi esas aldıkları ve ancak bir mürşide tabiiyet söz konusu olursa gerçekleşebilen bir muhteva taşır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hepinizin görevi başkalarını sevmektir. Sevdiğinizi belli etmektir. O insanlara Allah'ın güzelliklerini ulaştırmak ve bunun karşılığında oradan size dönen güzel davranışlara muhatap olmaktır. Sevgili kardeşlerim, ne ekerseniz onu biçersiniz. Eğer ektiğiniz şey sevgi tohumlarıysa, insanlara onları sevdiğinizi açık ve net bir şekilde ispat ediyorsanız ki davranışlarınızdan, konuşmalarınızdan bu net olarak anlaşılır. O zaman siz Allah'ın emrettiği boyutlarda hareket eden birisiniz. Birçok insan sizin dostunuz olacaktır. Sizin onları sevmenize mukabeleten, onlar da sizleri sevecektir. Ve sevgi böylece sizinle onlar arasında hepinizi birbirine bağlayan bir sağlam bağ olacaktır. Mutluluk bağı. Tasavvuf müessesesi mutluluğun ta kendisidir. Tasavvuf bir insanın ruhunu Allah'a ulaştırması için vardır. Fizik bedenini Allah'a teslim etmesi için konulmuştur. Nefsini Allah'a teslim etmesi için konulmuştur. İradesini Allah'a teslim etmesi için konulmuştur. Öyleyse bunların hepsi adım adım yaşamanız lazım gelen standartlardır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bu istikamette hepinizin en güzele ulaşmasını istiyor. Bu en güzele ulaşmak sevgisiz gerçekleşemez. Nefret hiçbir konuda insanların arasını bağlayıcı bir hüviyet taşımaz. Tam aksine onların arasındaki bağı koparacak en kuvvetli tehlikedir. Sevgili kardeşlerim, sevmek varken, etrafınızdaki insanları yüceltmek varken, Allah Teala neden nefreti kabul buyursun ki? Allah Teala nefret edenleri sevmez. Allah birbirini sevenleri sever. Onlar aynı zamanda Allah'ı sevenlerdir. Allah'ı sevmişlerdir, mürşitlerini sevmişlerdir. Ve etraflarındaki Allah yolunda olanları sevmişlerdir. Eğer Allah yolunda bir insan, şeytanın yolunda olan bir insanı sevmiyorsa, bu eşyanın tabiatına uygun bir sonuçtur. Ama sevmemek, onlara kötü davranmaya zemin teşkil edemez. Bir insan tasavvuftaysa, sevmediği olabilir. Ama o sevmediğine kötü davranamaz. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala tasavvuf mensuplarına her zaman sevmeyi emreder. O kişi bizim dostumuz da olsa, düşmanımız da olsa, tasavvuf onları sevmemizi emreder. Bir de düşman olan bir kişi bizi tanıdıktan sonra onu da sevdiğimizi idrak ettiği noktada içinde bulunduğu sınıftan ayrı bir sınıfın mevcut olduğunu, onların kendilerini sevmeyenleri de sevdiğini net olarak idrak edecektir. İşte bu. Bu terbiyeyi alan siz sevgili kardeşlerimizin üstünlüğünün bir ifadesidir. Biz size sadece sevmeyi emrediyoruz. Sizi sevmeyenleri de sevmenizi emrediyoruz. Sizden nefret edenleri de sevmenizi emrediyoruz. Bu size bir şey kazandırmaz diye düşünürseniz büyük bir yanlışlık yapmış olursunuz. Bu size bir şey kaybettirmez diye düşünmelisiniz. Çünkü sevmek her zaman kazançtır. Bir insan etrafındaki insanları severse onlar tarafından sevilir. Eğer etrafındaki insanlardan nefret ediyorsa ve davranışları da bunu sergiliyorsa onun başkaları tarafından sevilmemesi kadar normal bir olay yoktur. Seven sevilir. Nefret edenlerden ise nefret edilir. Eşyanın tabiatına uygun sonuç budur sevgili kardeşlerim. Bütün insanlar için Allah Teala'nın istediği şey o insanları bizlerin sevmesidir. Bir, sevdiğini onlara belli etmesi, ispat etmesidir. İki, karşı taraftan kendisine sevgi de ulaşsa, nefret de ulaşsa, o nefreti daha çok arttırıcı bir karşı nefretin sahibi asla olmamalıdır. Her zaman sevmeliyiz sevgili kardeşlerim. Allah Teala bizi sevenleri sevmeyi değil, onun çok daha ötesini emreder. Sadece onu değil, onun çok daha ötesini emreder. Bizi sevmeyenleri de, hatta bizlerden nefret edenleri de sevmek. İşte Allah Teala'nın istediği, içinde bulmanız lazım gelen formasyon budur. Sevgili kardeşlerim, sizi sevenleri sevmeniz zaten eşyanın tabiatına uygun bir neticedir.

ister. Ama Allah onu istemiyor. Allah'ın en çok istediği şey sizi sevenleri daha çok sevmenizdir. Ama sevmeyenleri de sevmenizdir. Allah Teala acaba bunu neden istiyor? Bizi sevenleri sevmemiz normal bir şey. Allah Teala'nın bunu istemesi de çok tabii görünüyor herkese. Madem ki bizi seviyor, biz de onu sevelim. Ama Allah Teala orada kalmıyor ki. O bizlerin farklı bir boyutu daha kuşatmamızı istiyor. Bizi sevmeyenleri de, hatta bizden nefret edenleri de sevmek. Sevgili kardeşlerim, bizi sevmeyenler de insan. Bizden nefret edenler de insan. Aldıkları terbiye, öğrendikleri ilim onları oraya götürebilir. Sevgili kardeşlerim, eğer siz sizi sevenleri seviyorsanız ama sevmeyenleri sevmiyorsanız, bunda bir eksiklik olduğunu düşünün. Göremenizin sizi sevenleri de sizi sevmeyenleri de sevmek olduğunu hiç unutmayın. Sevgili kardeşlerim, sevdiklerinize zaten en güzel şekilde davranırsınız. Onlar bunu zaten bilmektedirler. Ve bundan elbette hoşnutturlar. Ama ya sevmeyenler? Sizi sevmeyenler? Burada da iki alternatif söz konusu. Sizin de onları sevmemeniz eşyanın tabiatına uygun bir sonuç. Sevenler sevilir, nefret edenlerden de nefret edilir. Normal standart budur. Ama sevgili kardeşlerim, sizler devrin imamına bağlı olanlarsınız. Biz sizlerden normal standartları değil, onların ötesini talep ederiz. Eğer devrin imamına bağlıysanız, o zaman başkalarının öğrendiği din ilminin ötesinde bir şeyler biliyorsunuz. İşte koskoca bir İslam dünyası. İşte bu İslam dünyasının büyük, çok büyük bir çoğunluğunun tatbikatı namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Sevgili kardeşlerim, işte İslam'dan geriye kalan geniş toplumlar arasında tatbikatı en geniş olan budur. İslam'ın 5 şartı. Oysa ki tasavvuf mensuplarının gerçekleştirdiklerine baktığınız zaman bunların Kur'an'da farz olduğunu görürsünüz. Mürşide tabiyet farzdır. Ruhu Allah'a teslim etmek farzdır. Fizik bedeni Allah'a teslim etmek farzdır. Nefsi Allah'a teslim etmek farzdır. İradeyi Allah Teala'ya teslim etmek farzdır. İslam'ın 5 şartı arasında bunlar var mı? Elbette namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Hepsi yapılması lazım gelen farz emirlerdir. Ama orada bitmiyor Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim istiyor ki ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi, iradenizi Allah'a teslim edin. Şimdi bir İslam dini düşünelim. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmek bu dinde farz.

Da İslam aleminin çok büyük bir kısmının bunu yeterli gördüğünü görüyoruz ve hocalarımızla bu konuyu konuştuğumuz zaman da elbette yeterlidir diyorlar. Ama Kur'an ayetleriyle onlara Allah'a ulaşmayı dilemenin, mürşide tabiyetin, ruhu Allah'a teslim etmenin, fizik bedeni teslim etmenin, nefsi teslim etmenin, iradeyi teslim etmenin farz olduğunu ispat ettiğimiz zaman bunun negatif müdafaasını yapamıyorlar. Çünkü ellerinde hiçbir delil yok. Onlar sadece hocaların onlara söylediklerine inanmışlar. Onlar hoca, doğrusunu onlar bilirler. Biz de gerekeni yaparız diye düşünmüşler. O gerek, yaptıkları gerek zaten varların arasında. Namaz kılmakta, oruç tutmakta, zekat vermekte, hacca gitmekte, kelime-i şehadet getirmekte hepsi farz. Ama bunlar hiç kimseyi Allah'ın cennetine ulaştıramaz sevgili kardeşlerim. Bir insanın cennete girebilmesi o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesiyle başlar. Bir insan Allah'a ulaşmayı dileyip de ölse birinci kat cennetin sahibi olarak ölür. Eğer yaşarsa mutlaka mürşidine tabi olmak gereğini duyacaktır. Tabiyetten sonra ölse ikinci kat cennetin sahibi olacaktır. Yaşarsa tabiyetini gerçekleştirdiği için vücudundan ayrılan ruhu Allah-u Teala'nın zatına 7-8 aylık bir devre içinde ulaşacaktır. Ve bu kişi ermiş evliya olacaktır. Sonra fizik bedenini teslim edecektir. Sonra nefsini teslim edecektir. En sonra iradesini de Allah'a teslim edecektir. Sevgili kardeşlerim, şimdi çelişkiyi açıklamamız lazım. Dinimizin adı İslam dini. İslam teslim olan demek. Kime teslim olan demek? Allah'a teslim olan demek. Acaba namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmek. Bu 5 tane faktör, İslam'ın 5 şartı kimin ruhunu Allah'a ulaştırabilir? Kimin fizik bedenini Allah'a teslim edebilir? Kimin nefsini Allah'a teslim edebilir? Kimin iradesini Allah'a teslim edebilir? Hiç kimsenin. İşte şeytanın Musevileri önce, sonra Hristiyanları, en sonra da İslam'ı cehenneme ulaştırmak konusundaki tuzakları, bunları muhtevasına alıyor. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala Tevrat'ta da İncil'de de Kur'an-ı Kerim'de de 7 Safa ve 4 Teslim'i net olarak devreye almış. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhun Allah'a ulaşması birinci teslim, fizik bedenin Allah'a teslimi ikinci teslim, nefsin Allah'a teslimi üçüncü teslim, muhlis olmak, 1 7 Safa ve iradeyi Allah'a teslim etmek. Teslimlerin sonuncusu. Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi Allah-u Teala'nın temel şartları arasında. Sevgili kardeşlerim, sevmek deyince bir şeyler düşünmeniz lazım.
Acaba Allah Teala niçin Kur'an-ı Kerim'de seviniz diyor. Bir, sevdiriniz diyor. İki, nefret etmeyiniz diyor. Üç, nefret ettirmeyiniz diyor. Dört, Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de 7 Safa ve 4 Teslim mevcut. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhun Allah'a ulaşması, fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi, muhlis olmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek 7 tane safa Tevrat'ında, İncil'inde, Kur'an-ı Kerim'inde esasını teşkil ediyor. Öyleyse bir defa başka dinlerin mensuplarını onlar gavur diye böyle bir tabir kullanarak devre dışı bırakmak çok büyük bir hata. Tam aksine hepiniz Kur'an-ı Kerim'i de, İncil'i de, Tevrat'ı da incelemelisiniz. İncelediğiniz zaman göreceksiniz ki Tevrat'ta da 7 Safa ve 4 Teslim yer almış. İncil'de de 7 Safa ve 4 Teslim yer almış. Kur'an-ı Kerim'de de 7 Safa ve 4 Teslim yer almış durumda. Ana bağlantı noktaları, hatta istinat noktaları, dayanaklar bunlar olduğuna göre o zaman bu üç dinin de 7 Safa ve 4 Teslim'i muhtevasını aldığını göreceksiniz. Bunun arkasındaki sebep nedir? Hazreti Musa bir peygamberdir, nebidir. Hazreti İsa bir peygamberdir, nebidir. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem nebilerin sonuncusudur, Hatemin Enbiya'dır. Hatemin Nebiyindir, nebilerin sonuncusudur. Öyleyse üç dinden bahsediyoruz: Musevilik, Hazreti Musa, Hristiyanlık, Hazreti İsa, Müslümanlık, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Üçü de din ve üç kitabı da incelediğimiz zaman Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhun Allah'a ulaşması, fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi, muhlis olmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek üç kitabın üçünde de mevcut sevgili kardeşlerim. Öyleyse neyle karşı karşıyayız? Allah Teala'nın hep ayrı ayrı peygamberlere aynı şeyleri söylemesi söz konusudur. Aradan geçen yüzyıllar sebebiyle ritüellerde, yani merasimlerde değişiklikler vücuda gelmiştir. Ama merasimler asli unsur değildir. İnsanların Allah ile olan ilişkilerinin sonunda ulaşabildikleri merdiven basamakları önemlidir. Bunların aynı olduğunu görüyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhun Allah'a ulaşması, fizik bedenin Allah'a teslimi, nefsin teslimi, muhlis olmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de mevcuttur. Ve teslim olması lazım gelen şeyler ruh, veç, yani fizik vücut, nefs ve irade. Sevgili kardeşlerim, bu asli unsurlar Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de aynı ise o zaman biz nasıl olur da onların yanlış olduğunu söyleyebiliriz? Burada
Hepimiz insaflı davranmak mecburiyetindeyiz. İncelemeliyiz Tevrat'ı, incelemeliyiz İncil'i, incelemeliyiz Kur'an-ı Kerim'i ve 7 Safa ve 4 Teslim'in üçünde de mevcut olduğunu hepimiz görmeliyiz. Gördüğümüz zaman merasimlerin değişik olmasının arkasındaki sebebi incelemeliyiz. Bakacağız ki Hristiyanlık Musevilikten yüzlerce sene sonra oluşan bir dindir. Müslümanlık da Hristiyanlıkla yüzlerce sene sonra oluşan bir dindir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Hazreti Musa bir peygamber midir? Elbette. Hazreti İsa bir peygamber midir? Elbette peygamberdir. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bir peygamber midir? Elbette peygamberdir. Bu sıralama zaman sıralamasıdır. Önce Hazreti Musa vardı, sonra Hazreti İsa gönderildi. En sonra da Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz gönderildi. Bu vazifeyle vazifeli olarak dünyada verilen bu gezegene. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah-u Teala'nın istediği bir şey var. Bu hedef mutluluktur. Allah-u Teala Tevrat'ı da, İncil'i de, Kur'an-ı Kerim'i de insanların mutluluğu için indirmiştir. Esaslara baktığımız zaman bu esasın 7 tane safa içerdiğini, 4 tane teslim içerdiğini görüyoruz. Demin söylediğimiz faktörler. 7 safa Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhun Allah'a ulaşması, fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi, muhlis olmak ve iradeyi teslim etmek olduğunu görüyoruz. Tevrat'ta da aynı, İncil'de de aynı, Kur'an-ı Kerim'de de aynı. Sevgili kardeşlerim, hepimizin bir görevi olmalı. Bu görev, dinlerin arasını açarak insanları birbirine düşman etmek değildir. Tam tersine, üç kitaplı dinin de aynı esaslara ihtiva ettiğini, üç kitaplı dinin ortaya koyucusunun hepsinin nebi olduğunu, peygamber olduğunu açık bir şekilde ortaya koymamızdır. Sevgili kardeşlerim, hiç kimse Hazreti Musa'nın ve Hazreti İsa'nın birer peygamber olduğunu inkar edemez. Çünkü kendi kitaplarında, yani Musevilikte de, İslam'da da onların peygamber olduğu açık bir şekilde yer almıştır. İşte gelecekte gerçekleşecek olan dünya sulhünün temel yapısı budur. 7 Safa ve 4 Teslim'in 3 kitaplı dinde de kesin olarak aynı standartlarda yer alması. Yani Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhun Allah'a teslimi, 1. teslim. Fizik bedenin teslimi, 2. teslim. Nefsin teslimi, 3. teslim. Muhlis olmak ve iradenin teslimi, 4. teslim. 7 tane safa ve 4 tane teslim. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala emirlerini indiriyor. Emirlerini indirdiği ve kendilerine şeriat kitabı indirdiği nebilerine bu esaslar Allah Teala tarafından ulaştırılıyor. Ve Hazreti Musa'ya indirilen Tevrat'la Hazreti
İsa'ya indirilen İncil ve Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e indirilen Kur'an-ı Kerim bu açıdan incelendiği zaman üçünde de yedi tane safhanın yer aldığını, bu yedi safhanın dört tanesinin ruhun, veçin, nefsin ve iradenin teslimleri olduğu, yani teslimler olduğu kesinlik kazanıyor. Eğer Allah Teala Tevrat'ta bunları söylüyorsa, yedi safha ve dört teslimi aynen veriyorsa, arkasından bu birinci peygamber Hazreti Musa, yani kitap sahibi, şeriat kitabı sahibi Hazreti Musa, sonra Hazreti İsa, en sonra Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Bakıyoruz ki Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhun Allah'a teslimi, fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi, muhlis olmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek Tevrat'ta mevcut. İncil'de mevcut. Kur'an-ı Kerim'de mevcut. İşte dinin esasları bunlardır ve üç kitabın da esasını teşkil eder. Öyleyse insanları Hristiyandır diye, Musevidir diye, onlar gavur, onlar dinsiz şeklinde bir karalamayla devre dışı bırakmak, bu Allah Teala'nın emirlerine uygun değildir sevgili kardeşlerim. Konunun incelemesini bizler en derin standartlarda gerçekleştirdik ve gördük ki 7 safha ve 4 tane teslim Tevrat'ta da mevcut, İncil'de de mevcut, Kur'an-ı Kerim'de de mevcut ve bu 3 tane kitap 3 tane nebiye indirilmiştir, peygambere indirilmiştir ve Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte peygamberlik sona ermiştir. Artık dünyada verilen bu gezegene Allah Teala peygamber göndermeyecektir. Bundan sonra gelenler hep resuller olacaktır. Peygamber kelimesi nebi kelimesiyle eş anlamlıdır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bütün insanları seviyor. İstiyor ki herkes dinini öğrensin ve bu sebeple onlara indirdiği din kitabı daha sonraki peygamber indirdiği din kitabıyla aynı paralelde. Ama aradan geçen yüzlerce yıl merasimleri değiştirmiş. Onun için Musevilerin merasimiyle Hristiyanların merasimi ve Müslümanların merasimi birbirinden farklı özellikler taşıyor. Bu da eşyanın tabiatına zıt bir husus değildir. Her devre Allah Teala ayrı bir özellik kazandırmış. Dinlerin birbirinden farklı olmasını temin sadedinde. Ama hiç kimse, Müslümanlar arasındaki hiç kimse Hazreti Musa'nın ve Hazreti İsa'nın peygamber olmadığını iddia edemez. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de de Hazreti Musa'nın da Hazreti İsa'nın da peygamber olduğu açık bir şekilde yer almıştır. Nebi olduğu açık bir şekilde yer almıştır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya sulhünün anahtarı nedir diye sorarlarsa, işte budur deyin. Bakın bakalım deyin Tevrat'a, bakın İncil'e,
Bakın Kur'an-ı Kerim'e 7 Safa ve 4 Teslim'in 3 kitaplı dinde de var olduğunu, aynen mevcut olduğunu görürsünüz. Öyleyse bizim dinimiz dindir, ötekiler gavurdur, ötekiler bir din mensubu değildir tarzında bir iddia, Allah-u Teala'nın dininde hiçbir zaman makbul bir iddia olamaz. Sevgili kardeşlerim, bizler Müslüman olmakla şeref duyarız. Ama onlar da kendi dinleriyle şeref duyarlar. Çünkü Hazreti Musa da peygamberdir, Hazreti İsa da peygamberdir. Ve Allah gerçek anlamda bir mukaddes kitabı Hazreti Musa'ya da Hazreti İsa'ya da indirmiştir. Aradan geçen yüzyıllar boyunca farklılıklar oluşmuştur. Bu farklılıklar Allah'ın realitesini değiştirmez. Tevrat'ta Hazreti Musa'nın bir peygamber olduğu, İncil'de Hazreti İsa'nın bir peygamber olduğu ve Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in bir peygamber olduğu açık bir şekilde yer almıştır. Hepsi bu peygamberlere Allah tarafından indirilmiştir. Sevgili kardeşlerim, hiçbir devirde yaşayan insanlar başka devirlerdekinden farklı telakki edilmez Allah Teala tarafından. Bu sebeple peygamberlerin her devirde var olması Allah'ın en güzel açıklamasıdır. Böyle bir dizayn içerisinde hepimize düşen vazife, üç din arasında dostluğu mutlaka gerçekleştirmemizdir sevgili kardeşlerim. Allah Teala'nın izniyle bunlar mutlaka gerçekleşecektir. Allah Teala'nın hepinize sonsuz mutluluklar ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada noktalıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde, bir mutluluk sohbetinde birlikteyiz. Evvela şunu kesin olarak bilelim ki, dinden murat mutluluktur. Allah Teala sizi bir tek hedefe yönelik olarak yarattı, mutlu olasınız diye. Ve sizin bunu istemeniz, mutlu olmayı istemeniz yeterli. Öyleyse, hadi bana söyleyin bakalım. Neden yaratıldınız? Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bunun cevabını çok açık ve kesin olarak veriyor. İnsanların yaratılmasının arkasında Allah'a kul olmak var. Hedef Allah'a kul olmak. Biliniz ki Allah'a kul olmak mutlu olmak demektir. Öyleyse Allah Teala hepinizi Allah'a kul olasınız, yani mutluluğu adım adım en küçük boyuttaki mutluluktan en büyük boyuttaki mutluluğa kadar yaşayasınız diye yaratmış. Zariyat Suresi 56. ayet-i kerime. Ve ma halektel insi vel cinni illa liyabudun buyuruyor Allah Teala. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık. Öyleyse kul olmak nerede başlar? Kul olmak Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Amin olmakla başlar. Takva sahibi olmakla başlar. Allah'a yönelmekle başlar. Allah'a mülaki olmayı, ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Dilemezseniz ne olur? Dilemezseniz hüsranda olursunuz. Yunus Suresi 45. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki, Allah'a ulaşmayı tekzip edenler, yalanlayanlar hüsrana düştüler. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'in temelinde bir müessese var. Allah'a ulaşmak, bir başka adıyla hidayete ermek. Nedir hidayet? İnnel hüda hüdallah. Muhakkak ki hidayet Allah'a ulaşmaktır. Nedir hidayet? İnne hüdallahi hüvel hüda. Muhakkak ki Allah'a ulaşmak var ya, işte o hidayettir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bir ruhunuz var, bir fizik vücudunuz var, yani beçiniz, bir de nefsiniz var. Kendinizi tanıyorsunuz. İşte aynada kendinize baktığınız zaman kendinizi görüyorsunuz. Bir tek, vahid olarak, tek bir kişi olarak görüyorsunuz. Oysa ki siz 70 trilyon hücreden oluşuyorsunuz. Yeter mi? Hayır, yetmez. Her hücrenizde 23 çift, yani 46 tane kromozom var. DNA sarmalları, DNA helizonları, dezoksiribonükleik asit. Bu moleküllerden oluşuyorsunuz.
her kromozomunuzun içinde 20 binden fazla parçacık var. Ama kendinizi bir tane görüyorsunuz. İşte sevgili kardeşlerim, siz insan olarak yaratıldınız. Her biriniz bir kainatsınız. Öyleyse bu muhteva içerisinde nasıl Allah-u Teala kainatı makro alem olarak, güneş sistemleri, etrafındaki gezegenler olarak, yüz milyardan fazla galaksiyle, gene her galakside 100 milyardan fazla yıldızla yaratmışsa, siz de bir kainatsınız. Her atomunuzu bir güneş sistemi olarak düşünürseniz, sonsuz sayıda atomdan oluştuğunuzu göreceksiniz. Her biri makro alemde bir güneş sistemine tekabül eder. Bir merkezi çekim gücü, bir de etrafında cebelen halinde olan dönen, yörüngede dönen uydu. Sevgili kardeşlerim, o Allah sizi bir muhteşem dizayn içerisinde yaratmış. İstediği şey sizin, hepinizin mutluluğu yaşaması. Sadece hepinizden Allah'ın istediği şey budur. Mutluluğu yaşamanız sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. O sizden sadece mutlu olmanızı ister. Sizi o kadar çok sever ki ne kadar mutlu olursanız o kadar memnun olur. Sizi yaratandır. Siz de dahil olmak üzere bütün alemi kaplamıştır. Yarattığı kainat tam bir insan vücudu şeklindedir. Cinsiyetsiz bir insan vücudu. Sevgili kardeşlerim, siz de bir insansınız. Kainat sizin suretinizde yaratıldı. Allah'ın en değerli mahlukusunuz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki bu güzelliği fark ettiğiniz zaman mutluluğu yaşayacaksınız. Enine boyuna bir mutluluk. Dört başı mamur bir mutluluk. Önce Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Eğer diyorsunuz ki dilemesek olmaz mı? Olmaz. Olmazsa olmaz şartı. Mutluluğun, insan mutluluğunun, insan saadetinin olmazsa olmaz şartı. Allah'a yönelmek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah'a ruhunu mülaki kılmak. Allah'a mülaki olmak yaşarken. İşte bakınız, Bakara suresinin 45 ve 46. ayetlerinde Allah Teala neler söylüyor? Diyor ki vestainu bis sabru ve salatı innaha ekibiretun illa alel haşin ellezine yezunnune ennehum millaki rabbehum ve ennehum ileyhi raciun. Diyor ki Allah Teala vestainu bis sabru ve salatı, sabırla ve namazla Allah'tan istihaneyi isteyin. Mürşidinizin kim olduğunu öğrenmeyi
İsteyin diyor Allah Teala. İnnehu lekebiretun. Ama bu büyük bir iştir. Zor bir iştir. Kimler için? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler için. Allah'tan ne kadar isteseler Allah onlara mürşitlerini göstermez. Onlar için zor bir iştir. İlla alel haşiin, ama huşu sahipleri için zor değildir diyor Allah Teala. Huşu sahipleri için zor değildir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, huşu sahipleri için neden zor değildir? Tarif ediyor Allah Teala huşu sahiplerini. اَلَّذ۪ينَ يَزُنُّونَ اَنَّهُمْ مُلَاكِي رَبِّهُمْ. Onlar kesin şekilde, muhakkak surette inanırlar ki Allah'a mülaki olacaklardır, Rablerine, Rableri olan Allah'a mülaki olacaklardır. Buna kesin şekilde inanmışlardır. Enne kullanıyor Allah Teala. Ve ennehum ileyhi raciun. Ve gene kesinlikle inanırlar ki ona rücu edeceklerdir. Yani ruhlarını ölümden sonra tekrar Allah'a ulaştıracaklardır. Birinde mülaki olmak kullanmış Allah Teala, ikincisinde rücu etmek kullanmış. Fiilin tipi önemli değil. Ama hedef Allah. Allah'a mülaki olmak, Allah'a rücu etmek. Allah'a neyin mülaki olması? Ruhun mülaki olması. Bir insanın fizik vücudu Allah'a mülaki olmaz. Fizik vücudumuz Allah'tan bir emanet değildir. Ama ruhumuz Allah'ın bize verdiği bir emanettir. Peki fizik vücudumuz hiç mi emanet olmayacaktır? Olacaktır. Ne zaman ruhumuzu Allah'a teslim edebilirsek, bu noktadan itibaren fizik vücudumuz bir emanet olacaktır. Ne zaman fizik vücudumuzu, şu veçimizi Allah'a teslim edersek, nefsimiz bir emanet olacaktır. Ne zaman nefsimizi Allah'a teslim edersek, irademiz bir emanet olacaktır. Son emanet. İrademizi de Allah'a teslim ettiğimiz zaman, Allah'ın irşat makamına tayin ettiği birisi oluruz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bunları size anlatmak imkanının sahibi kıldı bizi Allah Teala. Mutluluğu mu arıyorsunuz sevgili kardeşlerim? O şurada elinizin uzanıp da yakalayabileceği bir mesafede. Bir tek dileğinize bakıyor, sizin söyleyeceğiniz bir tek dilek. Ya Rabbi, ben sana ulaşmak istiyorum, mülaki olmak istiyorum. Ruhumu şu dünya hayatını yaşarken sana ulaştırmak istiyorum. Hepsi bu kadar. Bitti. Kim Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilerse, o zaman o kişi mutlaka ruhen Allah'a ulaşır. Ve sadece bu dileğin sahibi olmak kişiyi mutlaka kurtuluşa ulaştıracaktır. Öyleyse sevgili
öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın sevgilileri. Bizler Allah'a ne kadar çok hamd edersek, şükredersek, şükredelim, hamd edelim, ona olan şükran hislerimizi, şükranımızı, ona olan borcumuzu ödeyemeyiz. O yoktan var edendir.

Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki Allah'ın dizaynına baktığınız zaman sadece hayranlık duyabilirsiniz. İşte Allah'ın dizaynı ve ortaya koyduğu sonuç. Mutluluk. 7 boyutlu bir muhteşem dizayn. Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel ne dünya mutluluğu ne ahiret mutluluğu sizin değil. İkisini de yaşayamazsınız. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse mutlu olamaz. Sakın mutluluğu memnun olmakla karıştırmayın. İnsan bir şeyden memnun olur, başka bir şeyden fena halde üzülür. Sıkılır, huzursuz olur. O kişi mutlu bir insan değildir. Çünkü mutluluk geçici bir vetire değildir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan münasebetlerinize dikkatle bakın. Orada sizi bekleyen Rabbiniz var. 7 gök katını aşmadıkça ruhunuz ona ulaşamaz. Sevgili kardeşlerim, size bir sualimiz var. Eğer aramızda değilseniz, Allah'a ulaşmayı dilememişsiniz, kendinize yazık etmiyor musunuz diye soracaktık. Çünkü siz asla mutlu olamazsınız. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi mutluluğa hiçbir şekilde ulaşamaz. Bu dünyada hayatını mutsuz olarak geçirir. Öldükten sonra da huzursuzdur. Kıyamette dirildikten sonra da cehenneme gidecektir. Sonsuz azap onları bekliyor. Öyleyse beni ilk defa dinleyen siz sevgili kardeşlerim, sözlerimize dikkatle bakın. Sizler ve biz bir bütünüz. Ve biz sizin kurtuluşunuz için konuşuyoruz. Kainattaki en kolay kurtuluşu söylüyor Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de. Allah'a ulaşmayı dilemek, bir başka adıyla amini olmak, bir başka adıyla Allah'a münib olmak, Allah'a yönelmek. Konunun başlangıcı bu kadar. Ama bu kadarı sizin için dünya saadetinin yarısını, cennet saadetinin de 3. kat cennetini garanti altına alır. Bu kadar, bu kadar kesin. Siz Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Sonra mı? Siz Allah'a ulaşmayacaksınız. Zaten ulaşan ruhunuzdur Allah'a. Onu demek istemedik. Siz Allah'a ruhunuzu ulaştırmayacaksınız. Ruhunuz sizi terk edecek ve ruhunuzu Allah kendisine ulaştıracak. O zaman hani evliyalığın bir safhası ermişliktir. Ne demek ermiş? Allah'a ermiş. Ruhu o kişi hayattayken Allah'a ermiş, Allah'a ulaşmış olan kişi. Allah'ın evliyası. Nedir Allah Teala evliyası için? Ella inne evliya Allahu la hafun aleyhim ve la hum yahsenun. Ellezine aminu ve kanu yettekun. Lehumul büşra fil hayatet dünya ve fil ahireti. O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Onlar amini olmuşlardır ve takva sahibi
olmuşlardır. Onlara dünyada da ahirette de mutluluklar vardır. Gördünüz mü? Neymiş? Onlar amen olmuşlar, Allah'laşmayı dilemişler ve böylece takva sahibi olmuşlar. Dünya saadetinin de yarısını, cennet saadetinin de üçüncü katını yakalamışlar. İşte sevgili kardeşlerim, Allah'a çok hamd edin, çok şükür edin ki bizimle karşı karşıyasınız. Size mutluluğunuzu nasıl elde edeceğinizi öğretmek için buradayız. Ve o yüce Rabbimiz Allah Teala sizlerden sadece onu istiyor, mutlu olmanızı. Ve sevgili kardeşlerim, bu mutlu olmanız sadece bir tek dileğinize dayalı. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. O kadar. Siz Allah'a ruhunuzu ulaştırmayacaksınız. O ulaştıracak. Ne diyor Allah Teala? Allah'a ulaşmayanları, ulaşmayı dilemeyenleri dalalette bırakır. Ama diyenleri hidayete erdirir, kendi zatına ulaştırır. Amin olmayanları dalalette bırakıyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri dalalette bırakıyor, kendi hallerine bırakıyor. Herkes doğuştan itibaren dalalettedir. Ben Allah'a inanıyorum. Öyleyse ben dalalette değilim diye düşünen var mı aranızda? Eğer öyle düşünüyorsanız biliniz ki yanılıyorsunuz. Allah'a ulaşmanız sizi kurtaramaz. Birçok insan, ben madem ki Allah'a inanıyorum, ben müminim. Mümin olanları da Allah Teala cennetine koyacak diyorlar. Aslında mümin olanları gerçekten Allah Teala cennetine koyacak. Mümin suresi 40. ayet-i kerime. Kadın olsun, erkek olsun, Allah bütün müminleri cennetine koyacak ve hesapsız rızıklandıracaktır diyor Allah Teala. Ama bir küçücük noktada yanılıyorsunuz. Zannediyorsunuz ki Allah'a inanan mümindir. Çünkü iman kelimesi inanç demektir. Mümin de inancın, imanın sahibi demek. İnanan kişi demek. Öyleyse mümin kelimesinin manası buysa ben müminim diyorsunuz. Çünkü ben Allah'a inanıyorum diyorsunuz. İyi de o sizin düşünceniz. Gerçekten lügat manasından hareket ederseniz aynen doğrusu söylediğiniz gibidir. Mümin imanın sahibi olan demek. Öyleyse ben Allah'a inanıyorsam müminim diyorsunuz. Çok mantıklı ama haklı değilsiniz. Öyleyse ne demek istiyoruz? Söylemek istediğimiz şey çok açık. Allah'a ulaşmayı dilemeyenden hiç kimse mümin olamaz. Sadece Allah kendisine ulaşmayı dileyenleri kendisine ulaştırır. İşte Şura suresi 13. ayet-i kerime de aynı şeyi söylüyor. Allahu yeştebi ileyhi men yeşayü ve yehti ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. Allah'a ulaşmayı dileyenler mümindir. Dilemeyen iman sahipleri ne yazık ki mümin değildir. Onlara imanları tamamlanmış kişiler olarak bakıyor Allah Teala. Yani salt, Allah'a inanmak kişiyi Kur'an-ı Kerim standartlarında, Kur'an-ı Kerim dizaynında, Kur'an-ı Kerim kanunlarında mümin kılmıyor. Ve böylece sevgili kardeşlerim, bir muhteva taşıyor
varlığınız. Madem ki varsınız, öyleyse biliniz ki mutlu olmak için yaratıldınız. Ve söylediğimiz gibi siz sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Cennet saadeti de sizin, dünya saadeti de sizin. Ne demek istiyoruz? Bir defa kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi aminu olmuştur. Bir başka ifadeyle mümin olmuştur. Müminlerin gideceği yer mutlak olarak Allah'ın cennetidir. Ama dikkat edin müminler, sevgili kardeşlerim. Eğer siz Allah'a ulaşmayı dilemeyen biriyseniz ve Allah'a inanıyorsanız bu yeterli değildir. Allah'ın cennetine giremezsiniz. Girebilmek için mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetindesiniz. Hadi gelin beraberce bakalım Kur'an ne söylüyor. İşte iki tane ayet. Yunus suresi 7 ve 8. ayetler. Ne diyor Allah Teala? İnnellezine la yercune likaena, onlar ki muhakkak surette bize ulaşmayı dilemezler. Bize ulaşmayı kesinlikle dilemezler. Ve radu bil hayatet dünya, onlar dünya hayatından razıdırlar. Vatme ennü biha, onunla dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Onları memnun eden, doyuma ulaştıran şey, tatmin eden şey dünya hayatıdır. Dünyada para kazanırlarsa onunla tatmin olurlar. Karınları doyduğu zaman tatmin olurlar vesaire. Ellezinehum an ayatina gafilun diyor Allah Teala. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, şu dünya üzerindeki ilim titrileri ne olursa olsun, din ilminin hangi safhasını temsil ediyorlarsa etsinler, Allah'ın indinde Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. Allah'ın ayetlerini bilmeyenlerdir. Allah'ın ayetleri konusunda gaflette olanlardır. O kadar mı? Hayır, o kadar değil. Ondan sonra diyor ki Allah Teala Ülâike mevâhümün nârı, onlar ki onların gidecekleri yer, ulaşacakları yer nar, ateştir. Mevahümün narı bimâ kânû yiksibûn, kazandıkları, kesbettikleri şeyler, dereceler sebebiyle, iktisap ettikleri, kesbettikleri dereceler itibariyle onların gidecekleri yer ateştir diyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin hüviyeti, Allah'ın ayetlerinden gafil bu insanlar gidecekleri yerde ateş. Ama onlar diyorlar ki biz mutlaka Allah'ın cennetine gideceğiz çünkü biz müminleriz. İşte bu zaman insanını tarif ediyor Allah Teala. Duhan suresinin 10, 11, 12, 13, 14. ayetlerinde diyor ki Habibim sen gelecekteki o güne bak. O güne bak ki tüm gökleri, yerleri bir duhan kaplamış olacak. Her tarafı bir duman kaplamış olacak. Bir duman ki insanlar için bir azaptır. Elim bir azaptır. Öyleyse bu duman bildiğimiz duman değil. Bir azap dumanı.
bütün yerleri gökleri kaplayacak olan, insanları kaplayacak olan bir duman. Diyecekler ki, ya Rabbi bu azabı bizden kaldır. Çünkü biz müminleriz. Biz sizden birazını kaldıracağız. Siz gene mümin olduğunu söyleyen sizler var ya, siz gene yeniden küfre döneceksiniz. Sevgili kardeşlerim, ayet-i kerime şöyle bitiyor.

Allah'a sonsuz hamd eder ve şükrederiz ki böyle bir olay yaşandı ve bitti. Öyleyse bir yerlere varıyoruz, öyle değil mi? Allah Teala mutlaka Allah'a ulaşmanızı farz kılmış üzerinize. Ulaşmayı dilemenizi de. Öyleyse ne diyoruz? Allah Teala diyor ki siz bana ulaşmayacaksınız. Ben sizi kendime ulaştıracağım. Siz sadece bana ulaşmayı dileyeceksiniz diyor. Ben diyor hep kalbinize bakıyorum. Kalbinizi müşahede altında tutuyorum. Kalbinizi dinliyorum. Bana ulaşmayı dilediğiniz anda ben onu kalbinizde, o bana ulaşma sesini, kalbinizdeki sesi işitirim. İkincisi, kalbinizi görürüm. Gerçekten böyle bir dilek var mı yok mu diye görürüm, işitirim. Bir de bilirim diyor. Gerçekten var olup olmadığını mutlaka bilirim. Niçin bunu söylüyoruz? Hani bir takım kişiler bize telefonla ulaşıyorlar, e-mail'e ulaşıyorlar. Ben Allah'a ulaşmayı diliyorum ama hiçbir değişiklik olmadı bende. Ne namazlarımı kılabiliyorum, ne oruçlarımı tutabiliyorum, ne zikrimi yapabiliyorum. Ama ben Allah'a ulaşmayı diledim. Biz de o kardeşime diyoruz ki, hayır kardeşim diyoruz, sen Allah'a ulaşmayı dilememişsin. Eğer dileseydin, mutlaka namazların sana zevk vermeye başlayacaktı. Oruçlarını tuttuğun zaman, her perşembe oruç tutacaktın. Tuttuğun zaman bu oruçlardan açlık hissetmeyecektin. Ancak iftar vaktine doğru bir iştah gelecekti üzerine. O orucun bozulması sırasındaki yemeğin zevk oluşturması için. Sevgili kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yemek konusunda iki tane emri var. Bir, acıkmadan sofraya oturmayın. İşte oruç tutan kişi mutlaka acıkarak sofraya oturur. Ama o noktaya kadar açlık hissettirmeyen Allah Teala o noktaya geldiği zaman, iftar zamanı geldiği zaman o kişide bir iştah uyandırır. Birinci ihtarı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in acıkmadan sofraya oturmayın. Bütün oruçlular sofraya oturdukları zaman acıkmışlardır. İki, doymadan kalkın. Dikkat edin ki bu bütün ömrünüz için, sizin için en önemli ihtardır. Doymadan kalkın. Sevgili kardeşlerim, doyma hissi 20 dakikada falan sizi uyarmaya başlar. Yani 20 dakika sonra doymuş olduğunuzu hissedersiniz. Doyuma ulaştığınız noktada yemek yerken ondan 20 dakika evvelsini düşünün. 20 dakika evvel hangi noktadaysanız o kadarı sizin doymanız için kafi gelmiştir. Ve siz ondan sonra 20 dakika daha yemek yemeye devam etmişsinizdir. İşte bunun için insanlar şişman, bunun için zayıflamak bir büyük problemdir. Sevgili kardeşlerim, ne olacak şişman olacaksınız da? Sadece vücudunuzda kilolarca yağ taşıyacaksınız. Yazık etmiyor musunuz kendinize? Ey sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, size Allah'ın söylediklerini

iletiyoruz. Tekrar tekrar Allah'a ruhunuzu ölmeden evvel ulaştırmayı dileyin. Allah'a ruhunuzu ulaştırmayı dileyin. Allah'a yönelin. Hepsi de aynı şey. Ruhunuzu Allah'a ölmeden evvel ulaştırmayı dilemek, Allah'a yönelmektir. Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah'a mülaki olmayı dilemektir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mutluluk elinizi uzatıp yakalayabileceğiniz kadar yakın bir yerde sizi bekliyor. Ama siz Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Unutmayın, siz de bizim gibi sadece bir yaratıksınız. Hepimiz birer mahlukuz. Bizi yaratan Allah'ın bir yaratığı. Öyleyse haddimizi bilelim. Yaratan sadece Allah'tır. Kendinizi ilmin ışığı altında tanıdıkça sizi yaratan Allah'a hayranlığınız her geçen gün biraz daha artacaktır. İşte o Allah'tır ki siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman size 7 tane Furkan verecektir. Görme hasarınızın üzerindeki gışaveti kaldıracaktır. Gözlerinizdeki hicabı mestureyi kaldıracaktır. İrşat makamını irşat makamı olarak görmeye başlayacaksınız. Kulaklarınızdaki vakrayı işitme hasarınızın üzerindeki mührü kaldıracaktır. İrşat makamının söylediklerini Allah'ın istediği anlamda işitmeye, manasına varmaya başlayacaksınız. 4 Furkan oldu. Kalbinizin mührünü açacaktır Allah Teala ve kalbinizdeki ekinleti dışarı alacaktır. Ve kalbiniz içine ihbat koyacaktır. Böylece muhbit olursunuz. İdraki olan birisi olursunuz. Allah'ın söylediklerini idrak etmeye başlayan bir insan olursunuz. Bu 7 Furkan'ın her birinde günahlarınızın 7'de birinin karşılığı olan sevabı sizin amel defterinizdeki, hayat filminizdeki sevaphanesine kiramen katibin melekleri anında yazar. Ve de 7 Furkan birkaç dakika içerisinde tamamlanır. Ve sevaplarınız diğer sevaplarınızla da birleşeceği için günahlarınız kadar sevap zaten yazıldı, şimdi yazıldı size. Öyleyse siz sevapları günahlarından fazla olan birisi oldunuz. İşte Allah'ın kanunu. Kimin günahları sevaplarından fazla olursa onun gideceği yer cehennemdir. Kimin sevapları günahlarından fazla olursa onun gideceği yer Allah'ın cennetidir. Müminin 102 ve 103. Öyleyse Allah-u Teala amin olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri diledikleri anda cennetinin sahibi kılıyor zaten. Sevapları günahlarından öteye geçiyor insanların. Öyleyse size bir sual sormak istiyorum. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, sevgili kardeşlerim, neden? Siz kendinizden
mesul olan, sorumlu olan tek kişisiniz. Bir takım insanlar size Allah'a ulaşmayı dilemeyin mi diyorlar yoksa? Sevgili kardeşlerim, siz kendinizi kurtaracak olan bu talepte bulunmadığınız sürece Allah'ın cennetine gitmeniz hiçbir şekilde mümkün değildir. Allah'ın büyüklüğünü, sizi ne kadar sevdiğini, Allah'ın sizi ne kadar sevdiğini, üzerinize nasıl titrediğini, sizi cennetine alabilmek için inanılmaz kolaylıklar vücuda getirdiğini hala anlamayacak mısınız? O Allah sizi çok seviyor. O kadar çok seviyor ki size inanılmaz derecede kolay bir formül getirmiş Kur'an-ı Kerim ile. Daha evvelki mukaddes kitaplarda da aynı kanun söz konusu. Diyor ki bana ulaşmayı dileyin. Eğer diyor dilerseniz sizi üçüncü kat cennete kadar çıkarırım. Eğer dilerseniz sizi mutlaka dünya saadetinin yarısına da sahip kılarım. Ruhunuzu da kendime mutlaka ulaştırırım. Siz diyor sadece dileyeceksiniz, ulaştırmak benim için diyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah sizi bu kadar çok seviyorsa, bir tek talebinizle, Allah'a ulaşmayı dilemenizle sizi böylesine mutluluğa ulaştıracaksa, üçüncü kat cennetine mutlaka çıkaracaksa, dünya saadetinde yarı yarıya size teslim edecekse, yani nefsinizin kalbindeki afetlerin yarıdan fazlasını, %51'ini mutlaka temizleyecekse, böylece siz dünya saadetinin %50'den fazlasına sahip olacaksınız. O zaman sevgili kardeşlerim, muhtevaya dikkatle bakın. Allah sizi öylesine seviyor ki bu sevgisi sizi mutlak olarak cennetine kavuşturur. Şimdi Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, sizlere sesleniyorum. Sizler ki akıllı geçinenlersiniz. Hatta bizim gibilere biraz da yukarıdan bakarsınız. Zavallılar dersiniz. Allah Allah diye bir şey tutturmuşlar. Bir hengame. İşte öyle bir hayat yaşıyorlar zavallı insanlar. Ama ya kıyamet günü ne olacak sevgili kardeşlerim? Allah'a ulaşmayı dilemeyerek akıllılık ettiklerini zanneden sevgili kardeşlerim, o cehennemi hiç görmediniz siz. Ama biz gördük. Yüreğimiz kabarıyor. Sizlerin bir kısmı sadece Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için cehenneme gideceği cihetle. Kendinize yazık etmiyor musunuz? Akıl etmiyor musunuz? Bu kadar idraksiz misiniz? Sadece bir tek dileğinizle Allah Teala sizi cehennemden kurtarmayı garanti ediyor. Bu Allah sözünü asla çiğnemez. Ve siz sahibinizin, sizi yaratanın, size inanamayacağınız kadar çok seven Allah'ın sizi kurtarmak için koyduğu formülü uygulamamakta ısrar ediyorsunuz. Ne kaybedersiniz? Kendinize ne kadar büyük bir kötülük ettiğinizin farkında değil misiniz?
Anlamıyor musunuz? Eğer Allah'a ulaşmayı dilemezseniz gideceğiniz yer cehennem. O zaman neden? Nasıl oluyor da şeytan üzerinizde bu kadar çok tesir sahibi? Ne karşılığında neyi satın aldığınızı biliyor musunuz? Şeytan sizi Allah'a ulaşmayı dilemediğiniz sürece teslim almıştır. Cehennem karşılığında. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, sevgili dostlarım, bir karşılaştırın bakalım şartları. Şeytan size ne söylerse söylesin, Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız gideceğiniz yer cehennemdir. Bu konunun negatif tarafı, evvela negatif taraftan düşünün. Ben deyin Allah'a ulaşmayı dilemiyorsam gideceğim yer cehennem. Öyleyse niçin cehenneme gideyim? Allah'a ulaşmayı dilerim. Neden bizden sormuyorsunuz? Gerçekten bu kadar kolay mı diye? Biz de göğsümüzü gere gere, alnımız açık, yüzümüz pak size. Elbette. Mutlaka cennete gireceksin. Yeter ki sen Allah'a ulaşmayı dile. Allah'a ulaşmayı dilemeyen cehenneme gider diyor Allah-u Teala. Ya dilerse kişi, o zaman da cennet mutlak onun olur. Gerçekten Allah'a ulaşmayı dileyen kişi sevapları günahlarından fazla olur mu? Elbette. Allah Teala Velas suresinde diyor ki Velas, asra yemin olsun, innen insane lefî hüsr, insanlar hüsrandadırlar. Yani o insanların günahları sevaplarından fazladır. Gidecekleri yer de cehennemdir. İllellezine aminu. Ama amin olanlar hariç diyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç. Onların gidecekleri yer cennettir. Yani onların sevapları günahlarından mutlaka fazla olacaktır. Sevgili kardeşlerim, düşünmüyor musunuz? Kendinize yaptığınız kötülüğü farkında değil misiniz? Kendinize yaptığınız ihanetin. Siz kendinize ihanet ediyorsunuz. Allah'ın size tevdi ettiği emaneti onun sahibi olan Allah'a göndermekle mükellefsiniz. Ve bu işi bir tek dileğiniz üzerine Allah gerçekleştirecek. Siz bir şey yapmayacaksınız. Allah size namazı sevdirecek, orucu sevdirecek, zikri sevdirecek, ibadetler sizin için bir zevk olacak. Ruhunuz vücudunuzdan ayrılacak. Allah onu kendi katına kadar çıkaracak. Hayır, siz çıkarmayacaksınız. O yapacak. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bilmiyorum ne söylememiz lazım. Nasıl oluyor da insanların büyük kısmı Allah'ın bu kadar açık ve kesin sözüne rağmen Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Allah'a mülaki olmayı dilemiyorlar. Yani ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemiyorlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, yazık etmiyor musunuz kendinize? Bir dilek, mutlaka cennet, mutlaka dünya saadeti, ama siz dilemiyorsunuz. O zaman kendinizden başka suçlu aramaya hakkınız var mı? Allah Teala söz vermiş.
Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Yoksa onun sözünü çiğneyebileceğini mi düşünüyorsunuz? Neden içinde bulunduğunuz küfür çukurundan, dalalet çukurundan kendinizi kurtarmak için harekete geçmiyorsunuz sorabilir miyim? Sevgili kardeşlerim, yazık etmiyor musunuz kendinize? Bakınız, bir hayatın sahibisiniz ve bir gün öleceksiniz. Hepimiz bir gün öleceğiz. İşte marifet oradaki, şu dünya hayatını yaşarken ruhumuzu Allah'alaştırmayı dileyelim. Allah da ruhumuzu kendisine ulaştırsın. Allah'ın ermişlerinden olalım. Şeytan size ne söylüyor, bana iletir misiniz? Hangi açıdan sizi kandırıyor? Normal bir muhakemenin sahibi olan herkes bu anlattıklarımızın standartları içinde nasıl olur da Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilemez? Sevgili kardeşlerim, dilemeyenlerin bu kadar çok olduğunu gördükçe hep hayretler içinde kalıyorum. Bir insan nasıl olur da Allah'ın kendisine verdiği nimeti elinin tersiyle böylece iter, der. Ben istemiyorum onu. Neyinize güveniyorsunuz? İstemeyen kardeşlerim, şeytanın sizi nasıl kandırdığının farkında değil misiniz? O iblis hepinizi peşine takıp susuz sulu dereye götürüp su içirmeden geri döndürür. Ama siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren onun üzerinizdeki sultanlığı derhal Allah Teala tarafından kaldırılır. Allah sizi kendisine ulaştırana kadar şeytanın size hiçbir kötülükte bulunması artık mümkün değildir. 5-6 aylık bir sürede tamamen Allah'ın mutlu bir kulu olarak yaşarsınız. Yolunuza devam ederseniz mutluluğunuz giderek artar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir defa daha öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyin. Mutlaka dileyin. Söylediklerimi unutmayın. Emi diyerek sözlerimizi inşallah tamamlamak istiyoruz. Bir defa daha söylüyorum. Allah hepinizin sadece mutlu olması için sizleri yarattı. Öyleyse elinizin tersiyle Allah'ın sizin için yarattığı mutluluğu itmeyin. Allah'a ulaşmayı dileyin ve cennetin mutlaka sahibi olun. Yeterli. Allah'a ulaşmayı dilemeniz cennete ulaşabilmeniz için yeterli sevgili kardeşlerim. Gerisi üçüncü katın ötesindeki cennetler için. Hepinizin hiçbir sıkıntı çekmeden rahatlıkla ulaşacağınız yer üçüncü kat cennet ve dünya saadetinin yarısıdır. Hepiniz ulaşacaksınız. Hangi konuda tereddüdünüz varsa bize ulaşın, sizi aydınlatalım. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir mutluluk sohbetinde birlikteydik. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek hepiniz için dualar ederiz inşallah. El-Fatiha ve as-salavat. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: Exato.
1: El-Fatiha ve es-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili izleyenler, sevgili dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz.

sizlere Kur'an'daki İslam'ın 7 safhasından bahsetmek istiyorum. Kur'an'da farz kılınan İslam'ın 7 safhası. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve bütün sahabe tarafından Kur'an'da farz olan bu 7 safhanın bütünüyle yaşandığı vakasını da sizlere sunmak istiyoruz. Kur'an'da İslam'ın 7 tane safhası yer alıyor. Madde 1. Bu 7 safhanın 7'si de farz. Madde 2. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe bu 7 safhanın 7'sini de yaşamışlar. O kadar mı? Hayır. Onlardan sonra tabi'in ve tebe-i tabi'in de yaşamış. Ama biz şu anda sadece Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den, Kur'an'dan ve onun sahabesinden bahsetmek istiyoruz. İslam'ın 7 safhası perspektifinden konumuza bakarak. İslam 28 basamaklık bir dizayndır. Birinci basamakta olaylar yaşanır. İkinci basamakta olaylar karşısında insanlar tavırlarını ortaya koyarlar. İslam'ın birinci safhası üçüncü basamakta başlar. Kişi Allah'a ulaşmayı diler. Dilemezse o kişi hep ikinci basamakta kalacak ve gideceği yer cehennem olacaktır. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilediler mi, dilemediler mi? Sualinin cevabından evvel Allah'a mülaki olmayı, yani ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemek. Sadece dilekten bahsediyoruz. Dilemek üzerimize farz mıdır? Farzdır. İşte Rum suresinin 31 ve 32. ayetleri. Münibine ileyhi ve yettekuhu ve kumus salat ve la tekune minel müşrikin. Diyor ki Allah Teala Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile, Allah'a mülaki olmayı dile ve böylece takva sahibi ol ve namaz kıl ve müşriklerden olma. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrıldılar. Rum 32. Her biri kendi ellerindekiyle ferahlanırlar. 72 tane fırka oluşmuş. Hepsi dinden uzaklaşmışlar. Ve de 73. fırkada her birinin içinde küçük azınlıklar olarak yaşıyor. Gördük ki farz. Sadece bu ayet-i kerime de mi farz? Hayır. Allah Teala ve enübü ila rabbikum ve eslimu lehu diyor. Zümer 54. Allah'a mülaki olmayı dile, Allah'a yönel ve ona teslim ol.
Min kabline yetiki bir azabe üzerine azap gelmeden önce sümme la tunsurun, yoksa sonra yardım olunmazsın.

Allah Teala Lokman Suresi'nin 15. ayet kerimesinde vettebi sevila men enabe ileyye. Kim bana yönelmişse, münip olmuşsa, bana ulaşmayı dilemişse, sen de onun yoluna tabi ol.

Allah Teala dilemeyenlerden bahsediyor. Yunus suresinin 7. ayet-i kerimesinde innellezine la yercune likayna meradu bil hayatet dünya vatmeyenne biha ellezinehum an ayatina gafilun ilaike mevahumun naru bima kâni yeksibun buyuruyor. Onlar bize mülaki olmayı, yani ruhlarını hayattayken bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Muhakkak surette bize ulaşmayı dilemezler diyor Allah Teala ve diyor ki onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gideceği yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir. Allah'a mülaki olmayı dilemeyen kişi cehenneme gider diyor. Bundan 14 asır evvel Allah Teala bu söylediğimiz 3 ayetle, daha ondan sonra da birçok ayet var. Allah'a mülaki olmayı, dilemeyi üzerimize farz kılmış. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe Allah'a mülaki olmayı dilemişler. İşte Allah Teala Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde diyor ki وَالَّذ۪ينَ اِشْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِرْ اِبَادِهِ Sahabeden bahsediyor. Diyor ki onlar tağuta kul iken, insan ve cin şeytanlara kul iken Allah'a yöneldiler. Allah'a ulaşmayı dilediler ve onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Ne olmuş? Tağutun kuluyken, insan ve cin şeytanların kuluyken Allah'ın kulu olmuşlar. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Ne yapmışlar? Allah'a yönelmişler. Allah'a ulaşmayı dilemişler. Öyleyse Allah'a mülaki olmayı dilemek farz mı? Gördük ki 3 ayet-i kerime farz olduğunu söylüyor. Bütün sahabe ulaşmayı dilemişler mi? Evet, bütün sahabe ulaşmayı dilemişler. Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi. Şimdi aranızdan birisi çıkıp da hayır bu farz değildir diyebilir mi? Bugünün din öğretiminde bu yoktur diyebilirsiniz. Bu gerçekten büyük bir eksikliktir. Çünkü olay burada başlıyor. Bu yoksa her şey yok oldu demektir. Çünkü böyle olan bir insan Allah'ın ayetlerinden gafil, gideceği yer cehennem. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan. Üzerimize farz ve bütün sahabe bunu gerçekleştirmiş. Ne olur bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse? Dilemezse gideceği yer cehennem olur. Ayet-i kerimeyi söyledik. Özü evvela tamamlayalım diye konunun can alıcı başka noktalarını dikkate almadan ikinci safhaya geçiyorum. Mürşide tabi olmak. Bir insan Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Allah'ın üzerinde Rahim Esma'sıyla tecelli eder. Onun kör, sağır ve dilsiz olan irşat makamına karşı kör, sağır ve dilsiz olan bir kişinin İrşat makamını irşat makamı olarak görmesini, tanımasını ve idrak etmesini sağlar. Ve ona bu imkanları bahşeder Allah Teala. Ondan sonra kalbine ulaşır, kalbini kendisine çevirir. Göğsünü yararak göğsünden kalbine nur yolunu açar.
Ondan sonra da

Bu kişinin zikir yapması neticesinde kalbine %2 civarında rahmet girer. O zaman kişi huşu sahibi olur. Mürşidini Allah'tan sorar. Allah mutlaka ona böyle bir insansa Allah'a mülaki olmayı dilemişse mürşidini mutlaka gösterir. Gösterir ve kişi mürşidine tabi olur. Burası 14. basamaktır. Mürşide tabiyet farz mıdır? Evet. Allah Teala diyor ki Allahu kastü sebili. Sebillerin tayini Allah'a aittir. Allah Teala buyuruyor ki Maide suresinin 35. ayet kelimesinde ya eyyühellezine aminuskurul aminin amenettekullâhe vebtegû ileyhil vesilete. Ey amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'a karşı takva sahibi olun, ikinci takvanın sahibi olun. Kim sizi Allah'a ulaştırmaya vesile olacaksa, onu Allah'tan isteyin diyor Allah Teala. Mürşide tabi olmak için onu mutlaka Allah'tan isteyin diyor. Vesileyi, sizi Allah'a ulaştıracak olan vesileyi mutlaka Allah'tan isteyin. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe vesileyi istemişler. Zaten Peygamber Efendimiz var ortada. Ve Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e tabi olmuşlar. 14 asır evvel hepsi ona tabi olmuşlar. Tabi olmuşlar mı? İşte Fetih Suresinin 10. ayet-i kerimesi orada sana tabi oldukları zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı diyor Allah Teala. Sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuş. Şimdi birinci sual. Allah'a mülaki olmayı dilemek farz mı? El cevap farz. Ayeti söyledik. Bütün sahabe bunu gerçekleştirmişler mi? Cevap evet. Bütün sahabe bunu gerçekleştirmişler. Sonra mürşide tabiyet farz mı? Kur'an ayetleriyle farz. Allah Teala buyuruyor ki bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuş. Farzı yerine getirmişler. 14. basamak. Bu tabiyetten sonra nefsinin kalbine insanın iman yazılıyor. O güne kadar Allah Teala 1'e 10 verirken her bir derecelik sevabına 1'e 100'e çıkartıyor. O kişi nefsinin kalbinde ilk %7 nur birikimi gerçekleştiğinde, fazla birikimi gerçekleştiğinde birinci gök katına ulaşıyor. İkinci defa %7 nur birikimi oluştuğunda ikinci gök katına ulaşıyor. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa nur birikimlerinde yedinci gök katına ulaşıyor. Yedinci gök katında 7 tane alem geçiyor diğer ruhlarla birlikte. Ve bir gün Sitre-i Münteha'ya ulaşıp oradan zikir hücrelerindeki zikrini tamamladıktan sonra Allah'ın zatına ulaşıyor, Allah'ın zatında yok oluyor. Yani Allah'a dönüyor, ulaşıyor. Öyleyse bütün sahabe mürşide tabi oldular mı? Kainatın en büyük mürşidine. Şimdi ruhumuzun Allah'a hayattayken ulaşması üzerimize farz kılınmış mı? Elbette kılınmış.
Allah Teala Müzzemmil 8'de buyuruyor ki Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi teptila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Allah'ın zatına ulaşmak farz kılınmış. Bu hususun bir emir olduğu, bu sebeple de farz kılındığı bir defa daha kesinleştiriliyor. Rad suresinin 21. ayet-i kerimesinde. Allah Teala diyor ki, onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi ona Allah'a ulaştırırlar. Vellezine ve onlar yesulüne vasıl ederler. Ma şeyi emrallahü Allah'ın emrettiği şeyi bihi ona yani Allah'a en yüksele ulaştırmayı. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi ruhlarını ona Allah'a ulaştırırlar. Ruhumuzun hayattayken Allah'a ulaşması görülüyor ki üzerimize farz kılınmış Allah Teala tarafından. Ruhunu Allah'a ulaştıran kişiye Allah Teala hidayete ermiş diyor. Hidayete ermeye ruhun Allah'a ulaşması diyor. İşte iki ayet-i kerime.

Allah Teala Ali İmran 73'te diyor ki innel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah Allah'a ulaşmaktır. Bakara 120'de de diyor ki inne hüdallahi hüvel hüda. İnne muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak hüve işte o el hüda hidayettir diyor Allah Teala. El hüda hidayettir diyor Allah Teala. İnne muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak hüve o işte o el hüda hidayettir. Muhakkak ki Allah'a ulaşmak var ya, işte o hidayettir diyor Allah Teala. Ve üzerimize farz kılınmış. Allah Teala Fecr suresinin 28. ayet-i kerimesinde irci'i ila rabbike buyuruyor. Rabbine rücu et. Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş diyor Allah Teala. Geri dönerek Rabbine ulaş. Allah'a ulaşmak üzerimize farz kılınmış. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe Allah'a ruhlarını ulaştırmışlar mı? Yani hidayete ermişler mi? Kesin. İşte Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor.

O 17. ayet-i kerimesinde söylediği Allah'a dönerek, Allah'a milaki olmayı dileyerek, şeytanın kulu olmaktan kurtulup Allah'ın kulu olan sahabenin bir sonraki ayet-i kerimesi, onlar hidayete erdiler diyor Allah-u Teala. Zümer 18, onlar sözü dinlerler, sözün en güzeline uyarlar. Zaten bunlar sahabe. İşte onlar hidayete erdiler diyor. Bütün sahabe için söylüyor bunu. Bütün sahabe için onlar sözün en güzeline uyarlar. Ne demek? Peygamber Efendimiz söylesin sözleri ahsen olanına uyarlar. Kalbine Allah'ın yazdığı Kur'an-ı Kerim'i söylüyor. Onun için ahsen. Allah'ın peygamberi söylüyor. Onun için ahsen. Ve o Allah'a mülaki olmanın mutlaka farz olduğunu söylüyor. Üzerimize farz. Bakıyoruz ki onlar sözün ahsen olduğuna tabi olurlar. Onlar hidayete erdiler diyor Allah Teala. Hepsi hidayete ermişler. Hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Öyleyse 21. basamaktaki 3. safa ruhun Allah'a mülaki olması, ulaşması üzerimize farz ve bütün sahabe bunu gerçekleştirmiş. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. 21. basamakta Allah'a ulaşan ruh, Allah'ın zatında ifna olur, yok olur. Burası 22. basamaktır.

Öyleyse 28 basamaklık İslam merdiveninde Allah'ın üzerimize farz kıldığı 7 safayı birer birer gözden geçiriyoruz. 7 safanın 7'si de farz mı? 7'si de farz. Bütün sahabe bu 7 safayı da gerçekleştirmiş mi? Bütün sahabe bu 7 safayı da gerçekleştirmişler. Şimdi 3. safadayız. Bütün sahabenin gerçekleştirdikleri de kesin, üzerimize farz olduğu da kesin. Sonra ne olur? Bir kişinin ruhu bu safalardan 7 tane gök katını açtıktan sonra Allah'ın zatında yok olunca Allah'ın zatında fani olur. Ona Allah'ın katında bir taht ihsan edilir. Allah Teala En'am suresinin 127. ayet-i kerimesinde bunu söylüyor, ona bir altın taht ihsan edildiğini. Sonra o kişi zikrini artırır, zikri günün yarısını aşar. Sonra da nefsinin kalbini %80'den fazla nurlar bürüdüğü zaman o kişinin fizik vücudu Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir hüviyet kazanır. Acaba veçimizin, fizik vücudumuzun Allah'a teslim edilmesi üzerimize farz mı? Elbette farz. İşte Âl-i İmrân suresinin 20. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor: Habibim, o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz veçimizi, şu fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Peki fizik vücudumuzu Allah'a teslim etmek farz mı?

Allah Teala diyor ki femen ahsenu dinen mimmen eslemu vechehu lillahi ve huve muhsinun. O kişi ki veçini Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur diyor. Demek ki Allah Teala veçin Allah'a teslim edilmesi diye bir husustan bahsediyor. Peki farz mı böyle bir husus? Allah Teala Yasin Suresi'nin 60 ve 61. ayetlerinde buyuruyor ki: Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e. En la tabidü şeytane innehu lekum aduvun mübin ve eni buduni hâzâ sırat-ı müstakim. Ey Ademoğulları, ben sizlerden şeytana kul olmayacaksınız diye ahd almadım mı? Ademoğulları, Adem Aleyhisselam'ın sülbünden gelen fizik vücutlarımız. Sizlerden ahd almadım mı şeytana kul olmayacaksınız diye? Ve ben sizlerden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı diyor Allah Teala. Şeytana kul olacak olmayacaksınız diye ahd almadım mı? Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı? Bu da sırat-ı müstakimdir diyor Allah Teala. Sırat-ı müstakim Allah'a ulaştıran yolun adı. Öyleyse ezelde Ademoğulları adı verilen fizik vücutlarımızdan Allah Teala ahd alıyor. Şeytanın kulu olmaktan kurtulup Allah'a fizik vücutlarımız kul olsun diye, yani Allah'a teslim olsunlar diye. Üzerimize farz kılmış Allah Teala ve görüyoruz ki fizik vücutlarımız için farz kılınan bu husus Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve bütün sahabe tarafından gerçekleştirilmiş. Allah Teala açık bir şekilde Ali İmran suresinin 20. ayet-i kerimesinde diyor ki: Habibim, o müminlere ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz veçimizi Allah'a teslim ettik. Üzerimize farz. Bütün sahabe veçlerini Allah'a teslim etmişler. Bundan sonra ne olur? Kişi daimi zikre ulaşır. Daimi zikre ulaşırsa ne olur? Ulul elbab olur. Ulul elbabın kim olduğuna bakıyoruz. Allah Teala buyuruyor: Li ulul elbab yeskurallâhe kıyamen kuuden ve alâ cunubihim. Ulul elbab için yattayken de, otururken de, yan üstü yatarken de, yani üç halin üçünde de Allah'ı zikretmek onların üzerinedir. Onların yaptıkları şey, ayaktayken de, onlar otururken de, ayaktayken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredenlerdir diyor Allah Teala Ulul Elbab için. Ulul Elbab olmak üzerimize farz mı? Nisa 103'te Allah Teala diyor ki: Feskurunallâhe kıyamen kuuden ve alâ cunubihim. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de öyleyse hep Allah'ı zikredin. Üzerimize farz ve bütün sahabe bu farzı gerçekleştirmiş mi? Öyleyse sahabe ulul elbab olmuş mu olmamış mı diye bakmamız lazım. Bakıyoruz ve görüyoruz demin söylediğimiz. Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesinde Allah Teala sahabenin hem hidayete
erdiğini, yani ruhlarını Allah'a teslim ettiklerini, hem de ulul elbab olduklarını söylüyor. Ulul elbab da olmuşlar. Bütün sahabe hidayete ulul elbab seviyesinde de ermiş, daimi zikrin sahibi olmuş. Ne olur bir insan daimi zikrin sahibi olursa, ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikreden bir insan olur. O kişi artık ömür boyunca bunu devam ettirecektir. Bu nokta, ulul-elbab noktası o kişiye yedi kademe yerlerin melekutunun gösterildiği yerdir. Bir de zemin kattaki devrin imamına ait olan ana dergahı gösterir. Bundan sonra gök katları gösterilmeye başlanacaktır. Kim birinci kat gökleri Allah-u Teala kalp gözüyle ona gösterirse, bu noktadan itibaren o kişi muhlis olmuştur. Yani irşad olmak konusunda adımlarını atmaya başlamıştır. Yedi tane gök katı Sitret-i Münteha'ya kadar tamam olduğunda bu kişi Tövbe-i Nasuh'a davet edilir. Tövbe-i Nasuh tamamlandığı anda bu kişi muhlis olur. Üzerimize farz mı? Allah Teala farz olduğunu söylüyor. Beyne suresinin 5. ayet-i kerimesi. Diyor ki Allah Teala, وَمَا اُمِرُوا اِلَّا لِيَعْبُدُ اللّٰهَ مُحْلِسِينَ لَهُدِّينَ هُنَفَاءً. Onlar muhlisler olarak onun dininde hanif kişiler sıfatıyla nefslerinin kalbini halis kılmakla emrolundular diyor. Onlar emrolunmadılar. Nefslerinin kalbini halis kılmakla emrolundular. Hanifler olarak ve onun dininde. İşte muhlis olmak üzerimize farz. Peki

kitap sahiplerine de ki Allah sizin de Rabbiniz, bizim de Rabbimiz. Ama biz Allah'a muhlis olanlarız. Bütün sahabe Allah'a muhlis olmuşlar. 27. basamak. Bundan sonra kişi 28. basamağa geçecektir. Tövbe-i Nasuh'tan sonra otomatik olarak geçmiştir. O kişinin günahları örtülecektir. Salah nuru verilecektir. Artık salah makamındadır. Sonra günahları sevaba çevrilecektir. Sonra iradesini Allah'a teslim edecektir. Teslim edince de onun daimi zikri artık tesbihe dönüşecektir. Kendi iradesiyle zikretmediği için ve Allah o kişinin iradesini teslim alarak artık sadece Allah'tan emir alan, Allah'ın emirlerini yerine getiren birisi hüviyetine sokar kişiyi ve ona irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle irşat makamını teslim eder. 28. basamakta, 5. kademede kişinin iradesi Allah'a teslim edilmiş ve Allah onu irşat makamına tayin etmiştir. İradesi artık mevcut olmadığı için o güne kadar zikir adı verilen daimi zikri o günden sonra tesbihe dönüşmüştür. Ve irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle irşat makamına kişi tayin olunur. Sevgili kardeşlerim, biz dünyaya kavga için gelmedik. Sevgi için geldik. Hepinizi çok seviyoruz ve din adına bütün konuşanları Allah'ın doğrularına davet ediyoruz. İslam aleminin çöküşünün arkasında İslam'ın unutulması var sevgili kardeşlerim. İslam unutulmuş. İşte bu kademeye ulaştığımızda burası yolun sonu. Bütün sahabenin bu hedefe ulaştığını, irşat makamının sahibi olduğunu görüyoruz. İşte Tövbe suresi 100. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor ki o sabikun el-evvelin var ya evvelki sabikunlar müsabakalarda, hayırlarda yapılan müsabakalarda en önde gelenler onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi, bir de ensara ve muhacirine İhsanla tabi olanlardan da diyor. Allah Teala bütün sahabeye ister ensar olsun ister muhacirin tabiin adı verilenler tabi olmuşlar. Her şey gizlenmiş sevgili kardeşlerim. Soruyoruz tabiin kimdir? Sahabeyi görenler. Sahabe kindir? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i görenler. Hayır, görenler değil. Sahabe, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e tabi olanlardır. Tabi olduklarını da kesinleştirdik. Tabiin, sahabeye tabi olanlardır. Sahabeyi görenler değildir. Tabi'in kimdir diyoruz, sahabeyi görenlerdir diyor. Kişi, diyoruz ki yahu adı üstünde tabi'in, tabi olmuş, tabi olmuş. Sevgili kardeşlerim,

Ne uğruna acaba insanlar bu öğrendikleri insanları cehenneme götürecek olan bir ilmi hakikati öğrenmelerine rağmen nasıl devam ettirirler? Nasıl vicdanları razı olur 70 milyondan fazla insanın cehenneme girmesine? İnanılacak bir şey değil sevgili kardeşlerim. Otuz yıldır insanları sadece ikaz ediyoruz. Ne demişler? Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar. Allah Teala bize doğruları öğretiyor, biz de söylüyoruz. Şimdi belki birçok insan bize diyecek ki ne olur yani? Onlar kabul etmiyorsa sen de çekil köşene. Bunlardan elini eteğini çek. Öyle mi zannediyorsunuz? Bu kadar kolay mı? Eğer Allah Teala size ilim öğrettiyse, insanlara bu ilmi açıkla ve onları kurtar emrini vermişse, o zaman bu can bu tende kaldıkça Allah'ın emrine itaat etmeyeceğimizi mi zannediyor acaba insanlar? Sevgili kardeşlerim, şimdi sonuca geliyoruz. Ne gördük? Kur'an-ı Kerim'de 7 tane safha var. Allah'a ulaşmayı dilemek. Ruhu Allah'a hayattayken ulaştırmayı dilemek. 1. 2. Mürşide ulaşıp tabiiyet. 3. Ruhu hayattayken Allah'a ulaştırmak. Daha doğrusu Allah'ın ruhu kendisine ulaştırması. Çünkü bunu garanti etmiş Allah Teala. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, milaki olmayı dilerse, Allah diyor ki ben ulaştırırım onun ruhunu kendime. İşte Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Allahu yeştebi ileyhi men yeşâ'ü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, o kişiyi Allah kendisine ulaştırır.

yeştebi ileyhi men yeşâ'ı, dilediğini kendisine seçer. Ve yehdi ileyhi, kendisine hidayet eder, ulaştırır. Men yunib, Allah'a yönelen kişiyi kendisine ulaştırır. Bu ayet-i kerime münib olmanın, münibine, yunib, enibü kelimeleri hep aynı kökten gelir. Bu münib olmanın Allah'a ulaşmayı, yani buradaki dilemenin Allah'a ulaşmayı dilemek olduğunu bu ayet kesinleştiriyor. Allah çünkü diyor kendisine ulaştırır diyor. Münib olan kişi Allah'a ruhunu ulaştırmayı dileyen kişidir. Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır diyor. Üzerimize farz, hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Fizik vücudumuzu Allah'a teslim etmek farz. 14 asır evvel bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmiş. Nefslerini Allah'a teslim etmek farz. Ulul albab olmak, bütün sahabe teslim etmiş. Muhlis olmak farz. Bütün sahabe muhlis olmuş. İradeyi Allah'a teslim edip irşat makamının sahibi olmak farz. Bütün sahabe irşat makamının sahibi olmuş. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinize bir sualim var. Kur'an-ı Kerim, İslam'ın 7 safhasını da farz kılmış mı? Hiç kimse bize hayır kılmamış diyemez. Bu varan bir, varan iki, bütün sahabe bu İslam'ın 7 safhasını üzerlerine farz olan bu İslam'ın 7 safhasını yaşamış mı? El cevap, evet yaşamış. Ayetler kesin olarak bunu ispat ediyor. Bu konuşmamızda ispat ettiğimiz gibi. Hiç kimse yaşamadıklarını iddia edemez. Ve bütün bunlar hadislerde değil, Kur'an-ı Kerim'de ayet ayet yer alıyor. Hiç kimse karşımıza çıkıp da sen bu hadisten bahsediyorsun ama bu hadis mevzu bir hadistir diyemez bize. Çünkü söylediklerimiz her konu bir Kur'an-ı Kerim ayeti kerimesine dayalı olarak en sağlam bir kale gibi bugün insanlığa sunulmuştur. Öyleyse Allah-u Teala 7 safayı da farz kılmış mı sualinin cevabı? Evet, kılmış. Bütün sahabe 7 safanın 7'sinde yaşamış mı sualinin cevabı? Evet, yaşamışlar. Ve bizim sizlere sualimiz. Bugün bu dünya hayatını yaşayıp da din konusundaki ilmin sahiplerine sualimiz. Siz İslam'ın 7 safhasının farz olduğunu, sahabenin hepsinin Kur'an ayetleri gereğince bunları yaşadığını ve hepsinin 7 safhayı gerçekleştirdiğini, bugün yaşayan insanların da üzerine bunların hepsinin farz olduğunu, ey din uleması, insanlara anlatıyor musunuz? Kur'an-ı Kerim bunların hepsini ihtiva ediyorsa,
7 Safa'nın 7'sini de 14 asır evvel onlar yaşadılarsa Kur'an-ı Kerim'deki bu farzları ve bunları Kur'an ayetleri söylüyorsa, farz olmasına rağmen siz yaşamıyorsanız ve bu Kur'an farzlarını, sahabenin yaşadığı Kur'an'da farz kılınan bu farz, Kur'an farzlarını öğrenmiyorsanız ve öğretmiyorsanız, o zaman omuzlarınızda bu 70 milyondan fazla insanın vebali yok mu?

Sizleri çok ama çok seviyoruz sevgili din öğreticileri. Neden böylesiniz? Bu kadar insanın vebali, kalbinizde bir sızlama oluşturmuyor mu? O öğrendiğiniz ilimle İslam'ın 5 şartıyla kurtulmanızın mümkün olmadığını anlamamakta ısrar edecek misiniz? Biliyorsunuz artık Allah'a bırakınız ruhunu Allah'alaştırmak, fizik vücudu Allah'alaştırmak, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek. Bırakınız onları. Konu daha Allah'a mülaki olmayı, ruhu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemediğiniz noktada bitmiştir. Allah'a mülaki olmayı dilemeyen bir insanın gideceği yer cehennemdir. Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri. Allah'a mülaki olmayı dilemeyen bir insanın amelleri boşa gider. Kehf suresinin 105. ayet-i kerimesi. Ayetleri söyleyerek gidelim bari. Yunus 7 ve 8'de Allah Teala diyor ki: İnnellezîne lâ yercûne dikâena ve râdû bil hayâted dünyâ ve etmeyennü bihâ ellezînehum an âyâtinâ gâfilûn. Ülâike mevâhumun nâru bimâ kânû yeksibûn. O Allah'ın onlar ki muhakkak surette diyor Allah Teala bize mülaki olmayı, ruhlarını hayattayken bize ulaştırmayı dilemezler. Öldükten sonra ruhun ulaşması Allah Teala tarafından gerçekleşiyor. Eğer o kişi ruhunu Allah'a hayattayken ulaştırmadıysa öldüğü zaman ceset ölünce ruha artık bir mekan değildir. Ruh açıkta kalmıştır. O açıkta kalan ruhu ölüm melekleri beraberlerine alarak 7 tane gök katını beraberce çıkıyorlar. Sitret-i Münta'ya kadar beraberce ulaşıyorlar. Sitret-i Münta'dan yukarıda ruh yalnız başına yükselerek Allah'ın zatına ulaşıyor. Allah'a mülaki olmayı onlar muhakkak surette dilemezler diyor. Onlar dünya hayatından razıdır diyor Allah Teala. Dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar diyor. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor. Ve sonunda da şunu söylüyor. Onların gidecekleri yer, Allah'a mülaki olmayı dilemeyenlerin gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sevgili din adamları, bu veballe beraber nasıl yaşayacaksınız? Onlara bunların hiçbirini söylemiyorsunuz. Büyük çoğunluğunuz bilmiyor, tamam. Ama 30 yıldır bununla uğraşıyoruz sevgili kardeşlerim. Sizlere bu hakikatleri anlatmakla meşgulüz. En az son 10 yıl her şeyi çok iyi bir şekilde gördüğünüz şu anda bilgisayarların hafızasında bizim tarafımızdan hazırlanmış, yayınlanmış televizyonumuzda 6.000 saatten fazla konuşma var. Bu konuşmalar bütün bu Kur'an hakikatlerini anlatıyor. Sevgili kardeşlerim,
Eğer üzerinize düşen görevi yerine getirmezseniz, bu insanların hepsi cehenneme gidecekler. Bırakınız ruhun ve için, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi, daha Allah'a ulaşmayı dilemek konusunda dahi kimsenin bilgisi yok. Bu yoksa kişinin görüyorsunuz ki gideceği yer cehennem. Kazandıkları dereceler itibariyle onların gideceği yer cehennemdir diyor Allah Teala. Rad 27'de onların dalalette olduğunu söylüyor Allah Teala. Allah zaten dalalette olan insanları dalalette bırakır. Zaten o insanlar dalalette. Ama o dalalette olanlardan kim Allah'a mülaki olmayı dilerse diyor Allah Teala, Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenleri kendisine ulaştırıyor Allah Teala ve bunu diliyor. Bu anlattıklarımızdan sonra bütün bunlar farz ise, bütün sahabe bu farzları gerçekleştirmişse, 14 asır sonra bunların hepsi yok edilmişse, suçlu aramıyoruz. Yok edilmişse, yok edildiği kesin değil mi? Hanginiz biliyordunuz biz bunları anlatmadan evvel? O zaman üzerinizde vebal yok mu? Birazcık aklı erenler, din konusunda birazcık araştırma yapanlar, kendinize yazık etmiyor musunuz? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir konuşmamızı tamamlamayı nasip kıldı Yüce Rabbimiz. Bir defa daha 70 milyondan fazla insanın vebalinden sizleri kurtarmak için ey din öğreticileri bir defa daha konuştum. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki sevgili kardeşlerim, sevgili izleyenler, dinleyenler bir defa daha Allah'ın hakikatlerini söyleyerek sizleri cehennemden kurtarmak üzere ikaz ettik. Allah-u Teala'dan duamız olur ki bu söylediklerimizden inşallah ibret alırsınız. O vebalden kendinizi kurtarırsınız. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir konuşmamız inşallah burada tamamlanıyor. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha ve as-salavat Allah'a ve salli ala Muhammed.

0: God to him.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde ondan, Allah'tan bahsetmek üzere, mutluluktan bahsetmek üzere birlikteyiz. Sevgili kardeşlerim, acaba herkes başkalarını mutlu etmek için yaşasa nasıl bir dünyada oluruz? İşte öyle bir dünya şu anda bir hayal dünyası gibi görünüyor. Ama mümkün sevgili kardeşlerim. Tasavvufu yaşayanlar arasında bu çok zorluk çekmeden ulaşılacak olan bir hedeftir. Tasavvufun dışında olanlara sesleniyorum. Herkesin mutlu olduğu bir ortamda yaşamak istemez misiniz? O zaman Allah'a ulaşmayı dileyin. Dilerseniz mürşit ihtiyacı duyacaksınız. Hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidinizi soracaksınız. Bir defa da göremezseniz birkaç defa hacet namazını kılıp mürşidinizi soracaksınız. Sorun da mutlaka Allah Teala gösterecektir. Ona ulaşıp tabi olacaksınız. Ulaşamıyorsanız ona tabi olanlardan tabiyet veren birine tabi olabilirsiniz. Sonuç mu? Sonuç mutluluk sevgili kardeşlerim. Kim Allah'ın yoluna girerse nefs tezkiyesi onun için bir kesin hüviyet taşır. Yani o kişi nefsindeki afetleri yok etmek üzere yola çıkmıştır. Ve de bunun bir tek ilacı vardır. Nefsin kalbindeki afetleri yok etmenin bir tek ilacı vardır. O ilaç zikirdir. Bu zikir zikrullah'tır. Yani Allah ismiyle zikretmektedir. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sesli bir şekilde ya böyle diye sessiz bir şekilde veya dilinizi bile kımıldatmadan, ağzınızı bile kımıldatmadan iç dünyanızdaki bir sesle sevgili kardeşlerim, mutluluğun temel yolu başkalarını mutlu etmektir. Allah'ın kanunu odur ki, kime ne kadar mutluluk verebilirseniz, kime ne kadar mutluluk sağlayabilirseniz, sizin gayretiniz bu mutluluğu ne kadar oluşturursa, siz de aynı mutluluğu o kişinin paralelinde yaşarsınız. Allah size yaşattır, yaşattırır. Öyleyse Allah'ın mutluluğu yaşatması bizim gayretimize bağlıdır. Biz ne zaman başkalarını mutlu etmek üzere yola çıkarsak, gayemiz bu olursa ve bunda ne kadar başarı sağlayabiliyorsak, kendimiz o kadar mutlu oluruz. Öyleyse mutlu olmak istiyorsak, yapmamız lazım gelen şey başkalarını mutlu etmektir. Sevgili kardeşlerim, ne kaybederiz ki? Hayatımızı başka insanları mutlu etmeye adasak, bunun için yaşasak, ki Allah'ın herkesin istediği budur, o zaman sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için bir kurtuluş yolu doğuyor. Kim başkasına mutluluk vermek üzere bir gayretin içinde olursa, o kişi mutluluk vermek istediği kişiden daha fazla mutlu olur. Çünkü Allah Teala kim başkasına mutluluk vermek üzere yola çıktıysa onu mutlu eder. Mutluluk vermeye çalışmak bir mutluluktur. Mutluluğun ta kendisidir. Sevgili kardeşlerim, böylece insanlar arasında ahenk, fikir beraberliği ve ruh beraberliği oluşur. İnsanlar birbirini sever. Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan ilk adımı atmıştır. Hacet namazını kıldığı zaman, boy abdestini alıp da hacet namazını kıldığı zaman Allah-u Teala mutlaka ona mürşidini gösterir. O kişi mürşidine ulaşıp tabi olduğunda zikir onun için vazgeçilmez bir ihtiyaç haline gelir. Ve o zikirdir ki o kişi zikrettikçe Allah'ın katından nurları onun göğsüne, göğsünden kalbine taşır. Ve kalbindeki çekim kuvveti gelen nurları, rahmet nurları, fazıl nurları ve salavat isimli başlangıç nurları o kişinin kalbine ulaşır. Ve fazıllar o kişinin kalbinde yerleşmeye başlar. Nefsimizin kalbi bu fazıllarla doldukça mutluluğumuz hangi seviyede nurlar kalbimize dolmuşsa yüzde o kadar gelişecektir ve mutluluğumuz devamlı olarak zikrimizi arttırdıkça daha çok artacaktır. Günde 12 saat zikir yapan bir kişi mutluluğun %50'sini yaşar. 18 saat zikir yapan bir kişi %75'ini yaşar. Ama kim zikirle uyur ve zikirle uyanırsa o uykudaki devreyi de zikirle geçirmiş olan birisidir. O asıl büyük mutluluğu yaşayacaktır. Sevgili kardeşlerim, bir taraftan zikrin size sağladığı bu şaşmaz, mutlak hedefine ulaşan mutluluğun yanı başında sizin kendi gayretinizle elde edeceğiniz bir başka mutluluk daha mevcut. Başka insanları mutlu etmek. Kime ne kadar mutluluk verebilirseniz Allah-u Teala size de aynı miktarda mutluluğu yaşatır. Bir başka ifadeyle başkalarını mutlu etmek mutluluğun ta kendisidir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, yolumuz hep etrafımızdaki insanları mutlu etmekten geçmeli. Ne kaybederiz? Zamanı pozitif istikamette harcadığımız için devamlı derecat kazanan birisi oluruz. Kaybetmeyiz, kazanırız. Eğer başka bir şeyle meşgul olmuş olsaydık, zikrin dışında herhangi bir şey bize derecat kazandırmayacaktı. Ama Allah'ın emirleri var. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah diye zikretmek, onların her birisi Allah'ın emirleridir. Nefsinizin kalbine Allah'ın nurlarını taşıyabilecek olan tek bir faktör var. O Allah'ın ismini bir kişinin mürşidine ulaştıktan sonra devamlı tekrar etmesi halidir. Bu onun manevi tekamülünün işaretini taşır. Çünkü mürşidine tabi olduğu anda onun ruhu vücudundan ayrılmıştır. O ruh mutlaka Allah'a doğru yola çıkar. Ve Allah'a ruh ulaşır. Ulaştığı zaman bu kişi gene evliyadandır. Ama artık ermiş evliyadandır. Sevgili kardeşlerim, bazen evliyalardan diyoruz, bazen evliyadan diyoruz. Ama gramer kaidelerine göre doğrusu evliya kelimesinin çoğul oluşudur. Veli kelimesi dost demektir. Veliullah Allah'ın dostu demek. Bir kişinin Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren hüviyeti Allah'ın dostu olmaktır. Mürşidine ulaşır, dostluk güçlenir. Ruh vücudu terk eder. Ruhun Allah'a ulaşmasına kadar geçen devre içinde o kişi manevi tekamülünün vuslat noktasına kadar ulaşacaktır. Ruhu Allah'a ulaşacaktır. Ruhun Allah'a ulaşmasıyla birlikte o kişi ermiş bir veli. Hadi normal standartlarda kullandığımız kelimeyi kullanalım. Ermiş bir evliya olur. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala hepinizi o kadar çok seviyor ki hiç kimsenin cehenneme gitmesini istemiyor. Onun için inanılmaz kolaylıklar getirmiş. Sevgili kardeşlerim, düşünebiliyor musunuz? Bir kişinin sadece "Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum" demesi ve bunu kalpten dilemesi halinde o kişi birinci kat cenneti elde etmiştir. Böyle bir insana Allah-u Teala mutlaka mürşit aşkı verecektir, mürşit sevgisi verecektir. Kişi mürşidini, hacet namazını kılıp Allah'tan soracaktır. Sorarsa böyle bir insana Allah-u Teala mutlaka mürşidini gösterir. Gösterince o kişinin yapması lazım gelen şey mürşidine ulaşıp tabi olmaktır. Tabiyet velayetin ikinci adımıdır. Tabiyetle beraber ruh vücudu terk eder, Allah'a doğru yola çıkan kafileye katılır. Ruhlar kafilesine katılır. Ve kişinin zikri yavaş yavaş artacaktır. Evvela birinci gök katına çıkacaktır ruhu. Diğer ruhlarla birlikte bir yolculuktur bu. Sonra ikinci gök katına, sonra üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci gök katlarına çıkacaktır. Yedinci gök katında yedi tane alemden geçecektir. Soldan sağa doğru bir yolculuk yapılacaktır. Bu yedi safhanın geçilmesi o kişinin ruhunun dike bir yolculukla o noktaya ulaşmış olan ruhun Allah'ın zatına ulaşmasıyla noktalanacaktır. Kimin ruhu Allah'a ulaşmışsa o sadece bir geri dönüştür. sahibine geri dönüş. Ne demek istiyoruz? Herkes doğduğu zaman Allah Teala herkese mutlaka ruhundan üfürür. Allah Teala herkese ruhundan mutlaka üfürür. İşte o üfürdüğü ruh bizler için bir emanettir. O emaneti onun sahibi olan Allah'a iade etmekle, başka bir ifadeyle teslim etmekle mükellefiz. İşte ruhunu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırmak. Sevgili kardeşlerim, bunun adı vuslattır. Ruhun Allah'a vasıl olmasıdır. Kişi normal standartlarda bunu mürşidine tabiiyetten sonra gerçekleştirebilir. Kim mürşidine tabi olursa, tabi olduğu an, tabiiyet gerçekleştiği an ruh vücudu terk eder. O mürşid hangi dergahın mürşidi ise o dergaha o ruh ulaşır. Artık orada eğitimini devam ettirecektir. Ve sırasıyla 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. kat gök katlarını aşacaktır ve Allah'ın zatına ulaşacaktır. Allah'ın zatına ulaştığı zaman da Allah'ın zatında yok olacaktır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala herkesin mutlu olmasını ister. Huzur içinde bir dünya hayatını yaşamasını ister. Öyleyse bunu yaşamak herkes için mümkün müdür? Evet, kesintisiz. Herkes için mümkündür. Kim Allah'a hacet namazını kılıp da "Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır" ifadesini kullanırsa, bu abdesti alıp hacet namazını kıldığı zaman bunu yaparsa, Allah Teala ona mutlaka mürşidini gösterecektir. Kişinin yapacağı şey mürşide ulaşıp tabiiyettir. Mürşid neredeyse oraya gidip ona tabi olacaktır. Kişi mürşidinin kim olduğundan emin olmak istikametinde daha derin bir emniyete sahip olmak istiyorsa tekrar hacet namazı kılar. Tekrar sorar Allah'tan ve Allah Teala'nın mutlaka aynı kişiyi gösterir. Böylece Allah Teala'nın dizaynı içerisinde kişi mürşidine ulaşacaktır. Tabiiyetini el öperek gerçekleştirecektir. El öpme niçin önemlidir? Çünkü eller birbirine değdiği anda mürşitteki Allah'ın cereyanı mutlaka müride Allah'a ulaşmayı murad eden kişiye ulaşacaktır. O mürşidi 1000 kişi talep etse el öptükleri anda hepsine Allah'ın cereyanı mutlaka ulaşır. Bu cevren kesintisizdir. Binlerce kişi tabi olabilir. Hepsine cevren mutlaka ulaşır. Sevgili kardeşlerim, Allah istiyor ki herkes mutlu olsun. O mutluluğun nefsin kalbindeki afetlerden arınmakla paralel bir seyir takip ettiğini hiç unutmamalıyız. Nefsimiz başlangıçta %100 afetlerle doludur. Ama Allah Teala dengeyle yaratmıştır insanı. Ona bir de ruhundan üfürmüştür. Ruh ise %100 hasletlerle doludur. Ne var ki Allah Teala bizlere emanet olarak verdiği ruhunu geri istiyor. Diyor ki dünya hayatını yaşarken ruhunuzu bana ulaştıracaksınız. Üzerinize bunu farz kılıyorum. Kim olursa olsun, bu dünyada yaşayan herkes ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmak mecburiyetindedir. Allah Teala bunu defaatle üzerimize farz kılmış.

Allah'ı ve nezine aminu diyor. Allah amin olanların velisidir, dostudur. Yuhricuhum mine zulümati ilen nuri. Onları zulmetten, onları, onların kalplerini yani zulmetten nura çıkarır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala bunu bedavadan mı yapıyor? Hayır. Onun istediği şey dileğin, talebin bizlerden gelmesidir. Böyle bir talebin sahibi değilsek Allah Teala bizim ruhumuzu, Allah'ın ruhunu bize, bizim ruhumuzu kendine ulaştırmaz. Ulaştırmazsa kimse ermiş evliya olamaz. Evliya biliyorsunuz veli kelimesi dosttur. Evliya kelimesi onun çoğuludur. Aslında veliler demek ama evliya kelimesini tekil olarak kullanıyoruz hepimiz. Ve Allah-u Teala'nın bizlerden istediği şey bu mutluluğu yaşamaktır. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar buna muhtaçtır. Böyle bir dilekte bulunmadan ölen kişinin cennete girmesi mümkün değildir. Birinci kat cennet, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin cennetidir. Kim dilerse Allah ona mutlaka mürşit sevgisi verecektir. Hacet namazını kılan kişiye mürşidini gösterecek ve o mürşidi sevdirecektir Allah Teala. Kişi Çin'de, Yemen'de olsa o mürşide ulaşmak ihtiyacını kalben öyle büyük bir şekilde hissedecektir ki nerede olursa olsun ona mutlaka ulaşmaya çalışacaktır ve tabiyetini gerçekleştirecektir. İşte tabiyetini gerçekleştirdikten sonra bir kişi ölürse ikinci kat cennetin sahibi olur. Tabiyetle ne olur? Ruh vücuttan ayrılır. Allah'a doğru yola çıkan kafileye o ruh da katılır. O ruh 7 tane gök katını diğer ruhlarla birlikte aşacaktır. Ve 7. katta 7 tane soldan sağa doğru alemden geçecektir. Ve ruhu sitil-i müntaha'ya ulaşacak. Zikir hücrelerindeki görevini tamamladıktan sonra sitil-i müntaha'ya ulaşacak. Oradan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşacaktır. İşte bu vuslattır. Kişinin ruhunun Allah'ın zatına ulaşmasıdır.

Sevgili kardeşlerim, Allah için olmak, Allah için yaşamak, bir yücelmek sistemidir. Allah'a doğru ruhun bir yolculuğu söz konusu olacaktır. 7 tane gök katını birer birer aşacaktır. 7. katta 7 tane alemden geçtikten sonra ruh Allah'ın zatına ulaşacak ve Allah'ın zatında ifna olacaktır, fani olacaktır, yok olacaktır. İşte bu fani olmak sebebiyle, Allah'ın zatında fani olmak sebebiyle bu noktadaki işleme fenafilah deniyor. Fena, fani olmak, fi içinde Allah. Allah'ın zatının içinde fani olmak, yok olmak. Kim üfürdü bize ruhunu? Allah üfürdü. Ruh nereye döndü? Gerçek sahibi olan Allah'a döndü. Ve kişinin kalbinde Allah'ın nurları birikmeye başladı. Zikir bu noktada kişinin kalbine devamlı olarak Allah'ın nurlarını taşır. Rahmet, faz ve başlangıçtaki %2 salavat nuru. Bu muhtevanın anahtarlarıdır. Allah Teala ne istiyor sualinin cevabı açık ve kesindir. Allah Teala bütün insanlardan onlara emanet olarak verdiği ruhunu geri istiyor. Bu isteme o insanları 3. kat cennete kadar ulaştıracaktır. Bir kişi Allah'a ulaşmayı dileyip ölse 1. kat cennetin sahibidir. Gideceği yer Allah'ın cennetidir. Bu kadar kolay, bu kadar Allah-u Teala'nın herkese nasip kıldığı bir muhteşem dizayn. Kişi sadece ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır. Sevgili kardeşlerim, böyle bir talep bir insanın mutlaka Allah'ın cennetine girmesi için yeterlidir. Bir talep. Ama Allah-u Teala talebe karşı kayıtsız kalmaz. O talebi mutlaka gerçekleştirecektir. Onun için böyle bir talepte bulunan kişiye Allah-u Teala derhal mürşid sevgisi verecektir. Mürşidi Allah tayin eder. Ve kişi hacet namazını kılar, boy abdestini alır, hacet namazını kılar ve Allah-u Teala'dan mürşidini sorar. O gece ona Allah-u Teala mürşidini gösterir. Göstermemişse o kişinin tekrar tekrar bu davete devam etmesi lazım. Neticede mutlaka Allah Teala o kişiye mürşidini gösterecektir. Kişinin yapması lazım gelen nedir? Mürşide tabi olmaktır. Ruhun vücuttan ayrılarak Allah'a doğru seyri sülük ismindeki seferini gerçekleştirmesi ve Allah'a ruhun ulaşması ancak bununla mümkündür. Hiç kimsenin ruhu kendi kendine o kişiyi Allah'ın dostu yapmak üzere vücuttan ayrılıp da Allah'a doğru yola çıkmaz. Peki o kişinin ruhu hep kendisine mi kalır?
hayatta olduğu sürece kendisinde kalır. Ancak öldüğü zaman ruh Allah'a tekrar geri döner. Bu dönüş, ölümden sonraki ruhun Allah'a dönüşü kişiye hiçbir şey kazandırmaz. Ruh Allah'tan üfürülmüştür ve Allah'a, sahibine Allah'ın ruhu geri dönmüştür. İşte ne mutlu onlara ki onlar şu dünya hayatını yaşarken ruhlarını Allah'a ulaştıranlardır. Ruhun teslimi bir son değildir. Ama üçüncü kat cenneti mutlaka sağlar. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi ölse birinci kat cennetin mutlaka sahibidir. Mürşidine ulaşamadan ölmüş olsun. O birinci kat cennetin sahibidir. Allah Teala kimin gerçekten dilediğini, kimin dilemediğini en iyi bilir. Eğer kişi yaşarsa Allah'a ulaşmayı dilemiş olan bir kişiyi Allah Teala mutlaka mürşidine ulaştıracaktır. Mürşide tabiiyet bu kişiyi ikinci kat cennetin sahibi yapar. Ruh da vücuttan ayrılır. Arkası üçüncü kat cennettir. O kişinin ruhunu 7-8 aylık bir devre içerisinde Allah-u Teala mutlaka kendisine ulaştıracaktır. O kişiye mürşid sevgisini veren, mürşidine ulaşmasını sağlayan ve tabiiyetten sonra kişiye zikir zevkini veren hep Allah'tır. İster ki herkes Allah'a ulaşmayı dilesin de herkes mürşidine ulaşsın. Böylece o tabiiyet sırasında herkesin ruhu vücudundan ayrılsın. Allah'a doğru yola çıkan kafileye katılsın ve neticede o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa mutlaka o ruh Allah'a ulaşsın. Öyleyse Allah Teala ne istiyor? İnsanların cennete girmesini istiyor. Sevgili kardeşlerim, daha o kişi hiçbir şey yapmasa Allah'a ulaşmayı dileyip daha o zaman diledikten sonra ölse bu kişinin gideceği yer cehennem değildir. Hiçbir şey yapmamıştır ama Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Dileyenler mutlaka birinci katın anahtarını elde ederler. Mutlaka birinci kat cennete girerler. Bu kişi yaşasaydı Allah ona mürşid seviyesi verecekti. Onu mürşidine ulaştıracaktı. Tabiiyetle beraber kişi ölseydi ikinci kat cennetin sahibi olacaktı. Yaşarsa tabiiyetten sonra vücudundan ayrılan ruhu Allah'a doğru yaptığı ruh yolculuğu, seyri sülük adını alır bu yolculuk. Böyle insanlara da salik denir. Yani sülükte olan, Allah'a ulaşmakta olan insanlar, onların ruhu mutlaka, onların 7-8 aylık bir ömrü varsa Allah'ın zatına, Allah tarafından ulaştırılacaktır. Ve Allah o kişiyi sanki o kişinin kendi gayretiyle bu iş gerçekleşmiş gibi Allah onu üçüncü kat cennetin sahibi kılacaktır. Allah Teala diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Ve Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de açık ve kesin bir şekilde bu sözü vermiş. Böyle bir vaadi var. Allah'ın vaadini tutmaması hiçbir zaman mümkün değildir. Onun için bir kişinin vuslata ulaşması, Allah'a ulaşması, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırması o kişinin gayretiyle mümkün olacaktır. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda Allah Teala için zorluk olabilir mi? O her şeye kadirdir.
İster ki herkes kurtulsun. Herkes Allah'a ulaşmayı dilesin.

iradesini Allah'a teslim eder. 7 safhada 4 tane teslim gerçekleştirir. Ruhun teslimi, fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi ve iradenin teslimi. Sevgili kardeşlerim, bu bir kurtuluş destanıdır. Her seferinde bunu sizlere en açık şekilde anlatmaya çalışıyoruz. Allah'ın bundan muradı ne? Duymayanların da duyması. Ve mutlaka kendilerini cennete ulaştıracak olan bir talepte bulunması. Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır demesi, bu talep kalptense mutlaka o kişiyi birinci kat cennetin sahibi kılar. Kişi yaşıyor, kalpten olup olmadığını anlayacaktır. Çünkü Allah-u Teala ona mürşid sevgisi verecektir. Eğer gerçekten dilemişse, kişi o mürşide ulaşmak için büyük bir gayretin içine girecektir. Başka bir mürşid onu hiç alakadar etmeyecektir. Allah, kimi kendisi için tayin etmişse hacet namazını kılıp, zaten gösterir Allah-u Teala ona, kılıp Allah'tan sorarsa, bu noktada mutlaka Allah-u Teala ona hacet namazını kılıp bu suali sorduktan sonra kişi ya o gece ya da birkaç gece içerisinde kısa bir devre içinde mürşidini mutlaka görür. Gören kişi o mürşide karşı bir sevgi duyduğunu otomatik olarak hissedecektir. Bu sevgi o kişinin kendisinin vücuda getirdiği bir sevgi değildir. Allah'ın o kişinin kalbine koyduğu mürşid sevgisidir. Sonuç mu? Sonuçta o kişi mutlaka mürşidine ulaşacak, tabi olacak, ruhu vücudundan ayrılacaktır. Yeter mi? Yetmez. 7-8 aylık bir ömrü varsa kişinin bu noktadan sonra Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracak. Ve o kişiyi sanki kendisi Allah'a ruhunu ulaştırmış gibi mükafatlandıracaktır. Üçüncü kat cennetin sahibi kalarak. Dünya mutluluğunda yarısını mutlaka o kişiye vererek. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hepiniz için mutluluk vardır. Hiç kimse ben niye mutsuzum, Allah beni neden mutlu etmiyor diye serzenişte bulunamaz. Eğer o da Allah'a ulaşmayı dileseydi, ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileseydi, mutlaka Allah Teala onu mürşidine ulaştıracaktı. Tabiyetiyle beraber ruhu vücudundan ayrılacaktı. Ve o ruhu Allah kendisine ulaştıracak ve o kişiyi Allah'a ulaşmayı dileyip de ölse birinci kat cennetin, yaşıyor da mürşidine tabi olup ondan sonra ölmüş olsa ikinci kat cennetin, yaşıyorsa ruhunu Allah'a ulaştırıp da ölse üçüncü kat cennetin, mutlaka Allah Teala sahibi kılacaktı. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, bütün dünya insanları için bu saha açıktır, hedef bellidir. Ruhu hayattayken Allah'a ulaştırmak, öteki teslimler daha sonra gelecektir. Ama bunu gerçekleştiren bir insan mutlaka üçüncü kat cennetin sahibi olur. Allah-u Teala'nın hepinizi üçüncü kat cennetin değil, 7. kat cennetin sahibi kılmasını, 4., 5., 6., 7. kat cennetlerin sahibi kılmasını Allah'tan niyaz ederek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Allah-u Teala hepinizden razı olsun. Hepinizi çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerimiz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir mutluluk sohbetinde daha birlikteyiz. Biz Allah içiniz. Hayatımız Allah'ındır. Allah Teala ne söyletirse sadece onu söyleyebiliriz. Kendimizden bir şey ilave etmemiz o söz konusu değildir. Allah Teala hepinizin mutlu olmasını istiyor. Bütün dünyada sulh ve sükunun kurulmasını istiyor. Ve bu sulh ve sükunun mutlaka bu dünya üzerinde biz hayattayken kurulduğunu göreceksiniz. Bütün ülkelerin birbirine dost olduğu, birbirini sevdiği, herkesin başkalarını mutlu etmek için yaşadığı yeni bir dünya kurulacak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu Allah'ın sizlere müjdesidir. Biz onu müjdelemekle vazifeli kılındık. Zamanın hangi noktasında ne olur, biz onu bilmeyiz. Ama ne olacağını Allah Teala söylediği cihetle biliriz. Sözlerimiz zamanla gerçekleşecek olan sözlerdir. Bu mutluluk hedefine dünyanın ulaşabilmesi, dünyadaki bütün dinlerin aslında tek bir din olduğunu insanların öğrenmesiyle gerçekleşecektir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de de, İncil'de de, Tevrat'ta da, bu üç kitaplı dinin kitaplarında da o dinin Hazreti İbrahim'in Hanif dini olduğunu söylüyor. Yani başka bir din hiç olmamış. Hazreti Adem'in dini de Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Hazreti Nuh'un dini de Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Hazreti Musa'nın, Hazreti İsa'nın ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in dini de Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya verdiğimiz şeriatı size de şeriat kıldık. Sana ve sahabene de şeriat kıldık. Fırkalara ayrılmayın ve dini ayakta tutun diye. Öyleyse Allah'ın bir temel hedefi var, fırkalara ayrılmamak. İşte mutluluğun temelinde yatan faktör budur. Fırkalara ayrılmamaktır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o tek fırkanın içine girmiş olur ve takva sahibi olur. Rum 31'de Allah Teala buyuruyor ki Münibine ilehi ve yettekuhu وَيَكُمُ السَّلَاةِ وَلَا تَكُونَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ Allah'a yönel, yani Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dile. Ve böylece Allah'a karşı takva sahibi ol. Ve müşriklerden olma. 32'de de Allah Teala diyor ki o müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle beraberler. Öyleyse Allah Teala'nın istediği şey ne? Bizlerin dinlerinde fırkalara ayrılmayanlar olmamızı. Yani bir tek dinde birleşmemizi. Tevrat'a baktığımız zaman Hz. Musa'ya indirilen dinin Hz. İbrahim'in Hanif dini olduğunu söylüyor Allah Teala. İncil'e baktığımız zaman Hz. İsa'ya indirilen dinin Hz. İbrahim'in Hanif dini olduğunu söylüyor Allah Teala. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'e indirilen dinin Arapça adıyla İslam dininin Hz. İbrahim'in Hanif dini olduğunu söylüyor Allah Teala. O zaman dinler var mı sevgili kardeşlerim? Sadece bir tek din var. Hz. İbrahim'in Hanif dini. İşte mutluluğun temelinde bu din var. Allah Teala'nın dizayn ettiği sıralamada Allah'a ulaşmayı dilemek birinci kademeyi oluşturuyor. Üçüncü basamak bizi mutlaka mürşidimize ulaştırıyor Allah Teala. Tabiyetimizi gerçekleştirmemiz 13. basamak, dinin ikinci safhası. Burada ruhlarımız vücutlarımızdan ayrılıyor ve Allah'a doğru yola çıkmak üzere devrin imamının bulunduğu ana dergaha ulaştırılıyor. Ana dergâhtan toplu halde Seyr-i Sülük isimli bir yolculuk başlıyor. Ve ruhlar Allah'a doğru yola çıkıyorlar. Bu bir vuslat yolculuğudur. Birinci gök katında çimenler üzerinde ki seccadelerde bir secde söz konusudur. İkinci gök katında su varılma havuzlarında su varılma. Üçüncü gök katında iki katlı bir köşk mescidinin içinde bir kısım insanlar üst katta, bir kısım insanlar da alt katta olmak üzere secde etmek. İnsanlar dediğimiz insan ruhları. Dördüncü gök katında Beyt-ül Makdis'in aslında secde etmek. Buraya ulaşabilmek için üçüncü katın köşk mescidinin hemen önünde sıraya dizilen insanlar kendilerini bir üst kata ulaştıracak olan bir muhteşem asansöre biniyorlar. Asansör dediğimiz zemini olan bir nesne değil. İnsanlar bir ardından çok yüksek bir hızla yukarıya doğru yükselmeye başlıyorlar. Ve genişliği de 2 metre çevresinde falan. Yani çapı 2 metre çevresinde olan bir dairesel tabanı olmayan asansör içerisinde insanlar birinin başı bir üsttekinin ayaklarından bir karış aşağıda olmak üzere hiç kimsenin ayakları kimsenin başına değmeksizin yolculuklarını tamamlıyorlar ve Beyt-ül Makdis'in aslında bu yolculuk tamamlanıyor. Sonra Beytül Haram'ın aslına. Yükseliniyor. Beytül Haram'ın aslında Beytül Makdes'in altında secde edildikten sonra Beytül Haram'ın altında da secde ediliyor. Ve sonra bir üst katta etraf tamamen karanlık ama içerisinden açık ışık sızan, çok açık yeşil beyazımsı bir ışık sızan, saçan bir yere giriliyor. Buz kalıbına çok benzeyen, bir hüviyet gösteren, çok açık yeşil beyaz renkte nur gönderen bir nur kaynağı, oradaki insanların yüzlerini ve ellerini kendi rengine döndürüyor ve çatlatıyor. Derileri çatlıyor herkesin. Sonra bu çatlaklar Allah Teala tarafından yok ediliyor. O çatlakların yok edildiği noktada kişi boşlukta duran bir kürsüye ulaşıyor. Bu kürsü Cebrail Aleyhisselam'ın kürsüsüdür. Orada o kişiye hilat giydiriliyor. Kafkas kıyafetlerine benzeyen bir kıyafet giydiriliyor. Ve eline kılıç veriliyor. Bu kişi kılıcı yukarıya doğru kaldırarak Eûzü Besmele'yle yukarıya doğru yükseliyor. Yükseldiği yer yedinci gökkatıdır. Yedinci gökkatının giriş kapısı ana dergahın giriş kapısının aynıdır. Altın bir kapı, tokmağı yok, baklava dilimleri var üzerinde sadece dilimlenmiş. Onun önünde ise bir beyaz mermer merdiven var, 7 basamaklı. Geniş, 4 metre, 5 metre genişliğinde. Kapının tamamında bir sahanlık. Yine mermer, tabi aynı mermerin devamı. Ve de onun iki tarafını birbirine bağlayan bir altın zincir. 1 metreden daha geniş olan 7 tane altın halka. Ve oraya ulaşan kişi elindeki kılıçla altın zincire bir defa vuruyor. Ve altın zincir ikiye ayrılıyor. Kişi merdivene ulaşıyor. Merdiveni çıkarak kapıdan içeriye, açılan kapıdan içeriye giriyor. Sağanlığa ulaştığı anda kapı otomatik olarak açılıyor. Çok yüksek tavanlı bir salona iniyor. Hiç penceresi falan olmayan bir salona ulaşıyor kişi. O kişinin ruhu. Ve oradan bir noktadan kapı görünmediği halde bir üst kata çıkıyor. Orası kader hücrelerinin başlangıç noktasıdır. Sevgili kardeşlerim, burada herkes kendi kader hücreleri üzerinde hareket etmek suretiyle, ki kader hücreleri bir insan genişliğindedir, yine aynı dizayn içerisinde bir kısmı orada kalıyor, sol taraf, bunun ucundakiler. Sol kanat velisi sol tarafta, sağ kanat velisi sağ tarafta olmak üzere. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de devrin imamı birisi sağda birisi solda olmak üzere. Ümmül Kitab'a ulaşıyorlar. Ümmül Kitab 10 katlı bir apartman büyüklüğünde bir kitap. Son indirilen kitabın son sayfası açık. Ve de bilardo masasının yan taraflarını andıran bir kürsü üstü düz. Etrafında 70 kişilik bir topluma devrin imamı hakikatleri anlatıyor. Oradan ayrılan kafile bu kaderecilerinden sonra Ümmül Kitab'ı aşan kafile üçüncü sayfaya geliyor. Kudret denizine dalıyorlar. Denizin derinliklerinde Allah-u Teala'nın emrettiği işlevleri gerçekleştiriyorlar. Oradaki görevleri tamamlayınca dördüncü aleme geçiyorlar. Burası makamı Mahmud'tur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve onun sahabesinin bir kısmı oradadır. Devrin imamı orada kalıyor, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte oluyor. Ve onunla beraber olanlardan bir kısmı da orada kalıyorlar. Sonra Divan-ı Salihine ulaşılıyor. Ve orada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayrılıyor gruptan ve orada kalıyor. Oradaki Divan-ı Salihinin başkanlığını yapmak üzere. Geriye kalanlar son Allah'a ulaşmanın son alemine vasıl oluyorlar. Orası zikir yüceleridir. 2,5 metre çapındaki küresel yücelerin içinde şeffaf ve küresel yücelerin içinde insan ruhları hepsi zikirdiler. Ellerindeki tesbihle zikir yapıyorlar. Vücutlarındaki 7 safayı dolaştırarak, 7 sahayı dolaştırarak, sol göğsün altında birinci gök katının zikri var. Sağ göğsün altında ikinci gök katının zikri var. Zikri yapılıyor. Sol göğsün üstünde üçüncü gök katının, sağ göğsün üstünde dördüncü gök katının zikri yapılıyor. Köprücük kemiklerin birleştiği yerde beşinci gök katının zikri yapılıyor. Kaşların birleştiği yerde altıncı gök katının zikri yapılıyor. Saçlarla alnın birleştiği yerde yedinci gök katının zikri yapılıyor. Bir süre sonra zikir hücrelerinde zikir tamamlanınca tamamlayan ruh oradan ayrılarak Sitrit-i Münteha'ya ulaşıyor. Oradan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşıyor. Allah'ın zatına ulaşınca karşı karşıya oluyorlar ve Allah'ın zatında Allah'ın ruhu yok oluyor. O ruh Allah'ın ruhudur. Allah Teala diyor ki ve nefaha fihi min ruhihi. onun insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor. O üfürülen ruhu da dünya hayatını yaşarken geriye istiyor. İşte Allah'ın bu büyük nimetinin farkında olmayan insanlar ruhlarını Allah'a ulaştırmayı dilemeden eğer ölürlerse o zaman Azrail Aleyhisselam ve onun takımı kişiyi öldürdükleri zaman, ölüm noktasında kişiyi ulaştırdıkları zaman onun ruhunu beraberlerine alıyorlar. 7 gök katını beraberce aşıyorlar. 7 tane alemi beraberce geçiyorlar. Hiçbirinde oyalanmadan. O kişi artık ölmüştür. Yapılacak bir şey yoktur. Bir eğitim görmesi söz konusu değildir. Onun ruhunu Sitesimin tahaya kadar götürüyorlar. Oradan ruh dikey olarak Allah'ın zatına ulaşıyor. Ruh Allah'ın ruhudur. Hiçbir suça iştirak etmesi mümkün değildir. İşte bu muhteva içerisinde Allah Teala'nın bütün insanlara verdiği bir mutluluk sözü gerçekleşiyor. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman birinci safa mutluluğu yaşamaya başlar. Kişi mürşidine ulaşıp tabi olduğu zaman ikinci grup mutluluğu yaşamaya başlar. Ruh Allah'a doğru yola çıkar. Ruh Allah'a ulaştığı zaman kişi üçüncü grup mutluluğu yaşamaya başlar. Ne demek istiyoruz? Allah'a ulaşmayı dileyen kişi ruh olarak bir yolculuğa çıkmıştır. 7 tane gök katını aşacaktır. Bu süreç içerisinde Allah Teala o kişinin şeytanla olan ilişkisini bütünüyle keser. Ve bu kesim sebebiyle insanlar huzursuzluğu yaşamazlar. Dünyadaki en mutlu insanlardan biri olurlar. Bu vuslatın tamamlanacağı 7-8 aylık bir devre boyunca. Ruh %7 nur birikimine nefs ulaştığı zaman zikirle Allah-u Teala'nın kalbe gönderdiği nurlar, o kalbe Allah'ın mürşide tabiye sırasında yazdığı iman kelimesinin cazibesine, çekim gücüne kapılarak orada birikmeye başlarlar. Baştan %2 rahmet nuru, çekimle alakası yok. Önce kuvvet olarak kalbe girerler, sonra iman kelimesi yazılır. O iman kelimesinin etrafında ilk %7 nur birikiminde burası nefse emaredir. Kişinin ruhu zemin kattan birinci gök katına çıkar. Sonra nefsi evame, kişi nefsini levmeden bir kişidir. Ruh ikinci gök katındadır. Sonra nefs-i mülkime, üçüncü gök katı, kişi Allah'tan ilham almaya başlar. Sonra nefs-i mutmainne, kişi doyuma ulaşır. Dördüncü gök katı. Sonra nefs-i radiye, kişi Allah'tan razı olmuştur. Sonra nefs-i mardiye, Allah da ondan razı olmuştur. Sonra tezkiye. Nefsin kalbi başlangıçtaki %2 rahmet nurundan sonra 7 defa %7 puzzle birikimine ulaşmıştır. Bu noktada hedefler artık aydınlanmıştır. Ruh Allah'ın zatına ulaşır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükür olsun ki Allah Teala bu noktaya kadar bütün insanların ruhlarını ulaştırmakta kişiden hiçbir şey beklemez. Allah ona zikir sevgisini verir. Allah ona Allah sevgisini verir. Kişi dünyadaki en mutlu insanlardan biri olarak bu yedi katlık yolculuğu tamamlar. İşte bu mutluluğun, kesintisiz bir mutluluğun devamını sağlar. Ve kişi 7-8 aylık bir sürede ruhunu Allah'a ulaştırır. Bu dünyadaki en büyük mutluluğu yaşadıktan sonra, ondan sonra yeni bir denge kurulur. Kişinin ruhu Allah'a ulaşmıştır. Nefsin kalbi %100 afetle doluyken %51 nurlarla doldurmuştur Allah Teala o kişinin nefsinin kalbini. Yani bu kişi bu noktadan sonraki yaşantısında dünya hayatında %51 mutluluğu yaşayacaktır. Ama Allah'ın cennetiyle alakalı kesime geldiğimiz zaman, kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman birinci kat cennetin sahibidir. Mürşidine ulaşıp tabi olduğu zaman ikinci kat cennetin sahibi olur. Bu noktada ölse ikinci kat cennete girer. Ruhunu Allah'a ulaştırınca, ya da daha doğru bir ifadeyle onun ruhunu Allah kendisine ulaştırdığında bu kişi üçüncü kat cennetin sahibi olur. Ve bu noktada kişi üç katlık bir cennet saadetinin sahibi kılınır. Bir hiç karşılığı, sadece bir dileğin karşılığı olarak. İşte sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala sizleri o kadar çok seviyor ki hepinizin mutlu olmasını istiyor ve bu konuda zorluk da koymamış. Sadece bir dileğiniz, Allah'a ulaşmayı dilemeniz sizin için yeterli. Sizi mutlaka Allah-u Teala nefsinizin kalbini %51 nurla doldurarak yarı mutluluğa, dünya mutluluğunun yarısına ulaştırıyor, %51'ine. Ama cennet mutluluğunuz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman birinci kat cennetin sahibi kılar sizi. Tabiyetinizde ikinci kat cennetin sahibisiniz, 14. basamaktasınız. Ruhunuz Allah'a ulaşır, üçüncü kat cennetin sahibi olursunuz. Sevgili kardeşlerim, mutluluk bundan sonra bir dik yokuş olarak karşınıza çıkacaktır. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim edebilmek için 18 saatlik bir zikri gerçekleştirmek mecburiyetindesiniz. Gerçekten zor bir çıkıştır. Ama başarırsanız fizik vücut teslimini gerçekleştirmiş olursunuz. Daimi zikrede ramak kalmıştır. Çok az bir mesafe kalmıştır. Onu da Allah-u Teala mükafat olarak size verir zaten. Önemli olan fizik vücudunuzu Allah'a teslim edebilmektir. Böylece fizik vücudunuz Allah'a teslim olur. Daimi zikre ulaşırsınız. Nefsiniz de Allah'a teslim olur. İşte bu nokta nefsinizin kalbinde hiçbir afetin kalmadığı bir yerdir. Ve sizin için mutluluk bütün boyutlarıyla burada teşekkül eder. Neden? Çünkü Allah ile konuşmak yetkisinin sahibi kılınırsınız. Ulu'l-Elbab'ın temel özelliği daimi zikrin sahibi olmaktır. Li ulu'l-Elbab yeskürün Allah'e kıyamen kuden ve ala cunubihim. Ulu'l-Elbab için ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor Allah Teala. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de, bir insan üç halde bulunabilir. Ya oturuyordur, ya ayaktadır, ya da yatıyordur. Hep Allah'ı zikret diyor. Ulu'l-Elbab'ın tarifini verirken diyor ki onlar ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikrederler. Ulu'l-Elbab için Allah Teala diyor ki Allah'ın müteşabih ayetlerini ancak Ulu'l-Elbab tezekkür eder. Başka kimse tezekkür edemez. Ulu'l-Elbab makamındakiler de Ulu'l-Elbab'tır. İhlas makamındakiler de bu açıdan ulvel-vaptır. Sara makamındakiler de bu açıdan ulvel-vaptır. Yani lüplerin sır hazinelerinin sahipleridir. Ulvel-vap olmak da farzdır, muhlis olmak da farzdır, salihlerden olmak da farzdır. Ve mutluluğun, dünya saadetinin bütünü ulvel-vap olduğunuz noktada başlar. Ulvel-vap, Allah'ın bu istikametteki mükafatına nail olanların dizaynını ifade eder. Ulvel-vap, nefsinin kalbinde hiç afet kalmamış olan kişidir. Birinci özellik. Böyle olduğu için nefsinin kalbinde hiç afet kalmadığı için nefsinin kalbi nurlarla doldurulmuştur. Ve o kişi Allah ile konuşmak yetkisinin sahibidir. Allah ile dilediği an konuşmak yetkisinin sahibi kılınmıştır. Kalbinin içi tamamen nurlarla doldurulmuştur. Hem Allah'ın söylediklerini işitir, hem de Allah'a dilediğini söyler. Allah zaten onun söylediklerini işitir. Kalbindeki afetler kalmadığı için Allah Teala'nın kalp gözünü açar. Ve yedi kat yerlerdeki sıfır kotun altındaki yedi alemi Allah Teala ona gösterir. Sonra mı o kişi tövbe-i nasuha davet edilir. Allah Teala tarafından Allah'ın huzurunda nesedilmesi mümkün olmayan bir tövbe ile değiştirilip yerine yeni bir tövbe konması mümkün olmayan bir tövbedir bu. Nasuh tövbesi, nesedilmesi, değiştirilmesi mümkün olmayan bir tövbedir. Bu tövbeli kişi muhlis olur. Ve de bu noktadan itibaren Allah onunla özel şekilde ilgilenir. O kişinin günahlarını örter, başın üzerine kendi ruhunu getirir. Devr-i İmam'ın ruhu ve bir ruh daha onun başının üzerindeyken kendi ruhu da gelir başının üzerine. Burada bu ruhlar nur olarak değerlendiriliyor. Başın üzerinde iki nur varken bir üçüncü nur daha getiriliyor. Üç nurlu oluyor kişi. Ve böyle bir insan günahları örtülmüştü. Sonra bu nur başın üzerine geldiği zaman örtülen günahları sevaba çevriliyor. Allah Teala bu kişiyi teslim alıyor. Bu teslim iradenin teslimidir. Bu noktaya kadar daim zikirde olan kişi artık tesbihe ulaşır. Dünyadaki en mutlu insanlar onlardır. Nefslerinin kalbinde hiç afet olmayan, irşat makamına, irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle tayin edilen insanlar, salah makamının mukaddemesinde onların iradeleri olmadığı için artık zikirleri tesbihaya dönüşmüştür. Sevgili kardeşlerim, işte mutluluğun bütünü burada yaşanır. Bu insanlar dünyadaki en mutlu insanlardır. Onların mutluluğunu hiçbir negatif faktör bozamaz. Onlar mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşayanlardır. Sevgili kardeşlerim, iç dünyalarında mutludurlar. Nefslerinde hiç afet kalmadığı için mutsuzluğu oluşturacak herhangi bir faktör mevcut değildir. Dış dünyalarında mutlulardır. Çünkü onlar kimseye düşman olamazlar. Kendilerini insanlığa adamışlardır. Allah-u Teala'nın emrinde bütün insanların mutluluğu için hayatlarını tüketirler. Bu noktada insanlar artık en üst boyuttaki mutluluğun gerçek sahipleridir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mutluluk bir bütündür. Kişinin öyle bir halidir ki orada artık sizin düşmanınız olamaz. Size düşman olanlar olabilir ama siz onlara düşman olamazsınız. Herkese karşı, size kötülük yapanlara karşı da dost olursunuz. Kin tutamazsınız. Kimseye karşı kinlenemezsiniz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Mutluluk sevmektir. Bütün insanları sevin. Onları mutlu edin. Her birinin mutluluğunu iki katı mutluluğu siz yaşarsınız. Herkese mutluluk dağıttığınız sürece insanlar sizin için her biri ayrı bir mutluluk kapısı olur. Çevrenizdeki insanlarla uyum halinde olursunuz. Herkes sizi sever. Çünkü siz herkesi seversiniz. Sevgili kardeşlerim, sevgi mutluluğun temelidir. Öyleyse insanları sevin. Sevdiğinizi belirtin. Onların da sizi sevdiğini göreceksiniz. Kalp, kalbin aynasıdır. Karşıdaki ayna nasıl bir görüntü veriyorsa, sizin kalbinizde aynı görüntünün muhtevasını taşır. Öyleyse siz sevdiğiniz zaman karşınızdaki kişi sizi başlangıçta sevmese bile siz onu sevdiğiniz zaman bir süre sonra sizin ona bir dost olduğunuzu, sağlam bir dost olduğunuzu, aynı zamanda Allah'a dost olduğunuzu o kişi mutlaka anlayacaktır. En güzel ilişkiler böylece kurulacaktır. Dünya mutluluğu yaşanacaktır. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden niyaz eder. Sözlerimizi inşallah burada tamamlarız. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha.
1: Ve as-salavat.

شاته. الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد.

Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Allah'ı zikretmek üzere, Allah'tan bahsetmek üzere, o yaratan Allah'tan, sahibimiz olan Allah'tan. Sevgili dinleyenler, dinleyenler, biz onun azatsız kölesiyiz. O karşılıksız verendir. Bir karşılık olması da o verir. Bizi hayata getirmesi, şu dünya adı verilen gezegende var olmamız onun lütfuyladır. Annemizi babamızı vasıta kılmış bizlerin dünyaya gelmesi için. Ve yaşıyoruz sevgili kardeşlerim, hayattayız. Hayatı veriyor Allah Teala. İşte Allah Teala'nın dizaynına baktığımız zaman onun tekliğini görüyoruz. Tek bir Allah vardır. Allah'tan başka bir ilah yoktur. Allah Teala bu konuda diyor ki Kur'an-ı Kerim'de, eğer başka ilahlar olsaydı onlar mutlaka birbirleriyle çarpışırlardı diyor. Başka bir ilah yok diyor. Sadece biz varız diyor. Sadece Allah var. İlah olarak biz yeteriz diyor Allah Teala. Her şeye kadirdir. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerimizde muhtevaya bakıyoruz. Biz Allah'ı ne kadar seviyoruz? Allah Teala bizi bizim onu sevdiğimizin binlerce katı kadar fazla sever. Ve karşılıksız verir. Eğer mutluysak bizi mutlu eden odur. Nefsin tezkiyesi bir insana dünya mutluluğunun yarısını sağlayabilir. Nefsin kalbindeki afetler ne kadarsa mutluluk onun dışında kalan kesim kadardır. Ne zaman nefsimizin kalbini fazıllarla doldurmaya başlarsak bir süre sonra %2 rahmet nuru, %49 fazıl olmak üzere %51 nura kavuşur nefsimizin kalbi. Ruhumuz, Allah'a doğru yola çıkarttığımız ruhumuz Allah'a ulaşmıştır. Bu vuslattır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse birinci kat cennetin sahibi olur, otomatik olarak cehennemden mutlaka bir tek dilekle kurtulur. Sonra mürşidine ulaşacaktır. İçinde dayanılmaz bir mürşid sevgisi oluşacaktır. Mutlaka mürşidine ulaşmak iştiyakıyla yanacaktır. Ve hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidini soracaktır. Ve onun gösterdiği mürşide mutlaka ulaşıp tabiiyetini gerçekleştirecektir. Sevgili kardeşlerim,
Can dostlarım, gönül dostlarım. Tabiyet, ruhun vücuttan ayrılması demektir. Vücuttan ayrılan ruh, diğer ruhlarla beraber seyir katlı bir yolculuğa çıkacak. 7 tane gök katını onlarla birlikte aşacak. 7. katın 7 alemini geçecek. Ve nihayet ruhunu Allah'a ulaştı. O ruh Allah'a ulaşacaktır. İşte böyle bir sonuç söz konusudur herkes için. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala herkesten sadece onların mutlu olmasını ister. Ve bu muhtevaya baktığımız zaman aklımıza 3 tane kitap gelecek. Önce Hazreti şu anda dünya üzerinde mevcut olan, önce Hazreti Musa'ya indirilen Tevrat, sonra Hazreti İsa'ya indirilen İncil, en sonra da son peygamber olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e indirilen, son peygambere indirilen son şeriat kitabı, Kur'an-ı Kerim. Şeriat kitapları sadece peygamberlere verilmiştir. Ve bunların çok daha evvelinde Allah Teala Hazreti İbrahim'e de kitap verdiğini söylüyor. Hazreti Nuh'a da verdiğini söylüyor. Bütün peygamberlere Allah Teala şeriat kitabı vermiştir. Ve şeriatı hiç değişmemiştir. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: "Habibim, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Nuh'a, Hazreti Nuh'tan başlıyor, Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya verdiğimiz şeriatı sana ve senin sahabene de şeriat kıldık." Dinde fırkalara ayrılmayın diye ve dini ayakta tutun diye ve sana verdiğimiz şeriat müşriklere ağır geldi diyor Allah Teala. Öyleyse Hazreti Nuh'un şeriatı neyse Hazreti İbrahim'in şeriatı aynı şeriat. Hazreti Musa'nın şeriatı aynı şeriat. Hazreti İsa'nın şeriatı aynı şeriat. Ve Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in şeriatı aynı şeriat. 7 safa, 4 tane de teslim. Her şey bir dilekle başlar. Allah'a ulaşmayı dilemek. Bu bir insanı cehennemden kurtaran bir can simididir. Kim Allah'a ulaşmayı, yani ruhunu, hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilerse, o mutlaka cehennemden kurtulur. Dikkat edin, kim ruhunu Allah'a ulaştırırsa demedik.
kim ruhunu hayattayken Allah'a vasıl etmeyi, ulaştırmayı dilerse, o kişi cehennemden paçasını kurtarmıştır. Böyle bir insanın 7-8 aylık bir ömrü varsa, Allah onu mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Ve bunun için de o kişi evvela mürşidine ulaşmalıdır. Allah ona evvela hacet namazını kılan bu kişiye mürşidini göstererek onun mürşidine ulaşmasını sağlar. Tabiyetiyle beraber, o kişinin mürşidine tabiyetiyle beraber ruhu vücudundan ayrılır, Allah'a doğru yola çıkar. O kişinin söylediğimiz gibi 7-8 aylık bir ömrü varsa o kişi mutlaka ruhunu Allah'a ulaştırır. Ya da daha doğru bir ifadeyle Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: "Menibine ileyhi ettekuhu ekumussalat ve la tekune minel müşrikin." Allah'a yönel, yani ruhunu Allah'a ulaştırmayı dile. Ve böylece takva sahibi ol. Kim Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilerse, o kişi bunu dilediği anda takva sahibi olmuştur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Takva sahibi olmak önemli mi? Önemli. Çünkü cennete sadece takva sahipleri girebilir. Takva sahibi olmayan hiç kimse Allah'ın cennetine giremez. Bir insan Allah'a ulaşmayı bildiği an takva sahibi olur. Gördük ki Allah'a yönel, yani Allah'a ulaşmayı dile ve böylece takva sahibi ol diyor Allah Teala. Ve takva sahibi olan kişi müşrik olmaktan da kurtulur. Müşrik dediğimiz zaman açık şirkte olanları değil, gizli şirkte olanları kastediyoruz bu ayet gereğince. Allah'a

incelediğimiz zaman bu üç kitabın üçünde de yedi safa ve dört teslimi kesin olarak görüyoruz. İlk indirilen bu üç kitabın arasında ilk indirilen Hz. Musa'ya indirilen Tevrat'tır. Aslında tabletler halinde indirilmiştir. Hz. Musa Allah-u Teala tarafından Tur Dağı'na davet ediliyor. O dağa çıkıyor. Allah-u Teala tabletleri ona teslim ediyor. Peygamberi olan, bir nevi olan, Allah'ın peygamberi olan, Allah'ın nevisi olan Hazreti Musa'ya Allah Teala tabletler indiriyor. Bizim anladığımız anlamda fizik tabletler. Her birinde ayetler yazılı. İşte o tabletler Musevilerin esasını, din esasını teşkil eder. Allah'a mülaki olmayı dilemeyen herkes gizli şirktedir. Dileyen herkes de takva sahibi olur. Allah Teala takva sahiplerinin cennete girebileceğini söylüyor. Ve uzifetül cenneti lil muttakine gayri bayit diyor. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. Hâzâ mâ tuâdûne, işte size vaad olunan cennet, vaad olunan şey budur. Cennettir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde bu yola mutlu olmak için çıktığınızı unutmayın. Şu anda dünyada verilen bu gezegende veya 100 milyar galaksideki her birindeki 100 milyar yıldızda insanların hepsi Allah'ın yarattığı insanlardır. O galaksileri yaratan da Allah'tır. Orada yaşayan insanları da yaratan Allah'tır. Bir sonsuzluk, biz insanlara göre, mahlukata göre bir sonsuzluk. Allah sadece bir tek noktayı patlatarak onu yaymış ve sonsuz hızla kainatı yaratmıştır. Bir tek noktanın patlamasıyla oluşan bir muhteşem büyütme sistemi. Her şey Allah'a mülaki olmayı dilemekle başlar. Bütün şeriatların başlangıç noktası budur. Aslında bütün şeriatları demekten kastımız, şeriatların bugün aldığı şekil. Şu anda dünyaya baktığımız zaman, üç tane kitaplı dinin
Görün

döndüğünü görüyoruz. Bunu gözlüyoruz. Bu ortada. Musevilerin Tevrat'ı, Hristiyanların İncil'i ve Müslümanların Kur'an-ı Kerim'i. Ne oldu? Üç tane din adı saydık. Hristiyanlar, Müslümanlar ve Museviler, Yahut kavmi. Üç din de Allah'ın dinidir. Ve birbirlerinden temelde farklılıkları yoktur. Onları farklı kılan biz insanlarız. Şeytan, insanların devamlı birbirine karşı husumet içinde olmasını, yani düşman olmasını birbirine ve birbirine hırpalamasını, öldürmesini ister. Dünyada kargaşa çıkarma ister. Bu talebini de defaatle gerçekleştirmiş. Dünya iki defa cihan savaşı geçirmiştir. Bir üçüncüsü de olabilir. Sevgili kardeşlerim, şeytan ister ki herkes mutsuz olsun. Allah da herkesin mutlu olmasını ister. İşte bu mutluluğu temin sadedinde Allah-u Teala bütün insanlığa bir garanti vermiştir. Diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. İşte o tek şeriatın ilk kurtuluş reçetesi budur. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mutlaka cehennemden kurtulur. Cehennemden kurtulan kişinin başlangıç kademesinde olması hasebiyle Allah'a ulaşmayı diledikten sonra bu kişi ölürse gideceği yer, kıyametten sonra gideceği yer birinci kat cennettir. Sonra bu kişi Allah-u Teala'nın ona verdiği bir duyguyla dayanılmaz bir mürşit arama ihtiyacı duyar. Ve hacet namazını kılar, Allah-u Teala'dan mürşidini sorar. Allah-u Teala mutlaka ona mürşidini gösterecektir. Kişi boy abdestini alacak. Gece saat, şimdiki saatle gece birden sonra kalkacak. Hacet namazını kılacak ve Allah'tan mürşidini isteyecektir. Bu talebin üzerine Allah Teala onu mürşidine ulaştırmak üzere hangi mürşide ulaşması lazım geldiğini ona mutlaka gösterecektir. Ve kişinin mürşidine ulaşıp tabi olduğu an ruhu vücudunu mutlaka terk eder. Bu seyri sülükün başlaması demektir. O kişinin ruhu vücudundan ayrılarak Allah'a doğru seyri sülük adlı bir yolculuğa çıkar. Ve ruh Allah'a ulaşır. Eğer o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa, o kişinin ruhunu Allah mutlaka kendisine ulaştırır. Bu kişinin nefsinin ilk %7 nurla dolmasında o kişi nefsi emaredir. İkinci defa %7 nur birikimi nefsi levamede kılar kişiyi. Üçüncüde
Nefs-i mülkime'de, dördüncü de nefs-i mutmainne'de, beşinci de nefs-i radiye'de, altıncı da nefs-i mardiye'de, yedinci de nefs-i teskiye'de olur. Nefs teskiye olmuştur. Yani nefsin kalbindeki nurlar başlangıçta %2 rahmet nuru olmak üzere 7 defa %7 fazıl nuruyla nefsin o kapkaranlık olan %100 afetlerle dolu olan kalbi %2 artı %49 olmak üzere %51 nurla dolmuştur. Yani nefsin kalbindeki nurlar karanlıkları, afetleri aşmıştır. Sevgili kardeşlerim, dünyanın bu karmaşık halinde aslında şeytanın insanlara oynadığı oyuna dikkatle bakmanızı istiyoruz. Dinler yoktur ki insanlar farklı farklı dinlerin sahipleri olsunlar. Ama iblis onları tuttuğu üç kağıtçılık aynasıyla insanların ayrı ayrı dinlerin mensubu olduklarını onlara kabul ettirmiştir. Hristiyanlık diye ayrı bir din, Müslümanlık diye ayrı bir din, Musevilik diye ayrı bir din olduğunu insanlara kabul ettirmiştir. Sevgili kardeşlerim, hamdolsun ki üç kitabı da inceledik ve ayetleri bulduk. Bir kesin noktaya ulaştık. Musevilerin de, Hristiyanların da, Müslümanların da kitapları olan bu üç ayrı gibi görülen kitapta Allah Teala o kitabın yani Tevrat'ın o kitabın yani İncil'in o kitabın yani Kur'an-ı Kerim'in muhtevasına aynı ifadeyi koymuş. Babanız İbrahim diyor. Babanız İbrahim. İbrahim, Müslümanların da, Hristiyanların da, Musevilerin de babasıdır. İşte Hazreti İbrahim deyince Hazreti İbrahim'in dinine göz atmak mecburiyetindeyiz. Dininin adı Hanif dini. Hanif dini Müslümanlıktır. Hanif dini Hristiyanlıktır. Hanif dini Museviliktir. Ama üçünün de birbirinden farkı yoktur. Üç kitapta da, Kur'an'da da, geriye doğru gidiyoruz. İncil'de de, daha önce Allah-u Teala'nın indirdiği Tevrat'ta da açık ve kesin olarak bu din Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir diyor Allah-u Teala. Üçü de Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Ve dinin esaslarına giriyoruz. Hazreti İbrahim'in Hanif dininin muhtevası nedir? Hazreti İbrahim'in Hanif dini
7 safa ve 4 tane teslim içerir. Hazreti İbrahim'in Hanif dini kurtuluştur. Biz İslam'a göre İslam'ın ta kendisidir. Kur'an-ı Kerim'i incelediğimiz zaman Allah-u Teala'nın açık bir şekilde bunu ortaya koyduğunu görüyoruz. Üç esas var. Vahdet, tevhid ve teslim. Vahdet Allah'ın tekliğidir. Tek bir ilah vardır. O Allah'tır. Allah vahittir. Tektir. Tek bir Allah vardır.

İkincisi tevhid. İkinci akide. Tevhid Allah'a mülaki olmayı dileyenlerin oluşturduğu, yedi safhanın yedisinde de insanların bulunduğu tek bir topluluk. Allah'a ulaşmayı dileyen insanların oluşturduğu tek topluluk. Tevhid. Ayrılık yok. Tek bir toplum. Vahdet, tevhid. Ve üçüncüsü teslim. Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerinizde her şeyin en güzel olması için çalışmalısınız. Teslim, ruhunuzun Allah'a teslimidir. Bunu Allah-u Teala bütün insanlara garanti etmiş. Açıkça diyor ki Şura Suresinin 13. ayet-i kerimesinin muhtevasında kim bize ulaşmayı dilerse biz onu kendimize ulaştırırız diyor. Demek ki biz insanlar Allah'a mülaki olmayı sadece dileyeceğiz. Dilediğimiz zaman Allah devreye giriyor ve yapmamız lazım gelen şeyi bize o yaptırıyor. Nefsimizin kalbini Allah tezkiye ediyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse bu bapta Allah-u Teala'nın söylediklerine bakıyoruz dikkatle. Ne yapmış Allah? Allah bizim hepimizin ruhumuzu Allah'a teslim etmemizi üzerimize farz kılmış ve bize demiş ki sadece dileyeceksiniz. Ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu kadarı bana yeter diyor Allah-u Teala. Sizin ruhunuzu ben kendime ulaştıracağım. İşte Tevrat'taki esaslar, işte İncil'deki esaslar, işte Kur'an'daki esaslar. Üçünde de ruhun Allah'a teslimi farz kılınmış. Üçünde de Allah-u Teala bunları siz yapmayacaksınız diyor. Siz sadece dileyeceksiniz. Biz diyor sizin ruhunuzu kendimize ulaştıracağız. Biliyoruz ki Secde Suresinin 9. ayet-i kerimesi gereğince Allah bütün insanlara ruhundan üfürmüştür. Ve nefaha fihi ruhihi diyor. Ben onun içine, insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor. Bütün peygamberler gibi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in de hanif olduğunu söylüyor Allah-u Teala. Rum 30'da Habibim diyor sen hanifsin. Hanif olarak veçini dine ikame et. O hanif fıtratıyla ki Allah bütün insanları o fıtratla yaratmıştır. Ve bu hanif fıtratının dini olan hanif dini ezeli ve ebedi dindir diyor. Başka bir din hiç olmamıştır. Sadece hanif dini vardır diyor.
Bakıyoruz ki İslam dini eşittir Hanif dini. Bakıyoruz ki Hristiyanlık eşittir Hanif dini. Bakıyoruz ki Musevilik eşittir Hanif dini. Ve şimdi insanların ayrı ayrı gruplara ayrıldığını ve de birbiriyle savaş verdiklerini düşünün. Şu anda da dünyanın muhtevasında savaş var. İnsanlar birbirlerini öldürüyorlar. Sevgili kardeşlerim, İblis, milletler arasındaki düşmanlığı körüklemek için elinde gelen her şeyi yapmakta. Şeytanın elinde bir maşa olan İmnati bu konuda cin galifiyle çalışmakta. İnsanlar arasında savaşlar var sevgili kardeşlerim. Bu savaşlar insanları huzursuz eden, şimdiye kadar milyonlarca insanın ölmesine sebebiyet veren korkunç şeyler. Ama bir gün bunların hepsi bitecek. Savaşlar bitecek. İnsanlar bizden öğrenecekler ki başka dinlerin mensupları değiller. Onlar da bütün dünyada bütün insanlar Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan, mürşide tabiyetle devam eden, ruhun teslimini, fizik vücudun teslimini, nefsin teslimini içeren, kişiyi muhlis kılan ve irade teslimiyle noktalanan bir din dizaynının mevcudiyetini sadece öğrenmeyecekler. Bunları yaşar hale gelecekler. İşte insanlığın kurtuluşu, bütün dünyanın savaşları bırakıp birbiriyle dost olduğu yeni bir devrede savaşların otomatik olarak ortaya koyduğu silahlanmaya giden trilyonlarca dolar insanların refahına harcanacaktır. O zaman dünya sulh ve sükun içinde yeni bir dünya olacaktır. İşte o dünyada dinler arası diyalog, bütün dinlerin aynı din olduğu noktasına ulaşacaktır. Ve mutlu bir gelecek, dünyada verilen bu gezegende bütün insanları dostluğa, huzura, mutluluğa ulaştıracaktır. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını dileyerek, kainatın tek şeriatı konusunda
sizlere ulaştırdığımız bu bilgilerin ışığı altında hepinizin sonsuz mutluluklara ulaşmasını diliyoruz Yüce Rabbimizden. Sizleri çok ama çok seviyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler ve dinleyenler, sizlere bu sohbetimiz zikir konusunda olacak inşallah. İbadetlerin en büyüğü hangisidir diye bir sual vardı oldukta, ona vereceğiniz cevap zikir kelimesi olmalıdır. Zikir aslında hatırlamak demek. Aslında bir kelimeyi tekrar etmek demek. Bir de gösterilen bir husus için yukarıda zikredilen diye bir ifade kullanılır. Osmanlıca'da bu standartlarda mezkür kelimesi zikredilen manasına gelir. Ama bizim bu akşam sizlere söyleyeceğimiz şey Allah Teala'nın ismini Allah Allah Allah Allah diye zikretmek. Allah Teala buyuruyor: "Vezkür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebdila." Allah Teala Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a dön diyor. Allah Teala acaba ne demek istiyor? Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a geri dön. Allah'a dön, Allah'a ulaş. Ruhumuzun Allah'a geri dönmesi üzerimize defaatle farz kılınmış Allah Teala tarafından. İrci'i ila Rabbike buyuruyor Allah Teala. Fecr suresinin 27, 28, 29 ve 30. ayetlerinde Ya eyyetüen nefsül mutmainnetü irci'i ila Rabbike radiyeten vardiye fethuli fi ibadî ve fethuli cenneti buyuruyor. Ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. Üç nefs kademesi. Dördüncü, beşinci ve altıncı gök katlarını ifade ediyor. Mutmainne, radiye ve mardiye kademeleri. Burada Allah Teala'nın söylediği şey irci'i ila Rabbike ifadesi. Rabbine rücu et. Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş. Yani Allah'tan gelen Allah'ın sana üfürdüğü ruhu Allah'a tekrar iade et. Geri ver. Teslim et. Nisa 58'de Allah Teala diyor ki اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُعَدُّ الْاَمَانَاتِ اِلَى اَهْلِهَا Allah emanetleri onların ehline vermenizi, tevdi etmenizi, teslim etmenizi emreder diyor. Ne diyor? Emanet diyor. Emanetler.
Yani çoğul. Ama sahibi çoğul değil, tekil. O emanetleri sahibine, Allah Teala emanetleri onların sahiplerine verin demiyor. O emanetlerin hepsini emanetlerin sahibine verin diyor. İşte siz bir insansınız. Ruhunuz var, fizik vücudunuz var, nefsiniz var, iradeniz var. Hepsini de Allah Teala Allah'a teslim etmenizi emrediyor Kur'an-ı Kerim'de. Öyleyse Allah Teala ruhunuzu bu irci ila Rabbiki emriyle Allah'a geri göndermenizi üzerinize farz kılmış. Fizik vücudunuzun da teslimi farz. Nefsinizin de teslimi farz. İradenizin de teslimi farz. Bu istikamette Allah Teala'nın söylediklerini değerlendirdiğimiz zaman bakıyoruz ki Allah Teala 7 kademe koymuş Kur'an-ı Kerim'e. 1. Allah'a ulaşmayı dilemek. 3. basamak. 2. Mürşide ulaşıp tabiiyet. 14. basamak. 3. Ruhu Allah'a ulaştırmak. 21. basamak. 4. Fizik vücudu Allah'a teslim etmek. 25. basamak. 5. Nefsi Allah'a teslim etmek. 26. basamak. 6. İrşad olmak. 27. basamak. 7. İradeyi Allah'a teslim ederek irşad makamına, irşada memur ve mezun kılınmak üzere teslim olmak. İradeyi Allah'a teslim etmek. İşte 7 tane kademe. Nem suresinin 82. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebdila diyor. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Rabbine ulaş. Şimdi bilelim ki Allah-u Teala'ya ulaşmak konunun bir bölümüdür. Ama ulaşmak ancak zikir adı verilen bir müesseseyle vücuda gelir. Zikir nefsin kalbinde öyle bir dizayn husule getirir ki nefsin kalbi başlangıçta %100 afetlerle doluyken, yani Allah'ın bütün emirlerine karşı gelen, yasak ettiği her fiile de işlemeye çalışan afetlerle doluyken, adım adım Allah-u Teala nefsinizin kalbinin hüviyetini değiştirir. Nefsinizin kalbine Allah'ın nurlarını devamlı göndererek evvela nefsinizin kalbini yarıya kadar %51'e kadar nur haline getirir. Bu Allah Teala tarafından onun üzerine alınan bir vazifedir. Allah Teala Rad 27'de şöyle buyuruyor. Allah dalalette olanları bırakır. Ama onlardan kim Allah'a milaki olmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Allah Teala Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde de şöyle buyuruyor.

Allahu yeştebi ileyhi men yeşaü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve onlardan kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır buyuruyor Allah Teala. Öyleyse Allah'ın kendisine ulaştırdığı bir ruh var. İşte bu ruhu Allah Teala iki şekilde kendisine ulaştırır. Bir, kişi hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayı diler. Allah ona yardım etmeye başlar. Bu kişinin ruhunun Allah'a ulaşmasını Allah temin eder. İki, öyle olmaz. Kişi ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemez. Ama kişi öldüğü zaman ölüm melekleri o kişiyi vefat ettirdiklerinde, öldürdüklerinde onun ruhu için fizik vücut artık sadece bir görüntüdür. O kişi hayattayken Allah-u Teala'nın hayat özelliği sebebiyle o kişinin fizik vücudu ruha da nefse de bir sığınaktı. Bir mekandı. Ama kişi öldüğü zaman ne ruh için ne nefs için fizik vücut bir mekan olamaz. Çünkü öldüğü anda o başka bir boyuta geçmiştir. Muhtevası değişmiştir. Artık bir sığınak falan değildir. Sadece bir görüntüdür. Fizik vücut öldüğü anda hüviyeti nefse karşı ve ruha karşı onları muhafaza edebilecek, bünyesinde tutabilecek olan özelliğini kaybetmiştir. Nefs içinde, ruh içinde bir görüntüdür. Bu sebeple nefs berzah alemine gider. Kendisiyle beraber evvelce yaşadığı ailesine ulaşır. Onlar, yani daha evvel kendisinden evvel ölmüş olan ailesine ulaşır. Aynı hayat, dünya üzerindeki hayatın bir benzeri, orada da aynı şekilde devam eder. Peki ruh ne olur? Ölüm melekleri ruhu alırlar, Allah'a doğru yolculuğa çıkarlar, 7 tane gök katını aşarlar, Sitetül Münteha'ya kadar ruhu götürürler, Sitetül Münteha'da bırakırlar. Ruh Sitetül Münteha'dan, yani en sondaki o yaprakları, muhteşem renkleri içeren ağaç. Sevgili kardeşlerim, onu gördüğünüz zaman ağaca hayranlık duyacaksınız. Yapraklarındaki o muhteşem güzellikteki renklere. İnşallah Allah Teala görmeyi nasip kılar. Oradan yapacağınız, ruhunuzun yapacağı dikey bir yolculuk ruhunuzu Allah'ın katına ulaştırır. Allah'ın katına ulaşan ruh Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. O Allah'ın ruhuydu. Allah o kişiye üfürmüştü ruhunu. Secde suresi 9. ayet-i kerime. Allah Teala diyor ki ve nefaha fihi ruhihi. Allah ona ruhundan üfürdü. İnsana Allah Teala ruh üfürüyor. Herkese doğuşunda Allah Teala o kişinin burnundan üfürerek ruhunu o kişinin iç dünyasına ulaştırır. Ruh derhal fizik vücudun şeklini alır. Ondan sonra kişi ne zaman ruhunu görürse, fizik vücut hangi özellikleri hangi yaşlarda taşıyorsa, aynı yaşlarda aynı özellikleri nefs de taşır. İşte nefs aynı özellikleri ruh da taşır. Allah'ın üfürdüğü ruh, fizik vücudun bütün değişikliklerinde, sakallarının her tanesine kadar her şeyiyle onun aynıdır. Sevgili kardeşlerim, işte Allah-u Teala'nın geri istediği ruhu
Allah'a ulaştıracak olan namaz değildir, oruç değildir, zekat değildir, haç değildir, kelime-i şehadet değildir, zikirdir. Elbette bunların hepsi yapılacak. Hepsi farz olduğu cihetle hepsi yapılacak. Ama insan ruhunu vücudundan ayrıldıktan sonra Allah'a ulaştıran müessese onların hiçbirisi değildir. Bir tek müessese vardır, zikir. Onun için Allah Teala "Vezkür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila" diyor. Allah'ın ismini zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Ruha hitap ediyor. Fizik vücuda da hitap ediyor. Zikreden fizik vücut. Ruha hitap ediyor. Allah'a ulaşacak olan ruh. Öyleyse bu nasıl bir işlemdir? Allah'a ulaşmayı dilerseniz üçüncü basamaktasınız. Allah Teala üzerinizde derhal tesirlere başlar. Öyle ki 14. basamağa gelip de mürşidinize ulaştığınız zaman Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyenleri o noktaya ulaştırır sadece. Mürşidine kişiyi tabi kılmak için Allah Teala o kişiye mürşidini gösterir. Kişi başlangıçta birazcık zikir yapıp nefsinin kalbinde %2 rahmet birikimini gerçekleştirmek durumunda Allah Teala bu sebeple o kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açar. %2 rahmetin arkası artık gelecektir. Bu rahmetin arkasından Allah Teala'nın dizaynında o kişinin nefsinin kalbine bir şeylerin ulaştığını görürüz. Kişi zikir yapar, rahmetle faz, rahmetle salavat nurları kalbe ulaşırlar. Bunlardan Allah'ın o kişinin kalbine mürşidine tabi olduğu anda yazdığı iman kelimesinin etrafına gelen nurlardan yalnız fazıllar yapışır. Başlangıçtaki %2 rahmet nuru bir öncü olarak kalbe girmiş ve orada kalmıştır. Çoğalması mümkün değildir. Ama bundan sonraki her %7'lik kademede o kişinin nefsinin kalbindeki fazıllar giderek artar. %2 rahmet nuru ile beraber 7 defa %7 fazıl o kişinin nefsinin kalbinde %51 nur birikmesini temin eder. Bunu yapacak olan işlem zikirdir. Sadece Allah'ın zikriyle nefsin kalbine Allah'ın nurları taşınabilir. Ve bu taşınma o kişinin ruhunu Allah'a mutlaka ulaştırır ve Allah Teala bunu garanti etmiştir. Kişi zikir yapar, Allah verdiği sözü tutar. Ne demişti? Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Ulaştırabilmesi için o kişinin zikir yapması lazım. Zikir yapma zevkini Allah verir o kişiye. Zikir yaparken hiçbir zorluk çekmediği gibi zikir yapmak onun için büyük bir zevk haline alır. Kişi zikir yaparak güzellikleri yaşar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi Allah mutlaka ona yardımcı olarak mürşit sevgisi verecektir. Ve Allah onun hacet namazı kılması üzerine mutlaka bu kişiye, Allah'a ulaşmayı dileyen bu kişiye mürşidini gösterecektir. Üzerine farz kılmıştır. Diyor ki, ya eyyüellezine aminüzkürullâhe, aminüttekullâhe vebtegû ileyhil vesilete. Ey amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyen, sizi Allah'a ulaştıracak olan vesileyi, vesile olacak kişiyi Allah'tan isteyin diyor Allah Teala. Ve de istenecek, Allah Teala onu gösterecek, kişi mutlaka ona ulaşacak. Kişi tabi olduğu zaman ruhu vücudundan ayrılacak, Allah'a doğru bir yolculuğa çıkacak, bunun için ana dergaha gidecek. O kişinin nefsinin kalbindeki baştaki %2
rahmet nurunun ötesinde her yüzdeyi de fazla birikiminde ruh diğer ruhlarla birlikte zemin kattan birinci kata, birinci kattan ikinci kata, ondan sonra üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlara adım adım ulaşacaktır. Bu kişinin zikri yaklaşık olarak 2 saati bulduğu zaman günde o kişinin ruhu 7-8 aylık bir zaman parçası içinde zemin kattan Allah'ın katına kadar her yüzdeyi de fazla birikiminde bir gök katı aşarak Allah'ın katına yükselir, Allah'ın zatına ulaşır, Allah'ın zatında yok olur. İşte bir kişinin nefsinin kalbine o nurların girmesini temin eden elektronik sistem, Allah'ın isminin, Allah kelimesinin tekrarıyla çalışır. Başka bir anahtar yoktur. Sadece Allah kelimesi öyle bir kelimedir ki, kişi Allah'a mülaki olmayı dilemişse, onun yaptığı zikir, Allah'ın katından rahmetle faz nurlarını onun göğsüne indirir. Allah göğsünden kalbine yol açmıştır. Kalbin içine giren nurlardan fazıllar önce %2 rahmet daha mürşidine tabi olmadan kişinin kalbine girer. Ondan sonraki fazıllar kişinin zikri arttıkça artar. Başlangıçta o kişinin kalbine sadece %2 rahmet girer. Ondan sonra kişi zikrini arttıracaktır. Artan zikre paralel olarak nefsin kalbine evvela %7 fazıl gelecektir. Burası nefsi emmaredir. Nefsin emrinde olduğu bir kademe kişinin. Zikri adım adım artacaktır. Zamanımızda yani bu devrede bir insanın ruhunu Allah'a zikirle ulaştırması 7-8 aylık bir devreyi alıyor. Bunu çok daha kısa sürede tamamlayanlar da olmuştur aramızdan. Ama bizim Allah'a doğru yola çıktığımız başlangıç seviyemizde bizim Allah'a ulaşmamız 18 ay sürmüştü. Öyleyse o günden bu tarafa dünya üzerinde çok şeyler değişmiştir. Sevgili kardeşlerim, zikir Allah'ın katından rahmetle faz ve rahmetle salavat adlı nurları celbettiği için önemlidir. Allah'ın isminin tekrarı Allah'ın katından mutlaka rahmetle faz ve rahmetle salavat isimli nurları davet eder. Zikir zaman itibariyle Kur'an-ı Kerim'de 3 ayrı özellikle yer almıştır. 1. Az zikir, günün yarısından daha az zikir. 2. Çok zikir, günün yarısından daha fazla zikir. 3. Daimi zikir. 24 saat boyunca devamlı zikretmek. Daha ötesi tesbih. Bu 4 konuya baktığımız zaman evvela az zikrin farz kılındığını görüyoruz. Vezkür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Nem suresi 82. ayet-i kerime. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'ı zikret. Bu günün yarısından daha az bir zikri ifade ediyor. 12 saatten az zikirler bu ayetle ifade ediliyor. Ama günün yarısından daha fazla zikir söz konusuysa, o zaman Ahzab suresinin 41. ayet-i kerimesi devreye giriyor. Allah Teala orada ya eyyühellezine aminuzkurullâhe zikren kesira buyuruyor. Ey amel olanlar,
Allah'ı çok zikirle zikredin. 24 saatlik bir zaman parçasının çokluğu günün yarısından 12 saatten daha fazla zikri ihtiva eder. Ve gördüğünüz gibi bu da Allah Teala tarafından farz kılınmıştır. Üçüncüsü daimi zikirdir. Nisa suresinin 103. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki: Yeskurunallâhe kıyamen, kuuden ve ala cunuvihim. Daha önce de namazınızı bitirdikten sonra ifadesi geçiyor. Namazınızı bitirdikten sonra ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor Allah Teala. Bir insan üç halde bulunabilir. Ya ayaktadır, ya oturuyordur, ya da yan üstü yatıyordur. Yatıyordur. Neden yan üstü? Çünkü Allah Teala yan üstü yatmamızı emrediyor. Yan üstü yattığımız zaman kıbleyi sağ alarak yatmalıyız. Ve başımızı yastığın üzerine koyduğumuz zaman birazcık sağa sola oynatmalıyız. Kulağımızda kalbimizin atışlarını hissettiğimiz zaman kalbimizin atışları kulağımızda bu şekilde kulağımızda duymaya başladığımız zaman öyle uyuyabilirsek, o zaman uyuduğumuz sürece kımıldamadan uyuyabilirsek, uyanana kadar hep kalbimizin atışlarını duyacağız. İşte bu daimi zikrin işaretidir, adımıdır, alıştırılmasıdır, temrinidir. Bir süre sonra kişi bunu başarırsa, bir gün uyandığında da o sesin duyulmaya devam ettiğini görecektir. Artık başı yastıkta değildir ama o içindeki ses devam etmektedir. İşte bu o kişinin daimi zikre ulaştığını gösterir. Bir başka yolu daimi zikre ulaşmanın saat kullanmak. Her gün bir dakika zikirden başlayarak, ikinci gün 2 dakika, üçüncü gün 3 dakika, dördüncü gün 4 dakika ve de günün 24 saatine kadar zikri böylece yavaş yavaş arttırmak söz konusu olacaktır. Peki bu az zikirden günün yarısından daha öteye geçmek, daimi zikre ulaşmak, zikir hüviyetine geçiyor. Bunlar hep zikir adıyla anılır Kur'an-ı Kerim'de. Ama bir de Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala tesbihten bahsediyor. Tesbih nedir? Tesbih bir insanın salâh makamının 5. kademesine ulaştığında Allah Teala'nın onu İrşada memur ve mezun kıldığı zaman artık o kişi kendi iradesiyle hareket edemez. Çünkü külli irade onun üzerinde tesir etmeye başlar ve o kişinin kendi iradesiyle yaptığı zikir sona erer. Artık külli irade o kişinin üzerinde zikri görev olarak almıştır. Kişinin kendi iradesi olmadığı için bunda da artık Kur'an-ı Kerim'de tesbih adıyla geçiyor. İşte o noktada iradesini Allah'a teslim edip irşat makamına irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle atanan kişi artık zikrin sahibi değildir. O 24 saat boyunca hep iç dünyasında o sesi, yankılanan sesi duyacaktır. Ve bu kişi daimi zikrin sahibi değildir. Bu kişi artık tesbihin sahibidir. Kendi iradesinin dışında 24 saat Allah'ın adı o kişinin iç dünyasında tekrar eder. Allah Teala'nın bu muhtevada vücuda getirdiği sonuç
az zikir, çok zikir, daimi zikir ve tesbih olmak üzere dört kesimden oluşur. Kur'an-ı Kerim tilaveti bir zikirdir. Namaz da bir zikirdir. Zikir de bir zikirdir. Ama bu üç tane zikirden Kur'an-ı Kerim tilaveti, namaz ve zikir bu üçünden en büyük olan Allah'ı zikretmektir. Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor: "Utlu uhiye minel kitabi ve ekumussalat inne salatı tenha anil fahşai vel münkeri ve ale zikrullahi ekber." Sana vahyettiğim o Kur'an-ı Kerim var ya, o Kur'an-ı Kerim'i onlara oku, tilavet et ve açıkla. Ve namaz kıl. Çünkü namaz münkerden ve fuhuştan men eder. Niçin namaz münkerden ve fuhuştan men eder? Çünkü kişi o sırada namaz kılıyor. Namaz kılarken kimseye bir kötülük yapamaz. Ne fuhuş adındaki bir yanlışlığı, bir kötülüğü işleyemez. Kendisine derecat kaybettiren bir işlemdir. Ne de münker, Allah'ın inkar ettiği şeyleri yapmak, Allah'ın uygun görmediği şeyleri yapmak, Allah'ın söylediklerini inkar etmek. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bunları söyledikten sonra şöyle bitiriyor: "Ve zikrullahi ekber." Ve le mutlak

Bakalım Allah'tan sorulmasını ister mürşidin. Herkesin kendine uygun bir mürşidi mutlaka vardır. Onu Allah'a ulaştıracak bir mürşit o sırada dünya üzerinde mutlaka vardır. İşte o mürşide Allah-u Teala ulaşması için kişiye ya bir vekil mürşit gösterir, bir vekile baştan müracaat ettirir. O vekil onu asli mürşide götürür veya doğrudan doğruya eğer yakınında ulaşabileceği yerdeyse mürşidi, kişi gider ona tabi olur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hacet namazı gece yarısından, şimdiki saatte gece saat 1'den sonra kılınan bir namazdır. Mutlaka boy abdestini gerektirir. 4 rekattır. Birinci rekatta Fatiha, 3 tane ayet-el kürsi. İkinci rekatta Fatiha, İhlas felaknas. Üçüncü rekatta Fatiha, İhlas felaknas. Dördüncü rekatta Fatiha, İhlas felaknas. Boy abdestini alıp bu namazı kıldıktan sonra kişi talebini Allah'tan talepte bulunup yatacaktır. O gece rüyasında Allah Teala inşallah ona mürşit talep ediyorsa mürşidini halis niyeti mutlaka gösterir. Öyleyse sevgili kardeşlerim böyle bir namazdan sonra Allah Teala kimi gösterirse ona gidip mutlaka tabi olmak gerekir. Tabiyet bir kurtuluştur, bir muhteşem dizayndır. Kişinin yeni bir hayata adım atmasıdır. Bu kişi zikir yapacaktır. Normal standartlarda 7000 zikirden başlanır. Hem bu zikir arttırılarak devam eder. Şu andaki durumda bizim dergahımızda 7-8 aylık bir süre o kişinin ruhunun Allah'a ulaşması için yeterli olmaktadır. Ve bu kişi Allah'a ulaşmayı denedikten sonra Allah Teala ona mürşidini gösterir. O mürşide tabiyetle beraber ruh tabiyet anında vücuttan ayrılır. Ve kişinin kalbinin içine iman yazılır. Mücadele 22'de diyor ki onların kalplerinin içine imanı yazarız ve başlarının üzerine Allah'ın katından ruh göndeririz diyor. Allah'ın katından gelen ruh ne yapar? Mümin suresinin 15. ayet-i kerimesi bu konuda şunu söylüyor. Onların diyor başlarının üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir. O kişinin başının üzerine gönderilir. O kişiye yevmi talakının geldiğini haber vermek için Mümin Suresi 15. ayet-i kerime. Talak bir anlamda boşanma demektir. Ama aslında buradaki yevmi talak kelimesi mülaki olmak kökünden geliyor. İlka, Allah'a dönüş, Allah'a ulaşma. Allah Teala o kişinin başının üzerine devrin imamının ruhunu gönderir. O ruh, o kişinin ruhunun Allah'a mülaki olması gerektiğini ve ruha seslenerek vücuttan ayrıl, Allah'a geri döneceksin. Senin yerine görevi biz devralıyoruz. Bu vücudun üzerinde artık biz bulunacağız. İçinde değil. Sen içindeydin ama senin Allah'a dönmen söz konusu. Biz bu vücudun başının üzerinde olacağız. Yere paralel bir şekilde devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine gelir ve yerleşir. Bu noktadan sonra başlayan olayın adı seyri sülüktür. Kişi mürşidine 14. basamakta tabi olduktan sonra 7-8 aylık bir zamanda ruhu emmare, levvame, mülhime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademelerini geçer. Ve zikir
Her kademede biraz daha

artmıştır. Her kademede %7 fazıl birikimi alan o kişinin nefsi 7. defa %7 nur birikimiyle %49 fazıl birikimini tamamlar. %2 de rahmet birikimiyle kişinin nefsinin kalbindeki nurlar %50'yi aşar. Bu noktaya kadar olan kesim Allah-u Teala tarafından garanti edilmiştir. Kişinin sadece bir tek dileği yeterlidir, Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilemişse mutlaka Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. Bir defa daha altını çizerek söylüyorum, o kişi ruhunu Allah'a ulaştırmaz. Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştırır. Bir defa daha söyleyelim Şura Suresi'nin 13. ayet-i kerimesini. Allahü yeştebi ileyhi men yeşâ'ü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları, yani onların ruhlarını kendisine ulaştırır diyor. Allah ulaştırır diyor. İşte Allah-u Teala'nın ruhu kendisine ulaştırması, bu başlangıç noktasından itibaren ruhun Allah'tan, ruhun kişinin vücudundan ayrıldığı noktadan itibaren 7-8 aylık bir süreç içerisinde ruh mutlaka Allah'a ulaşır. Bu garanti edilmiştir. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman birinci kat cennetin sahibidir. Dilediği anda birinci kat cennet garanti edilir Allah-u Teala tarafından. 14. basamakta mürşide ulaşıp tabiyet ikinci kat cennetin sahibi kılar kişiyi. Ve kişi ruhunu Allah'a ulaştırır. Allah'ın zatında ruh yok olur. Bu 21. basamakta ulaşım. Ruhun yok olması da 22. basamağı ifade eder Allah'ın zatında. Buraya kadar olan kesim Allah-u Teala tarafından garanti edilmiştir. 3. kat cennetle beraber o kişinin nefsinin kalbinde %51 nur birikimi gerçekleştiği için kişi dünya mutluluğunda yarısını garanti etmiştir. Her gün yarı yarıya, günün yarısı kadar mutluluğu kişi mutlaka yaşar. Nefsinin kalbinin afetleriyle, nefsinin kalbindeki afetlerle, fizik vücudunun kalbinde bulunan nefsinin kalbindeki afetlerle, nefsinin kalbindeki fazıllar fazıllar %51'e çıktığı anda %49 fazıl, %2 rahmet nuru olmak üzere o kişi ruhunu Allah-u Teala'ya teslim eder. Bundan sonra fizik vücudunun teslime gelecektir sıra. Bu bir dik yokuştur. Kişinin zikrini 18 saate çıkarması gerekir. Bunu yapabilirse kişinin fizik vücudu da Allah'a teslim edilmiş olur. Burası 25. basamaktır. Yirmi altıncı basamakta kişi daimi zikrin sahibi olur. Bu yolun en zor noktası fizik vücudu Allah'a teslim edene kadar zikrin yaklaşık olarak 2 saatten 18 saate çıkmasıdır. 2 saat, belki 3 saatlik bir zikir kişinin hızına göre ama Allah-u Teala'nın o kişiye verdiği kolaylık sebebiyle bu zikir kişiye bir hiç olarak görünür. Ta ki ruhunu Allah'a ulaştırsın. Sonra iki sebepten dolayı kişi için bu bir dik yokuş oluşturur. Bir sebep, o ana kadar ruhu Allah'a ulaştırana kadar şeytanın o kişiye tesirini Allah-u Teala önlemiştir. Ama bu noktadan sonra fizik vücudun teslimine onu ulaştıracak olan kesim, nefsin kalbindeki Allah'ın nurlarının %80'i aşmasına bağımlıdır. %80'i aşabilmesi ise günün 1/3 kadar, 1/3'sinden daha fazla kişinin zikretmesi gerekir. Bu
O kişi için bir başka olaydır fizik vücudun teslimini içerir. Ama fizik vücudun teslimi de ruhun teslimi gibi mutlaka zikre bağlı bir müessesedir. Günde 2 saatlik bir zikir ruhun teslimini sağlarken fizik vücudun teslimi için günün 1/3 kadar zikretmek asıldır. Daha sonra bu kişi daimi zikre ulaşacaktır ki fizik vücudun teslimini gerçekleştiren bir insanın daimi zikre ulaşması artık çok zor bir olay değildir. Ne olur? Fizik vücudunu Allah'a teslim eden kişi dik yokuşu tırmanmıştır. Konunun güç tarafını halletmiştir. Sebep zikir açısından bu bir dik yokuştur. Bir de şeytanın tasallutu açısından dik yokuştur. Çünkü kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu şeytanın bütün taarruzlarından korur, koruyucu kalkanın içine alır. O kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştırana kadar şeytanın o kişiye sataşması, o kişiyi rahatsız etmesi hiçbir şekilde mümkün değildir. O kişi zikirlerini büyük bir zevk içinde yaşar, hayatının en mutlu devresini yaşar. Hatta pencereleri açıp bağırmak gelir içinden mutluyum diye. Ruhu Allah'a ulaştıktan sonra artık şeytanın tasallutu yeniden devreye girmiştir. Şeytan bu kişiye karşı hınç duyar. Bu kişi fizik vücudunu da bu kişi nefsi ruhunu Allah'a teslim etmiştir. Şeytan onu serbest bırakmak mecburiyetinde kalmıştır. Ona hiç sataşamamıştır ruhunu teslim edene kadar. Bu hınçla şeytan şiddetle o kişiye saldırır. Fizik vücudunun teslimini engellemeye çalışır. Bu sebeple ruhlarını Allah'a ulaştıranların büyük kısmı fizik vücut teslimine ulaşamaz. Ama kim zikrini aynı seviyede devam ettirebilirse, üçüncü kat cennetin sahibi olarak dünya mutluluğunun yarısını ömür boyunca yaşayabilir. Bu kişi daha öteye geçtiği zaman ne olur? 18 saatlik zikrini tamamladığında bu kişi muhsinlerden olur. Fizik vücudunu Allah'a teslim etmiştir. Ondan sonraki daimi zikre ulaşmak çok zor bir olay değildir. Kişi daimi zikre ulaşınca ulul elbab makamının sahibidir. Çok şeylerin sahibi olur. Daimi zikrin sahibidir. Bu sebeple o kişinin kalbi bütün afetlerden kurtulmuştur. Çünkü daimi zikir sebebiyle daima nur geliyor kalbe. Bu kişinin kalp gözünü açar Allah Teala, kalp kulağını açar. 4 tane özellik oldu. Sonra o kişi ulul elbab olduğu cihetle Allah ile tezekkür eder. Her an konuşabilir. Ve daimi zikrin sahibi olduğu için her an Allah Teala'dan nur gelir. Bu kişi bu sebeple hayrın sahibidir. Derecat kazanmak hayırdır. Bu kişi daimi zikirde olduğu için her an derecat kazanır. Bu kişi ayrıca hikmet sahibidir, hüküm sahibidir. Ve de bu noktadan sonrası da geçerlidir. İhlas makamını sahip olur kişi, nefsinin kalbindeki afetler zaten yok olmuştur. Ama ulul elbab makamında bu kişi 7 mertebe kalbimize yan olan birisidir. Yerlerin melekutu gösterilir. Göklerin melekutu gösterilmeye başlanınca kişi yeni bir kademenin sahibi olur. Muhlis olur. Ve ondan sonra da o kişi salah makamına ulaşır. Günahları örtülür. O kişinin başının üzerine salah nuru verilir. Günahları sevaba çevrilir. Ruhu Allah'a teslim eder. Ruhu Allah onun ruhunu teslim alır ve onu irşada memur ve mezun kılar. İşte burada o kişinin zikri artık zikir değildir. Kendi iradesiyle yaptığı sürece o kişi zikretmiştir. Ama
Ne zaman ki külli irade o kişiyi kontrolü altına alır, iradeyi devre dışı bırakarak artık o kişinin iradesi yoktur. Olmadığı için yaptığı şeyin adı zikir değil, tesbihtir. Bütün melekler irade yapıları bağlı olduğu için Allah'ı tesbih ederler. İnsanlar da ancak iradelerini Allah'a teslim ettikten sonra Allah'a teslim etmeye başlarlar. Ve Allah Teala açısından bir güzellik taşır. Sevgili kardeşlerim, bir insanın ulaşabileceği son kademe iradesinin teslimi kademesidir. Bunun ötesi var mıdır? Bunun ötesi Resuller için, Nebiler için özel işlemleri ifade eder. Ama muhteva hep tesbih adı altında devam eder. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

Sevgili kardeşlerim, bu müjde bizim müjdemiz. Allah'ın sizlere bizim elimizde ulaştırdığı bu kainatın en büyük müjdesi. Hidayet çağının en büyük haberi. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka hidayete erdirir, kendi zatına ulaştırır ve o kişi cennetlerden üçüncü kat cennetin sahibi olur sadece bir tek dilekle. Allah'a ulaşmayı dileyerek. Bu kadar. Kişi Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Ama bu kişinin hiç ameli yok. Hiç mi hiç namaz kılmamış, hiç mi hiç oruç tutmamış, hiçbir güzellik işlememiş ömrü boyunca. Ama bir gün ona demişler ki, yahu kardeşim sen cennete gitmek istiyor musun? İstemez olur muyum ama benim gibi günahkar Allah Teala cennetini alır mı be kardeşim? Onlar da demişler ki, alır, alır, alır. Yalnız senden bir tek şey ister. Ne isterse ben onu yaparım. Öyleyse zaten istediği şey inanılmaz derecede kolay. Allah'a ulaşmayı dileyeceksin. Hepsi bu kadar. Hadi canım sen de. Olacak iş mi bu ya? Biz ömrümüz boyunca bunca günah işledik. Günahlarımız şu dünyayı tuttu. Hiç de Allah'ın ibadetini yapmadık. Şimdi yani biz Allah'a ulaşmayı dileyeceğiz. Hop Allah Teala bizi cennetine alacak. Öyle mi? Evet sevgili kardeşlerim, aynen öyle, tam olarak öyle. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, şuradan kalbinden sıcacık bir talebin Allah'a mutlaka ulaşması söz konusu olur. Allah kalpteki bu dileği görmek ister. Bizden evvel asırlarca hiç kimse böyle bir şeyden bahsetmemiş sevgili kardeşlerim. Neden bahsetmemiş biliyor musunuz? Laf aramızda, yaklaşın. Çünkü iblis mani olmuş. Mani olmuş iblis. İnsanların Kur'an-ı Kerim'e ulaşmasını, Kur'an-ı Kerim'i incelemesini engellemiş. O alimler aracılığıyla demiş ki siz Kur'an-ı Kerim'i anlayamazsınız. Anlayan bunca alim var. O alimlerin öğrendiğini siz de öğrenin. Size yeter. Orta yoldan gidin ha. Öyle tarikatmış, tasavvufmuş. Onlar masaldır, palavradır. Sizin için orta yol var. İslam'ın 5 şartı. 5 şartı tamamladınız mı? Tamam. Doğru cennet. Ve bu masallarla geçmiş kaç nesil sevgili kardeşlerim. Bugüne gelinceye kadar kaç nesil böyle geçmiş hayatları. Allah Teala Rum 31'e diyor ki, Münibine ileyhi ve yettekuhu. Allah'a yönel ve ona karşı, Allah'a karşı takva sahibi ol. Yönelmezsen takva sahibi olamazsın. Evet sen de, sen de, sen de, hepiniz takva sahibi olamazsınız. Allah'a inanıyorsunuz, Allah'a yetmiyor. Allah'a inanmanız Allah'a yetmiyor. İnanmanın ötesinde bir şey istiyor sizden. Daha kolay bir şey var mı? Sadece bir tek dileğiniz. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Şuradan kalbinizden bir dilek. Dilinizle de ya Rabbi ben sana ulaşmayı diliyorum. Ya Rabbi beni kendine ulaştır. Ruhumu sana ulaştırmamı temin et. Sana ulaştırmakta bana yardımcı ol. Ben ruhumu ölmeden evvel sana ulaştırmak istiyorum. Bakın size 2 tane seçenek var. 1. Allah'a ulaşmayı dilemek, mutlaka cennete gidecek kişi. 2. Allah'a ulaşmayı dilememek, mutlaka cehenneme gidecek. Cennet ve aşağıda cehennem. Seçim sizin. Öyleyse hidayete gelin. Arzı yerlerle gökler kadar olan cennetlere koşuşun. Allah'a ulaşmayı dileyin ve hidayete adım atın. Görüşünüze ulaşın, 2. kat cennetin sahibi olun. Ruhunuzu Allah'a ulaştırın, 3. kat cennetin sahibi olun. 3 kat cennet de Allah Teala tarafından sizlere, hepinize ayrı ayrı, hepinize garanti edilmiştir.

0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Ve sizden kim Allah ve onun Resulüne kanitin olursa, huşu ile bağlanırsa ve salih amel, nefs tezkiyesi yaparsa ona ecrini iki kat veririz. Ve onun için biz kerim rızık hazırladık. Ey peygamber hanımları! Siz diğer kadınlardan biri gibi değilsiniz. Eğer takva sahibi iseniz, artık sözü yumuşak söylemeyin, erkeklerle çekici bir şekilde konuşmayın. O takdirde kalbinde maraz, nifak, fitne, şehvet bulunan kimse tamah eder, arzu duyar. Ve maruf, ciddi söz söyleyin. Ve evlerinizde karar kılın, oturun. Evvelki cahiliye zamanındaki gibi ziynetlerinizi açmayın. Namazı ikame edin ve zekatı verin. Allah ve onun Resulüne itaat edin. Ey ehli beyt! Allah sadece sizden günahları gidermek ve sizi tertemiz temizlemek istiyor. Ve evlerinizde Allah'ın ayetlerinden okunanları ve hikmeti zikredin. Muhakkak ki Allah latiftir, lütuf sahibidir, habirdir, her şeyden haberdardır. Gerçekten İslam olan, Allah'a teslim olan erkekler ve İslam olan kadınlar ve mümin erkekler ve mümin kadınlar, kanitin olan erkekler ve kanitin olan kadınlar, sadık erkekler ve sadık kadınlar, sabreden erkekler ve sabreden kadınlar, Rabbine huşu duyan erkekler ve huşu duyan kadınlar, sadaka veren erkekler ve sadaka veren kadınlar, oruç tutan erkekler ve oruç tutan kadınlar, ırzlarını koruyan erkekler ve ırzlarını koruyan kadınlar ve Allah'ı çok zikreden erkekler ve çok zikreden kadınlar. Allah onlar için mağfiret ve azim bir ecir, mükafat hazırladı. Ve mümin erkek ve mümin kadının Allah ve onun Resulü onlar için bir işin olmasına hükmettiği, karar verdiği zaman kendi işlerinde seçim hakkı olamaz. Ve kim Allah ve onun Resulüne asi olursa, itaat etmezse, o takdirde apaçık bir dalalette sapmış olur. Ve Allah'ın onu nimetlendirdiği ve senin de kendisini nimetlendirdiğin kişiye, zevceni kendine tut boşama ve Allah'a karşı takva sahibi ol demiştin. Allah'ın açıklayacağı şeyi nefsinde saklıyordun. Ve insanlardan korkuyordun, çekiniyordun. Allah, kendisinden korkman, çekinmen için daha çok hak sahibidir. Sonra Zeyd, ondan alakasını kesince onu seninle evlendirdik ki, evlatlıklarının kendileriyle ilişkilerini kestikleri, boşadıkları kadınların evlenmelerinde, müminlerin üzerinde bir zorluk olmasın diye. Böylece Allah'ın emri yerine getirilmiş oldu. Nebi için Allah'ın ona farz kıldığı şeyi yerine getirmesinde ona bir güçlük yoktur. Daha önce gelip geçenler için de Allah'ın sünneti buydu. Allah'ın emri takdir edilmiş bir kader idi, yerine getirildi. Onlar, nebiler, peygamberler, Allah'ın risaletini tebliğ ederler ve ona huşu duyarlar ve Allah'tan başka hiç kimseden korkmazlar. Ve Allah hesap görücü olarak kafidir. Muhammed aleyhisselam, sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası olmamıştır, değildir. Fakat Allah'ın Resulü ve nebilerin, peygamberlerin hatemidir, sonuncusudur. Allah her şeyi en iyi bilendir. Ey amenü olanlar! Allah'ı çok zikirle günün yarısından fazla zikredin. Ve onu sabah akşam tesbih edin. Sizi, nefsinizin kalbini karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için üzerinize salavat vasıtasıyla nur gönderen O ve O'nun melekleridir ki, O müminlere rahimdir, rahim esmasıyla tecelli edendir. Ona, Allah'a kavuşacakları gün onların tahiyyeti, mükafatı selamdır. Ve onlara kerim, ikram edilen bir ecir, mükafat hazırlanmıştır. Ey Nebi Peygamber! Muhakkak ki biz seni şahit, müjdeleyici ve nezir, uyarıcı olarak gönderdik. Ve onun Allah'ın izniyle Allah'a davet eden ve nurlandırıcı sirac, kandil olarak gönderdik. Ve müminleri müjdele. Muhakkak ki onlar için Allah'tan büyük fazıl vardır. Ve kafirlere ve münafıklara itaat etme ve onların eziyetlerine aldırma ve Allah'a tevekkül et. Ve Allah vekil olarak sana yeter. Ey amenü olanlar! Allah'a ulaşmayı dileyenler! Mümin kadınları nikah ettiğiniz, sonra da onları temas etmeden önce boşadığınız zaman, artık sizin için onun iddetini sayacağınız bir müddeti yoktur. Böylece onları metalandırın, mehirlerini verin ve onları güzel bir bırakışla boşayın.

Ey Nebi Peygamber! Muhakkak ki biz, ecirlerini, mehirlerini verdiğin zevcelerini ve elinin altında malik olduğun, Allah'ın ganimet olarak sana verdiği cariyelerini helal kıldık. Ve seninle beraber hicret eden amcanın kızları, halanın kızları, dayının kızları, teyzenin kızları ve nefsini Nebi Peygamber için hibe eden ve Nebi'nin Peygamberin de onu almak istediği mümin kadınları, diğer müminler hariç sana özel olarak helal kıldık. Onlara, diğer müminlere zevceleri ve ellerinin altında malik oldukları cariyeleri konusunda neyi farz kıldık biz biliriz. Bu, senin üzerine bir zorluk olmaması içindir. Ve Allah gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahim esmasıyla tecelli edendir. Onlardan dilediğini ertelersin, dilediğini yanına alırsın. Ve azlettiklerinden, bıraktıklarından, istediğini tekrar yanına almanda bundan sonra sana günah yoktur. Bu, onların gözlerinin aydın olması, sevinmeleri, onların hüzünlenmemesi ve bu onların hepsinin senin verdiğin şeylerden razı olmaları için en uygundur. Ve Allah kalplerinizde olanları bilir. Allah alimdir, en iyi bilendir, halimdir. Bundan sonra sana başka kadınlar ve zevcelerinden birini, güzelliği hoşuna gitse bile başka bir hanımla değiştirmen helal değildir. Elinin altında sahip oldukların cariyeler hariç. Ve Allah her şeyi murakabe, denetleyen edendir.

Ey amenü olanlar! Allah'a ulaşmayı dileyenler! Size izin verilmedikçe Nebi'nin evlerine girmeyin. Girmişseniz oyalanıp yemeğin pişmesini beklemeyin. Fakat davet edildiğiniz zaman girin. Yemeğinizi yiyince hemen dağılın ve sohbet etmek istemeyin. Söze dalmayın, izinsiz konuşmayın. İşte bu durum gerçekten Nebi'ye eziyet oluyordu. Fakat sizden haya ediyordu, utanıyordu. Allah haktan haya duymaz, gerçeği açıklamaktan çekinmez. Onlardan, peygamber hanımlarından bir şey sorduğunuz zaman perde arkasından sorun. Bu sizin ve onların kalpleri için daha temizdir. Allah'ın Resulüne eziyet etmeniz ve bundan sonra onun zevcelerini nikah etmeniz ebediyen helal olmaz. Muhakkak ki bu Allah'ın katında çok büyük günahtır. Bir şeyi açıklasanız da veya gizleseniz de muhakkak ki Allah her şeyi en iyi bilendir. Peygamber eşlerinin babalarına, oğullarına, kardeşlerine, erkek kardeşlerinin oğullarına, kız kardeşlerinin oğullarına, kadınlara ve ellerinin altında malik oldukları cariyelere görünmeleri hususunda onların üzerine günah yoktur. Allah'a karşı takva sahibi olun. Muhakkak ki Allah her şeye şahittir. Muhakkak ki Allah ve melekleri Nebi'ye, peygambere salat ederler. Ey amenü olanlar! Ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenler! Siz de ona salat edin ve ona teslim olarak salat edin. Muhakkak ki Allah ve Resulüne eziyet edenlere, onlara Allah dünya ve ahirette lanet etti ve onlar için muhin, alçaltıcı bir azap hazırladı. Ve mümin erkek ve mümin kadınlara iktisap etmedikleri, hak etmedikleri, bir suç işlemedikleri halde eziyet edenler, bu durumda buhtan, iftira ve apaçık günah yüklenmiş oldular. Ey Nebi Peygamber! Zevcelerine, kızlarına ve müminlerin kadınlarına, mümin kadınlara söyle, cilbaplarına sarınsınlar, örtünsünler. Bu, onların cariye olmadıklarının, hür ve iffetli kadın olduklarının bilinmesi ve onlara eziyet edilmemesi için daha uygundur. Ve Allah gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahim esmasıyla tecelli edendir. Eğer münafıklar ve kalplerinde maraz, hastalık bulunanlar ve şehirde yalan ve kötü haber yayanlar vazgeçmezlerse, elbette seni mutlaka onlara saldırtırız. Sonra az bir zaman hariç orada sana komşu olamazlar, orada kalamazlar. Melunlar, lanete uğramış olanlar nerede bulunursa yakalanırlar ve şiddetle öldürüldükçe öldürülürler. Daha önce geçmiş olanlar hakkında da Allah'ın sünneti kanunu budur ve Allah'ın sünnetinde asla bir değişiklik bulamazsın. İnsanlar sana o saati, kıyameti soruyorlar. De ki, onun ilmi sadece Allah'ın indindedir ve sana bildirilmedi, belki de o saat yaklaşmış olabilir. Muhakkak ki Allah kafirleri lanetledi. Onlar için alevli ateşi, cehennemi hazırladı. Orada ebediyen kalıcıdırlar, kalacak olanlardır. Orada bir dost ve bir yardımcı bulamazlar. Onların yüzlerinin ateşin içinde bir taraftan bir tarafa çevrileceği gün, keşke biz Allah'a ve Resul'e itaat etseydik diyecekler. Ve cehennemde olanlar dediler ki, Ya Rabbi, muhakkak ki biz saadatlarımıza, dinde ileri gidenlerimize ve küberamıza, büyüklerimize itaat ettik. Ve böylece senin yolundan, sırat-ı mustakiminden bizi saptırdılar. Rabbimiz, onlara iki kat azap ver ve onları büyük bir lanetle lanetle. Ey amenü olanlar! Musa aleyhisselama eziyet edenler gibi olmayın. Ve Allah onu, Musa aleyhisselamı, onların söyledikleri şeylerden beri kıldı, temize çıkardı. Ve o, Allah'ın katında vecihti
yüzü aktı, şerefliydi. Ey amenü olanlar! Allah'a karşı takva sahibi olun ve sedid, doğru söz söyleyin. Böylece sizin için amellerinizi ıslah etsin, salih amele çevirsin. Günahlarınızı mağfiret etsin, sevaba çevirsin. Ve kim Allah'a ve onun Resulüne itaat ederse, o takdirde fevzül azim, en büyük mükafatla kurtulmuş olur. Muhakkak ki biz, emaneti göklere, arza ve dağlara arz ettik, sunduk, teklif ettik. Onu yüklenmekten çekindiler ve ondan korktular. Ve insan onu yüklendi. Muhakkak ki o nefs çok zalimdir, çok cahildir. Bu, Allah'ın münafık erkekleri ve münafık kadınları, müşrik erkekleri ve müşrik kadınları azaplandırması ve mümin erkeklerin ve mümin kadınların tövbelerini kabul etmesi içindir. Allah gafurdur, mağfiret eden, günahları sevabı çevirendir, rahimdir, rahim esması ile tecelli edendir. Sebe Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 54 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Hamd, göklerde ve yerde olan, varlıklar kendisine ait olan Allah'a aittir. Ve hamd, ahirette de ona aittir. Ve o hakimdir, hikmet ve hüküm sahibidir, habirdir, her şeyden haberdar olandır. O Allah, yere gireni ve ondan çıkanı, semadan ineni ve oraya yükseleni bilir. Ve o rahimdir, rahmet nuru gönderendir, gafurdur, mağfiret eden, günahları sevaba çevirendir. Ve kafirler, o saat kıyamet bize gelmeyecek dediler. De ki, hayır, gaybı bilen Rabbim mutlaka onu size getirecektir. Göklerde ve yerde zerre kadar bir şey bile ondan gizli kalamaz. Bundan daha küçüğü ve daha büyüğü dahi hariç olmamak üzere kitab-ı mübin apaçık kitabın içindedir. Kıyametin kopması aminu olanları, ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenleri ve amilus salihat, nefs tezkiyesi yapanları mükafatlandırmak içindir. İşte onlar ki, onlar için mağfiret ve kerim rızık vardır. Ve ayetlerimizi aciz bırakmak konusunda çalışanlar, İşte onlar ki, onlar için elim azaptan iğrenç bir azap vardır. Ve kendilerine ilim verilenler, sana Rabbinden indirilenin hak olduğunu ve onun aziz ve hamid olanın Allah'ın yoluna, Allah'a ulaştıran sırat-ı mustakime hidayet ettiğini, ulaştırdığını görüyorlar. Ve kafirler dediler ki, siz tamamen parça parça olduğunuz, öldükten sonra vücudunuz çürüdüğü zaman sizin mutlaka yeniden halk edileceğinizi, yaratılacağınızı haber veren bir adamı size gösterelim mi? Allah'a yalanla iftira mı etti? Yoksa onda cinnet delilik mi var? Hayır, onlar ahirete inanmayanlar, azapta ve uzak bir dalalet içindedirler. Yerin ve göklerin önlerinde ve arkalarında olan kesimlerini hala görmüyorlar mı? Eğer dilersek onları yerin dibine geçiririz veya gökten onların üzerine parçalar düşürürüz. Muhakkak ki bunda münib olan, Allah'a yönelen ve ona ulaşmayı dileyerek böylece ona kul olan herkes için ayet, ibret vardır. Ve andolsun ki Davud aleyhisselama, bizden bir fazilet verdik, nefsini tasfiye ettik. Ey dağlar, onunla beraber bana yönelin ve ey kuşlar siz de. Ve biz ona demiri yumuşattık. Bedeni örten uzun, geniş zırhlar yap. Ve onu örgü, iç içe halkalar şeklinde dizayn et. Ve salih amel, zikirle nefs tezkiyesi yapın. Muhakkak ki ben yaptıklarınızı görenim. Ve sabah gidişiyle bir aylık
akşam gelişiyle bir aylık mesafeyi kat eden rüzgar Süleyman içindi. Onun emrine vermiştik. Erimiş bakırı kaynağından onun için akıttık. Ve cinlerden Rabbinin izniyle onun elinin altında emrinde çalışanlar vardı. Onlardan kim emrimizden çıkarsa ona alevli ateşin azabını tattırırız, tattırdık. Ona dilediği şeyleri mihraplar, mescitler, saraylar, yüksek binalar, heykeller, havuz gibi büyük çanaklar, sabit kazanlar yapıyorlardı. Ey Davud ailesi! Şükrederek çalışın ve kullarımdan çok şükredenler azdır. Onun ölümüne hükmettiğimiz zaman ölümünün ortaya çıkmasına sadece bastonunu yiyen bir ağaç kurdu delil sebep oldu. Ancak yere kapandığı zaman ölümü cinlere belli oldu, cinler onun öldüğünü o zaman anladılar. Eğer gaybı bilmiş olsalardı muhin, alçaltıcı azabın içinde kalmazlardı. Andolsun ki Sebe halkı için meskun oldukları yerlerde sağda ve soldaki iki bahçe ayettir, ibrettir. Rabbinizin rızkından yiyin ve ona şükredin. O güzel bir belde ve Allah mağfiret eden bir Rab. Fakat onlar yüz çevirdiler. Bunun üzerine onlara arim senini gönderdik. Ve onların iki bahçesini acı meyveli ağaçlara, meyvesiz ağaçlara ve az miktarda sidir ağacını havi olan iki bahçeye tebdil ettik, dönüştürdük. İşte böylece inkarlarından dolayı onları cezalandırdık. Biz kafirlerden başkasını cezalandırır mıyız? Ve onlarla bereketli kıldığımız ülkeler arasında arka arkaya birbirine yakın beldeler kıldık. Ve orada seyir, yolculuk yapılacak yollar takdir ettik. Orada geceleri ve gündüzleri emin olarak dolaşın, yolculuk yapın dedik. Fakat onlar, Rabbimiz, seferlerimizin arasını uzak kıl dediler. Ve kendilerine zulmettiler. Böylece onları nesilden nesile anlatılan hadis kıldık ve onları tamamen parça parça dağıttık. Muhakkak ki bunda çok sabredenlerin ve çok şükredenlerin hepsi için elbette ayetler, ibretler vardır. Ve andolsun ki iblis onlar üzerindeki zannını, hedefini yerine getirdi. Böylece müminleri oluşturan bir fırka, Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç hepsi ona, şeytana tabi oldular. Ve onun, iblisin onlar üzerinde bir sultanlığı, nüfuzu, tesiri yoktu. Ahirete hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmaya inanan kişiyle ondan Allah'a ulaşmaktan şüphe içinde olanları bilmemiz için iblisle onları imtihan ettik. Ve senin Rabbin her şeyi hıfzedendir. Allah'tan başka ziyam ettiklerinizi, değer verdiklerinizi, ilah saydıklarınızı çağırın. Göklerde ve yerde zerre ağırlığınca bir şeye güce malik değildirler. Onların o ikisinde göklerde ve yerde bir ortaklığı yoktur. Ve onun Allah'ın onlardan bir yardımcısı yoktur. Ve onun huzurunda kendisine izin verdiği kimseden başkasının şefaati bir fayda vermez. Onların kalplerinden korku giderilince Rabbiniz ne buyurdu dediler. Onlar da Hakk'ı buyurdu dediler. Ve o âlidir, çok yücedir. Kebirdir, çok büyüktür. De ki, göklerden ve yerden sizi rızıklandıran kim? Allah de. Ve muhakkak ki biz veya siz mutlaka ya hidayet üzerindeyiz veya apaçık dalalet üzerinde. De ki, bizim yaptığımız cürümlerden, suçlardan siz sorgulanmazsınız. Ve biz de sizin yaptıklarınızdan sorgulanmayız. De ki, Rabbimiz bizi bir arada toplayacak, sonra hak ile bizim aramızı açacak, hüküm verecek. Ve o fettahtır, hak ile hükmedendir ve alimdir, en iyi bilendir. De ki, ortaklığa ilhak dahil ettiğiniz ortakları
Allah'a şirk koştuğunuz putları bana gösterin. Olamaz. Hayır, onlar Allah'a ortak olamazlar. O Allah ki azizdir, üstün ve yücedir, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ve biz seni kainattaki insanların hepsi için müjdeleyici ve nezir, uyarıcı olmandan başka bir şey için göndermedik. Fakat insanların çoğu bilmezler. Ve eğer sadıklar, doğru söyleyenler iseniz, bu vaat kıyamet ne zaman derler? De ki, sizin için belirlenen günün zamanından bir saat dahi tehir ve takdim edemezsiniz, geciktiremezsiniz veya öne alamazsınız. Ve kafirler, bu Kur'an'a ve elleri arasındakine, İncil'e asla inanmayız dediler. Rablerinin huzurunda zalimleri tevkif edildikleri, tutuklandıkları zaman görsen. Birbirlerine laf atarlar. Zaafa uğratılanlar, hakir görülenler, kibirlenenlere eğer siz olmasaydınız biz muhakkak müminler olurduk derler. Kibirlenenler zaafa uğratılanlara sizlere hidayet geldikten sonra hidayetten sizleri biz mi engelledik? Hayır, siz kendiniz mücrimlerdiniz, suçlulardınız dediler. Ve zaafa uğratılanlar, hakir görülenler, kibirlenenlere, hayır, işiniz gece ve gündüz hileydi. Bize Allah'ı inkar etmemizi ve ona putları eşler koşmamızı emrediyordunuz, dediler. Azabı gördükleri zaman pişmanlıklarını saklarlar, için için pişman olurlar. İnkar edenlerin boyunlarına halkalar, zincirler geçirdik. Onlar yaptıklarından başka bir şeyle mi cezalandırılırlar? Ve bizim nezir göndermediğimiz hiçbir yer yoktur. Her kariyenin, ülkenin refah içinde olanları, ileri gelenleri, muhakkak ki biz sizin kendisiyle gönderildiğiniz şeyi inkar edenleriz demekten başka bir şey söylemediler. Ve biz mal ve evlat olarak daha çoğuz ve biz azap edilecek olanlar değiliz dediler. De ki, muhakkak ki benim Rabbim dilediği kimseye rızkı genişletir ve takdir eder, daraltır ve lakin insanların çoğu bilmezler. Ve sizin mallarınız ve evlatlarınız katımızda sizi bize yaklaştıracak yüksek değere sahip değildir. Amenu olan ve salih amel nefs tezkiyesi yapanlar hariç. İşte onlar için amelleri sebebiyle kat kat mükafat vardır. Ve onlar yüksek makamlarda emniyette olanlardır. Ve ayetlerimizi aciz, hükümsüz bırakmak için çalışanlar, işte onlar azap içinde, azabın daha kötüsü için hazır bulunanlardır. De ki, muhakkak ki benim Rabbim, kullarından dilediği kimseye rızkı genişletir ve takdir eder, daraltır. Ve bir şey infak ettiğiniz, verdiğiniz zaman o takdirde o, onun karşılığını verir. Ve o, rızık verenlerin en hayırlısıdır. Ve o gün onların hepsini haşredecek, bir arada toplayacak. Sonra meleklerine şöyle buyuracak. Size tapmış olanlar bunlar mı? Melekler dediler ki, sen Sübhansın, her şeyden münezzeh, çok yücesin. Bizim velimiz onlar değil, sensin. Hayır, onlar cinlere tapıyorlardı. Onların çoğu onlara, cinlerin söylediklerine inananlardır. Artık o gün bir kısmınız diğerlerine fayda ve zarar vermeye malik olamaz, gücü yetmez. Zulmedenlere, tekzip etmiş, yalanlamış olduğunuz ateşin azabını tadın diyeceğiz. Ve onlara ayetlerimiz açıkça okunduğu zaman, bu ancak babalarınızın tapmış olduğu şeylerden sizi men etmek isteyen bir adamdan başkası değildir dediler. Ve dediler ki, bu uydurulmuş bir iftiradan başka bir şey değil. Ve kafirler hak için onlara hak geldiği zaman, bu ancak apaçık bir sihirdir dediler. Ve biz onlara tedris edecekleri, okuyup çalışacakları kitaplardan vermedik. Ve senden önce onlara bir nezir de, uyarıcı peygamber göndermedik.
Ve onlardan öncekiler de tekzip ettiler, yalanladılar. Ve onlara verdiğimiz şeylerin onda birine bile erişmediler. Buna rağmen Resullerimizi tekzip ettiler, yalanladılar. Bundan sonra inkârım, cezam nasıl oldu? De ki, size sadece tek bir şey vaaz ediyorum. Allah için ikişer ikişer ve teker teker kalkın. Sonra tefekkür edin. Sizin sahibinizde, arkadaşınızda cinnet, delilik yoktur. O, ancak sizin için önünüzdeki gelecek olan şiddetli azaba karşı bir nezirdir, uyarıcı. De ki, ben sizden bir ecir, ücret istemedim. Öyleyse o ecriniz sizin olsun. Benim ecrim sadece Allah'a aittir. Ve o her şeye şahittir. De ki, muhakkak ki benim Rabbim hakkı kazefe eder, tecelli ettirir. Bütün gaybleri tamamıyla bilendir. De ki, hak geldi, batıl bir şey zuhur ettiremez ve geri getiremez. De ki, eğer dalalette olursam, o zaman sadece kendi nefsim üzerine sebebiyle olurum. Eğer hidayete erersem, o takdirde bu Rabbimin bana vahyi sebebiyledir. Muhakkak ki o en iyi işiten ve en yakın olandır. Ve onları dehşete kapıldıkları zaman görsen, artık kaçış, kurtuluş yoktur. Ve onlar cehenneme yakın bir yerden yakalandılar. Ve ona iman ettik dediler. Hidayete uzak bir yerden, dalaletten onlar imanı nasıl elde ederler? Ve daha önce onu inkar etmişlerdi. Ve uzak bir yerden, dalaletten gayba laf atıyorlardı. Ve onlarla onların istedikleri şeylerin arası ayrıldı. Daha önce de onlardan öncekilerin istedikleri şeylere yapıldığı gibi. Muhakkak ki onlar endişe veren bir şüphe içindeydiler. Fatır Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 45 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Hamd, gökleri ve yeri yaratan ikişer, üçer ve dörder kanatlara sahip melekleri, resuller, elçiler kılan Allah'a aittir. Yaratmada dilediğini arttırır. Muhakkak ki Allah her şeye kadirdir. Allah rahmetinden insanlar için ne açarsa, genişletirse o takdirde onu tutacak yoktur. Ve neyi tutarsa artık ondan sonra onu gönderecek, serbest bırakacak da yoktur. Ve o azizdir, üstün ve yücedir, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ey insanlar! Allah'ın üzerinizdeki nimetini zikredin. Sizi göklerden ve yerden rızıklandıran Allah'tan başka bir halik, bir yaratıcı var mı? Ondan başka ilah yoktur. Öyleyse nasıl imandan döndürülüyorsunuz? Ve eğer seni tekzip ediyorlarsa, yalanlıyorlarsa, senden önceki resuller de yalanlanmıştı. Emirler, bütün işler Allah'a döndürülür. Ey insanlar! Muhakkak ki Allah'ın vaadi haktır. Öyleyse dünya hayatı sizi sakın aldatmasın. Aldatıcılar da sizi Allah ile affına güvendirerek aldatmasınlar. Muhakkak ki şeytan sizin düşmanınızdır. Öyleyse onu düşman edinin. O kendi hizbiri, taraftarlarını sadece alevli ateş, cehennem ehlinden olmaları için çağırır. Kafir olanlar, onlar için şiddetli azap vardır. Ve amenü olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler ve salih amel, nefs tezkiyesi yapanlar, onlar için mağfiret ve büyük mükafat vardır. Fakat kötü ameli, kendisine süslenen, güzel gösterilen, böylece onu güzel gören kişi mi? İşte muhakkak ki Allah, dilediği kişiyi dalalette bırakır ve dilediği kişiyi hidayete erdirir. Artık onlar için nefsin hasret duymasın, hüzünlenmesin. Muhakkak ki Allah, onların yaptıklarını en iyi bilendir.
Ve o Allah ki rüzgarı gönderir, böylece bulutları hareket ettirir. Sonra da onu ölü beldeye sevk ederiz. Böylelikle arzı ölümünden sonra onunla yağmurla diriltiriz. Nuşur, yeniden dirilip yayılma işte bunun gibidir. Kim izzet istediyse işte izzet tamamen Allah'a aittir. Güzel kelimeler, sözler ona erişir. Onu salih amel nefs tezkiyesi yükseltir. Kötülüklerle tuzak kuranlar, onlar için şiddetli azap vardır. Ve onların tuzakları boşa gider. Ve Allah sizi topraktan yarattı. Sonra bir nutfeden. Sonra da sizi çiftler kıldı. Onun ilmi olmaksızın bir kadın yüklenemez, hamile kalamaz ve doğum yapamaz. Ömür verilen bir kimsenin ömrü kitapta olanın dışında uzatılmaz ve onun ömründen eksiltilmez. Muhakkak ki bu Allah için çok kolaydır. Ve iki deniz müsavi, eşit olamaz. Bu lezzetli, tatlıdır. Susuzluğu gideren, içimi kolay olandır. Ve bu diğeri tuzludur, acıdır. Hepsinden taze et yersiniz. Ve giyeceğiniz, takacağınız süs eşyası inci, mercan çıkarırsınız. Ve onun fazlından istemeniz için onda suyu yarıp giden gemiler görürsünüz. Umulur ki böylece şükredersiniz. Allah geceyi gündüzün içine, gündüzü gecenin içine sokar. Güneşi ve ayı emri altına almıştır. Hepsi belirlenmiş bir zamana kadar akar, yörüngelerinde dönerler. İşte bu Allah sizin Rabbinizdir. Mülk O'nundur. Ondan Allah'tan başka taptıklarınız bir kıtmere, hurma çekirdeğinin zarına bile malik değildir. Eğer onlara dua ederseniz, sizin dualarınızı işitmezler. Şayet işitmiş olsalar bile size icabet edemezler. Kıyamet günü sizin şirkinizi inkar edecekler. Ve sana bunun bu haberin mislini, benzerini verecek kimse şey bulunmaz. Allah'tan başkası haber veremez. Ey insanlar! Sizler Allah'a muhtaç fakirlersiniz. Ve Allah ki O ganidir, zengin, ihtiyacı olmayandır, hamittir, hamd edilendir. Eğer dilerse sizi giderir, yok eder ve sizin yerinize yeni bir halk getirir. Ve bu Allah'a, Allah için aziz, güç değildir. Ve yük taşıyan birisi bir günahkar, başka birinin yükünü, günahını yüklenmez. Eğer ağır yüklü kimse, onu günahlarını yüklenmeye başkasını çağırsa bile ondan hiçbir şey yükletilmez, onun yakını olsa dahi. Sen ancak gaybde Rabbine huşu duyanları ve namazı ikame edenleri uyarırsın. Ve kim tezkiye olursa, nefsini tezkiye ederse, o takdirde bunu sadece kendi nefsi için yapar. Ve dönüş, varış Allah'adır. Nefs tezkiyesi ile ruh Allah'a döner, ulaşır. Ve ama kör olanla basiret sahibi olan gören müsavi

Ve eğer seni tekzip ediyorlarsa, yalanlıyorlarsa, o takdirde bil ki onlardan öncekiler de Resullerini yalanlamışlardı. Onların Resulleri onlara beyineler, mucizeler, açık deliller ve zubur, sayfalar ve nurlandırıcı kitap getirdiler. Sonra inkar edenleri yakaladım. Bundan sonra inkarım, inkar edilmem nasıl oldu? Allah'ın suyu semadan indirdiğini görmedin mi? Böylece onunla çeşitli renklerde ürünler, meyveler çıkardık. Ve dağlardan beyaz, kırmızı, çeşitli renklerde kara ve kapkara, koyu siyah yollar kıldık. Ve bunun gibi insanlardan, davarlardan, yürüyen hayvanlardan da çeşitli renkte olanlar vardır. Ancak kullarından ulema, alimler Allah'a karşı huşu duyar. Muhakkak ki Allah azizdir, üstündür, yücedir, gafurdur, mağfiret edendir. Muhakkak ki Allah'ın kitabını okuyanlar, namazı ikame edenler, onları rızıklandırdığımız şeylerden gizli ve açık infak edenler, asla kesilmeyecek, devam edecek bir ticaret, kazanç ümit ederler. Onların ecirleri, mükafatları onlara vefa edilir, ödenir. Ve Allah onlara fazlından arttırır. Muhakkak ki o gafurdur, mağfiret edendir, şekurdur, şükredilendir. Ve sana kitaptan vahyettiğimiz onların ellerindekini tasdik edici olarak haktır. Muhakkak ki Allah kullarından mutlaka haberdar olandır, onları görendir. Sonra kullarımızdan seçtiklerimizi kitaba varis kıldık. Böylece onlardan bir kısmı nefsine zulmedicidir, onlardan bir kısmı muktesittir. Onlardan bir kısmı da Allah'ın izniyle hayırlarda yarışanlardır. İşte o ki, o büyük fazıldır. Onlar adın cennetlerine girerler. Orada altından bilezikler ve inciler takarlar. Ve orada onların elbiseleri ipektir. Ve bizden hüznü gideren Allah'a hamdolsun, muhakkak ki Rabbimiz gerçekten gafurdur, mağfiret edendir, şekurdur, şükredilendir dediler, derler. Ki o bizi fazlından kalınacak, ikamet edilecek bir yurda yerleştirdi. Orada bize bir yorgunluk dokunmaz ve orada bize açlık ve meşakkatten dolayı bir bıkkınlık ve usanç dokunmaz. Ve inkar edenler, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, onlar için cehennem ateşi vardır. Onlar için karar verilmez ki, böylece bu karar gereğince ölsünler ve onun azabı onlardan hafifletilmez. İşte biz bütün inkar edenleri böyle cezalandırırız. Ve onlar orada feryat ederler. Rabbimiz, bizi buradan çıkar. Yapmış olduklarımızdan başka amel, salih amel yapalım. Size orada, dünyada tezekkür etmek isteyen kimsenin tezekkür etmesine yetecek kadar bir ömür vermedik mi? Size nezir gelmedi mi? O halde azabı tadın. Artık zalimler için bir yardımcı yoktur. Muhakkak ki Allah göklerin ve yerin gaybını bilendir. Muhakkak ki o sinelerde olanı en iyi bilendir. Sizi yeryüzünde halifeler kılan O'dur. Artık kim inkar ederse o zaman onun küfrü kendi aleyhinedir. Kafirlere küfürleri Rablerinin huzurunda gazaptan başka bir şey artırmaz ve kafirlere küfürleri hasardan, ziyandan başka bir şey artırmaz. De ki, Allah'tan başka taptığınız ortaklarınızı gördünüz mü? Bana gösterin. Yerden, topraktan ne halk ettiler, yarattılar? Veya onların göklerde ortakları mı var? Yoksa onlara kitap mı verdik de onlar ondan, o kitaptan bir beyine, delil üzerindeler mi? Üzerinde mi oldular? Hayır, zalimler sadece birbirlerine aldatıcı şeyler vaat ederler. Muhakkak ki Allah, gökleri ve yeri zail olurlar diye zail olmaması için tutuyor. Gerçekten ikisi de zail olurlarsa, yok olurlarsa, ondan sonra o ikisini, gökleri ve yeri ondan

0: Allah'tan başka tutacak yoktur. Muhakkak ki O halimdir, gafurdur, günahları sevaba çevirendir. Ve Allah'a en kuvvetli yeminleriyle kasem ettiler. Eğer gerçekten onlara nezir gelirse, mutlaka en çok hidayete eren ümmetlerden biri olacaklarına. Fakat bu, onlara nezir, uyarıcı geldiği zaman, onların nefretlerinden başka bir şeyi artırmadı. Yeryüzünde kibirlendiler ve kötü hile düzenlediler. Oysa kötü hileler, sahibinden başkasına isabet etmez, ulaşmaz. Öyleyse onlar, evvelkilerin sünnetinden başkasını mı gözlüyorlar, bekliyorlar? Halbuki Allah'ın sünnetinde asla bir tebdil, değişiklik bulamazsın. Ve Allah'ın sünnetinde asla bir tahvil, değişme bulamazsın. Yeryüzünde dolaşıp, onlardan öncekilerin akıbeti, sonu nasıl oldu, bakmadılar mı? Ve onlardan daha çok kuvvetliydiler. Göklerde ve yerde Allah'ı aciz bırakacak hiçbir şey yoktur. Muhakkak ki O en iyi bilendir, her şeye kadirdir. Ve eğer Allah insanları kazandıkları şeyler sebebiyle muahize etseydi, sorgulasaydı, onun üstünde yeryüzünde dabbe, yürüyen bir canlı bırakmazdı. Ve lakin belirlenmiş bir zamana kadar onları tehir eder, erteler. Fakat onların ecelleri geldiği zaman hesaba çeker. Muhakkak ki Allah kullarını görendir.
1: Yasin Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 83 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin, hakim, hüküm ve hikmet sahibi Kur'an'a andolsun. Muhakkak ki sen gerçekten gönderilen resullerdensin. Sırat-ı mustakim üzerindesin. Aziz ve rahim olan Allah tarafından indirilmiştir. Babaları uyarılmamış bir kavmi uyarman içindir. Çünkü onlar gafillerdir. Andolsun ki Allah'ın sözü onların çoğunun üzerine hak oldu. Artık onlar amenü olmazlar. Allah'a ulaşmayı dilemezler. Muhakkak ki biz onların boyunlarına, çenelerine kadar halkalar, zincirler kıldık, geçirdik. Bu sebeple onlar başları yukarı kaldırılmış olanlardır. Ve onların önlerine ve arkalarına set kılarak çekerek böylece onları perdeledik. Artık onlar görmezler. Ve onları uyarsan da uyarmasan da onlar için eşittir. Onlar amenü olmazlar. Allah'a ulaşmayı dilemezler. Sen sadece zikre tabi olanı ve gaybde Rahman'a huşu duyanı uyarırsın. Öyleyse onu mağfiret ile, günahların sevaba çevrilmesiyle ve kerim ecirle müjdele. Muhakkak ki biz ölüleri diriltiriz ve takdim ettiklerini ve onların eserlerini yazarız. Ve her şeyi İmam-ı Mübin'de apaçık bir rehberde saydık, tespit ettik. Ve onlara o şehrin halkını misal ver. Onlara Resuller gelmişti. Onlara iki Resul göndermiştik. Fakat ikisini de tekzip ettiler, yalanladılar. Bunun üzerine onları üçüncü Resulle aziz kıldık, destekledik. O zaman onlar, muhakkak ki biz size gönderilmiş Resulleriz dediler. Dediler ki, siz bizim gibi beşerden başka bir şey değilsiniz. Ve Rahman bir şey indirmedi. Siz sadece yalan söylüyorsunuz. Resuller dediler ki, bizim gerçekten size gönderilmiş Resuller olduğumuzu Rabbimiz biliyor. Ve bizim üzerimizde açıkça tebliğden, bildirmekten başka bir şey, sorumluluk yoktur. Muhakkak ki biz sizinle uğursuzluğa uğradık. Eğer siz gerçekten vazgeçmezseniz, son vermezseniz sizi mutlaka taşlayacağız. Ve mutlaka bizden size elin bir azap dokunacak dediler. Uğursuzluğunuz sizinle beraberdir, kendinizdendir. Size zikir hatırlatılınca mı uğursuzluğa uğruyorsunuz? Hayır, siz müsrif, haddi aşan bir kavimseniz dediler. Ve şehrin en uzak yerinden bir adam koşarak geldi. Ey kavmim, size gönderilmiş olan resullere tabi olun dedi. Tebliğlerine karşılık sizden ücret istemeyen bu kişilere tabi olun. Ve onlar mehdilerdir. Hidayete ermiş ve hidayete erdirenlerdir. Ve ben niçin beni yaratana kul olmayayım ki? Siz ona döndürüleceksiniz. Ben ondan başka ilahlar edinir miyim? Eğer Rahman bana bir zarar dilerse, onların şefaati bana bir şey fayda vermez, sağlamaz. Ve onlar beni kurtaramazlar. Eğer öyle olsaydı, putlara tapsaydım muhakkak ki ben mutlaka apaçık delalette olurdum. Muhakkak ki ben sizin Rabbinize iman ettim, öyleyse beni işitin. Ona cennete gir denildi. Keşke kavmim bilseydi dedi. Bu sebeple Rabbimin bana mağfiret ettiğini ve ikram edilenlerden kıldığını bilselerdi.

0: Biz bütün kavimlerde Resul bahsederiz. Bütün kavimlerde. Hangi kavme Resul gönderdiysek hepsi Resullerini inkar ettiler.
1: Araf suresinin 133. ayet-i kerimesi. Bundan firavunların üzerine ayrı ayrı zaman zaman mucizeler, tufan, çekirge afeti, git afeti, kurbağa afeti ve kan gönderdik. Buna rağmen kibirlendiler ve mücrim, günahkar ve suçlu bir kavim oldular. Görüyor musunuz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Her devirde aynı şeyler oluyor. Allah'ın Resulü aralarından çıkıyor ve Allah'ın emrini tebliğ ediyor. Bunun üzerine toplumun çok büyük bir kısmı mutlaka ona karşı çıkıyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a da sahte peygamber demişler. Bütün peygamberlere, bütün resimlere hep aynı şeyler söylenmiş. Ve hep inkar edilmişler. Hep reddedilmişler. Onun üzerine Allah Teala mutlaka cezalandırmış. Zamanımızda da aynı şeyler oluyormuş.
0: Ve Resul dedi ki, ya Rabbi, muhakkak ki benim kavmim bu Kur'an'ı terk etti.
1: Her devirde Allah'ın Resulleri onlara, Allah'a ulaşmayı dileyin. Mutlaka Allah'ın cennetine girersiniz. Bana tabi olun ki mümin olasınız, velayetten kurtulasınız. Öyleyse Allah Hazreti Musa zamanında da onun bütün kavminin mutlu olmasını istiyordu. Hazreti Musa'ya verdiği görev de o insanları o mutluluğa ulaştırmaktı. Tabi olsalar da hepsi mutluluğa ulaşacaklardı. Ama tabi olmadılar.
2: Doğan Suresi'nin 12. ayetinde Rabbimiz bu azabı üzerimizden kaldır çünkü biz de müminiz. Nerede onlarda ibret almak? Onlara açıklayan bir Resulümüz geldi, ondan yüz çevirdiler. Gerçekten öyle. Allah'ın Resulü geliyor, Resul'den yüz çeviriyorlar. Ona öğretilmiş diyorlar, şeytandan vahiy alıyor diyorlar. Delidir diyorlar. Onun sözlerinden ibret almıyorlar.
3: Sevgili kardeşlerim, unutmayın ki Allah her şeye kadirdir. Dostlarını çok sever. Neden onun dostu olmak varken düşman olmayı seçersiniz? A benim canlarım, can dostlarım, gönül dostlarım. Sizleri o kadar seviyorum ki bir bilseniz.
4: Allah'a ulaşmayı dileyin. Dilemek kurtuluştur. Hepiniz için kurtuluş kapıda bekliyor. Allah sizi o kadar çok seviyor ki bir tek dileğinizle size dünya saadetinin yarısını vermeye hazır. Üçüncü kat cenneti de. Öyleyse ne duruyorsunuz? Hadi Allah'a ulaşmayı dileyin.
5: Cennet elinizle uzanıp yakalayabileceğiniz kadar yakınınızda.
6: Yeter ki siz Allah'a ulaşmayı dileyin. Gerisi mi? Gerisini Allah getirecek. Ona ait. Siz sadece dileyeceksiniz. İşte o Allah sizi çok seviyor ve sizden sadece mutlu olmanızı istiyor.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler ve sevgili öğrenciler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde inşallah birlikteyiz. Konumuz kıyamet. Bir gün kıyamet mutlaka kopacaktır. Kıyamet konusunu işleyebilmek için evvela yaratılıştan başlamamız lazım sevgili kardeşlerim. Evvelce sadece Allah vardı. Zamandan evvel de Allah vardı. Zaman bir mahluktur. Zamanın başlaması büyük patlamaylıdır. Zaman bir noktadan patlamak suretiyle ayrılan sonsuz sayıdaki parçacıkların, ki bunlar önce enerji parçacıklarıydı, sonra elektronları oluşturup maddeye dönüştüler. Patlamanın olduğu noktadan itibaren bunların hareketiyle geçmişten geleceğe doğru yürüyen bir zaman müessesesi oluştu. Geçmişten geleceğe doğru yürüyen. Zaman harekete bağlı olan bir kavramdır. Bu bir tek noktadan ayrılma hareketi var olduğu sürece, hareket halinde olma müessesesi devam ettiği sürece zaman geçmişten geleceğe doğru yürür. Ve zaman görecelidir. Yani izafidir. Hızın artması zamanı kısaltır. Hızın azalması zamanı normal noktasına ulaştırır. Hareketin durması ise zamanı sona erdirir. Geçmişten geleceğe doğru uzayan zaman, o tek noktadan kainatı oluşturan sistemlerin hareketiyle başlar ve bu parçacıkların oluşturduğu gezegenler hareketine devam ettiği sürece devam eder. İşte Allah-u Teala zaman adı verilen bu faktörü durdurmamak için büyük patlamayı başlatıyor. Enbiya suresi 30. ayet-i kerime. Allah-u Teala buyuruyor ki evvelce gökler ve yer bir aradaydı, birlikteydi. Sonra biz onları mekanlarından kopardık ve dağıttık. O kafirler düşünmezler mi diyor, inanmayanlar düşünmezler mi diyor Allah-u Teala. Kainatın yaratılması ve zaman konusunda Kur'an-ı Kerim'de birçok faktör
yerini almış ve bugünün ilmine kesin şekilde ışık tutmaktadır. İşte sonsuz hızlı bir hareketle bir nokta Allah-u Teala tarafından patlatılıyor. Kainat kadar ağır bir nokta. Neden? Bu nokta öyle bir nokta ki bütün uzayları alınmış. Uzaylar alınınca geriye sadece kütlesi kainat kadar olan ama bir noktaya sığmış bir sistemi düşüneceksiniz. Bu zamanın başlamasıdır. Kıyametse zamanın sonudur. Kalın çizgilerle olaya baktığımız zaman Allah Teala'nın zamanı büyük patlamadan sonra her gezegene ulaşan nötrinoların, enerji partiküllerinin oraya ulaştıkları zaman zamanın durması gerekirdi. Çünkü ulaştıkları yerde hareket son buluyordu. Ulaştıkları her alanda ayrı ayrı gezegenler, güneş sistemleri, etraflarındaki gezegenler. Allah Teala bu yaratma kanununu hünnes ve künnes esaslarına bağlamış. Fela uksumu bil hünnes el cevarul künnes diyor Allah Teala. Merkezi çekim gücü hünnes, merkezkaç kuvvetle çevrede dönen künnes. Künnes, çevrede deveran eden, cebelan eden sistemin adı. Yani bizim güneş sistemimize baktığımız zaman güneşimiz hünnes, dünyamız da künnes. Dünya ile aya baktığımız zaman dünya künnes, dünya hünnes, ay künnes. Sabite, merkezdeki çekim kuvveti künnes adını alıyor. Kün ol demek Arapça. Bu ol demekle olan sistem. Diğeri ise o olan sistemin etrafında onun yörüngesinde dönen bir dizayn. Sevgili kardeşlerim, bir gezegenle bir sabite arasındaki ya da merkezi çekim gücü arasındaki ilişkiye baktığımız zaman yörüngenin mutlaka eliptik olduğunu görüyoruz. Dairesel değil. Bu eliptik yörünge üzerinde bir sonuç söz konusu. Manyetik alan ve hız çarpımı daima birbirine eşit. Ama eliptik yörüngenin merkeze en yakın noktasında en yüksek hız, en düşük manyetik alan var. Çevrede dönenin merkez tarafından çekilmemesi için. En uzak noktasında ise en düşük hız, en yüksek manyetik alan var. İkisinde de hız ve manyetik alan çarpımı sabit. Ve buradaki en düşük hız, en yüksek manyetik alan o sistemin boşluğa uçmaması için, künnesin boşluğa uçmaması için. Sevgili kardeşlerim, öyle ince hesaplarla her şey oluşturulmuş ki
matematik değerlerini aldığınız zaman inanılmaz sonuçlarla karşılaşıyorsunuz. Ve Allah-u Teala'ya olan hayranlığınız giderek büyüyor. İşte bir merkezi çekim gücüyle, hünnesle, mesela güneşimiz, onun etrafında dönen gezegenler arasındaki ilişkiye baktığımız zaman, bu ilişki merkezi kuvvetle, güneşle, mesela dünyayı ele alalım, dünya arasındaki bir kütle dizaynına bağımlı. İki, künnesin merkez çevresindeki hareket hızına bağımlı. Ve üçüncüsü, merkezle çevrede dönen arasındaki uzaklığa bağımlı. Dördüncüsü de hem hünnesin, yani merkezdeki nesnenin, merkezdeki gezegenin, hem de künnesin, onun etrafındaki hareket halinde olan onun peykinin, her ikisinin de kendi etraflarında da dönmeleri lazım. İkisinin de bir spire sahip olması lazım. İşte sevgili kardeşlerim, bu dört tane şartın oluşmasıyla Allah-u Teala'nın dizaynı vücuda geliyor. Bu statünün muhtevasında beşinci bir faktör daha var. Hem sabite, hem merkezdeki, hem de çevresinde dönen, her ikisi de kendi bağlı bulundukları birliğin içinde yılda 500 milyon kilometre hızla hareket halinde olmak mecburiyetindeler. Ve görülüyor ki hem merkezdeki çekim gücü büyük kütle, hem de çevredeki çekilen güç küçük kütle, her ikisi de kendi etraflarında dönmek durumunda. Yani bir spine mutlaka sahip olmak mecburiyetinde. Bu sistemler bu standartlarda bir araya geldiğinde hünnes ve künnes kanunları geçerli olur. Ve mesela bizim güneşimizin etrafında her gezegenin güneşimizden farklı bir yörünge üzerinde döndüğünü görüyoruz. Her biri kendi spinlerine göre, kendi kütlelerine göre ve etraflarındaki ilave olan bir peyk mevcut olup olmadığına göre farklı yörüngelerde hareket ederler. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın dizaynına baktığımız zaman görüyoruz ki bu sistemleri Allah-u Teala vücuda getirmiş. Ve en az 100 milyar galaksiden bahsediliyor. Her galaksinin içinde de en az 100 milyar yıldızın var olduğu varsayılıyor. Bir sonsuz kainat dizaynı sevgili kardeşlerim. Yokluğa yayılmış olan ama birbiriyle irtibat halinde bir kuvvetin tesiri altında daima hareket eden bir sistem. İşte konunun başlangıç noktasına baktığımız zaman bir noktadan o nokta patlatılarak ayrılmış olan enerji partikülleri, her biri kendi
oluşturacakları gezegene, yıldıza ulaşıyor enerji partikülleri olarak. Orada bir çift nötronodan bir çift elektron oluşuyor. Bir çift karşı nötronodan da bir çift karşı elektron oluşuyor. Böylece enerji maddeye dönüşüyor. Artık enerji yoktur, madde vardır. Ama Allah-u Teala'nın patlatma noktasından o gezegeni oluşturduğu noktaya kadar olan hareket birkaç saniye içinde tamamlanıyor. O zaman sistemin zamanla olan ilişkisinin o gezegen vücuda geldiği anda bitmesi lazım. Hayır, bitmiyor. Çünkü bütün gezegenler bir kinetik enerjiyle onlara bir sonsuz hareket veriliyor. Bu hız söylediğimiz gibi saniyede 500 milyon kilometre. Affedersiniz. Saniyede diyorum, yılda 500 milyon kilometre. Yıl 365 gün olduğuna göre 500 gün olsaydı her gün 1 milyon kilometre hızla gitmesi gerekirdi. Demek ki her gün 1 milyon kilometreden daha fazla, 1,5 milyon kilometreden daha az mesafe kat ediyor bütün gezegenler hep birlikte. Sevgili kardeşlerim, bütün gezegenler şu anda bu Allah-u Teala'nın onlara verdiği kinetik enerjiyle büyümelerini devam ettiriyorlar. Bu hızla hareket halindeler, büyüyorlar. Ve kainat büyüyor. Allah-u Teala kainatı bir insan vücudu şeklinde yaratmış. Rengi ise yağmurlardan sola gelen sel sularının rengi gibi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan dizayna dikkatle bakın. Kainat insan vücudu şeklindeki hüviyetini hiç bozmadan devamlı büyüyen bir insan vücudu şeklinde hızla büyüyor. Allah Teala'nın uygun gördüğü bir noktaya kadar da büyümeye devam edecek. Allah'ın uygun gördüğü noktaya ulaşıldığı zaman kinetik enerji sona erecek. İşte bu kinetik enerjinin sona ermesi artık büyümenin devam etmemesi anlamına geliyor. Eğer büyüme devam etmezse, kütleler birbirinden ayrılmaya devam etmezse, o zaman zamanın durması lazım. O takdirde zamanın durması lazım. Nitekim zaman duruyor. İşte Allah-u Teala'nın kainattaki bütün gezegenlere ve merkezi güneş sistemlerine verdiği kinetik enerji, itiş enerjisi bir gün sona erecek. Sona erdiği an İsrafil aleyhisselam sura üfürecek. Bu sura birinci üfürmedir. Sura birinci defa üfürüldüğü zaman neler olur? Kıyamet günü hayatta olan insanlar, insanların en son yaşayacak olan nesli.
Kıyamet günü hayatta olan bu insanlar sura birinci üfürme ile bulundukları dünya adı verilen bu gezegende, biz kendi dünyamızdan bahsedelim, hepsi ölüyor. Peki ondan evvel yaşamış olanlar, onlar zaten hepsi ölmüşlerdir. Öyleyse ilk insandan kıyamet günü doğan son insana kadar bütün insanlar birinci ölümlerini böylece tamamlamış oluyorlar. Herkes birinci defa ölüyor. Peki sonra ne oluyor? Bu birinci ölümü ne takip ediyor? İnsanlar birinci defa ölüyorlar zaman durduğu için. Şimdi sistemlere bakıyoruz. Sistemler ne oluyor? Aralarındaki hünnes ve künnes kanunları büyüme enerjisinin, kinetik enerjisinin, itiş enerjisinin varlığıyla mümkündü. Kinetik enerji devam ettiği sürece büyüme de devam ediyordu. Tabiatıyla zaman da devam ediyordu. Kinetik enerji bitti ve itiş enerjisi sona erdiği için bütün sistemler devre dışı kaldı. Dengeler bozuldu. Dengeler niçin bozuluyor? Hız kinetik enerjiyi Allah-u Teala'nın vermesiyle onu iten enerji yok olacağı için bütün sistemler itiş hızından mahrum kalacaklar ve ileri doğru son aldıkları enerji ne kadar onları götürebilirse o kadar daha gidecekler, sonra duracaklar. Ama zaten hızın yavaşlaması sırasında bütün kanunlar alt üst olur. Ne demiştik? Belli bir hıza sahip olması lazım her gezegenin. Etrafında dönen onun yörüngesindeki peyk belli bir hızda hareket halinde olması lazım. Mesafesinin belli bir mesafe olması lazım. Ağırlığının belli ağırlık olması lazım. Ama bunlardan mesafe müessesesi itiş enerjisi kaybolduğu için her şey alt üst oluyor. Evvela çevrede dönen dünya ile dünyanın çevresine dönen ay arasında dengesizlik baş gösteriyor. Çünkü dünyanın hızı azalmıştır, ayın da azalmıştır. Ama kütleleri değişik olduğu için değişik yörüngelerde hıza sahip olmuşlardır. Yani kinetik enerjinin yok olması dünyaya aydan farklı şekilde tesir eder. Güneşe de aydan da dünyadan da farklı şekilde tesir eder. Ve bu farklı tesir etraflarındaki sistemi manyetik alanların dışına çıkartır. Manyetik sistemi paralize eder. Böylece çevredeki kuvvetler gravitasyon sebebiyle merkez tarafından çekilir. Çevredeki dönen nesne ay dünya tarafından çekilir. Kur'an-ı Kerim buna dünya ayla birleştiği zaman diyor. Sonra da dünya ile birleşen ay güneş tarafından çekilir. Dünya ve ay güneş tarafından çekildiği zaman diyor. Ay dünyaya gelip çarpacaktır, yapışacaktır. Dünya da güneşe çarpacaktır, yapışacaktır. Peki sonra ne olacak? Gravitasyon başlayınca büyüme olayı
sona ermiştir, büyüme durmuştur. Ama sistemlerin merkeze çekilmesi küçülmeyi ifade eder. Her güneş sistemi çevresindeki bütün gezegenleri kendisinde toplamak suretiyle bir merkez oluşturur. Bütün gezegenler merkezdeki güneşe yapıştığı zaman, oraya ulaştığı zaman gezegenlerin merkez tarafından çekilmesi olayı sona erer. O gezegenleri, kendisine yapışmış olan gezegenleri de muhtevi olan merkezler birbirini çekerler. Böylece bir galaksideki bütün güneş sistemlerinin birbirini çekmesi ve bir tek kitle oluşturmaya doğru harekete geçmesi söz konusudur. Böylece neticede galaksilerin her birisi bir tek merkez oluştururlar. Sonra da bu merkezler arasında gravitasyon söz konusu olur ve o nokta, çıkış noktası bütün bu sistemleri kendisine doğru çeker. İşte bu merkeze doğru geri dönüş olayı boyunca geçmişten geleceğe doğru zaman ne kadar akmışsa gelecekten geçmiş kadar da aynı zaman parçasında akar. Ama bu seferki dönüş çok süratli bir dönüştür. Başlangıçta da aynı şey olmuştur. Bu geriye dönüş, zamanın geriye dönüşü boyunca zaman hangi evrelere geriye doğru ulaşırsa o evrelerde hayatta olan insanlar mezarlarından yükselerek zaman kendi zamanlarına geri döndüğü için artık fiziktirler. Fizik vücutların sahipleridirler. Ve ölmeden evvelki halleriyle canlanmışlardır. Ama bulundukları gezegenlerde, bulundukları zaman parçasında artık yer çekimi kuvveti mevcut değildir. Bunun için mezarlardan canlanarak hayatta oldukları güne zaman geri döndüğünde zaten canlıdırlar. Canlanarak yer çekimi kuvveti olan tek yere doğru, mahşer meydanına doğru hepsi kainatın her tarafından yola çıkarlar. Gidilecek yere uçularak varılır. Mahşer meydanında bütün insanlar toplanırlar. Ne olur? Sonra birinci üfürülmesi gerçekleşmiştir. Herkes önce ölmüştür. Bulundukları alem neresiyse o alemde herkes ölmüştür. Sonra gene aynı yerde evvelden ölenler de, kıyamet günü ölenler de hepsi zaman geriye doğru gittikçe hepsi dirilerek bir tek yere doğru yükselirler. Yer çekimi kuvveti olan tek yer mahşer meydanıdır. Mahşer meydanına hepsi, bütün insanlar ulaşırlar. Sura birinci üfürmede evvelce ölenler zaten ölmüştür. Kıyamet günü yaşayanlar da sura birinci üfürmeyle ölür. Ve zaman geriye doğru giderken ilk canlananlar kıyamet günü ölenlerdir. Ondan sonra geriye doğru geçen zaman parçalarında insanlar hangi zamanda yaşamışlarsa zaman o noktaya geri döndüğünde onların hepsi hayata geri dönerler. Mahşer meydanına ulaşırlar.
Bu birinci sura üfürmedir. Herkes mahşer meydanında, herkes canlı. Herkes hangi yaşta ölmüşse bebekler bebek olarak, en yaşlılar en yaşlı olarak, çocuklar çocuk olarak hepsi tekrar canlanırlar. Sura birinci üfürülme. Herkes mahşer meydanında toplantı halinde, herkes öldüğü sırada kaç yaşındaysa, hangi hüviyetteyse tam o şekilde yeniden canlanır. Sura ikinci defa üfürülür. Herkes ölür. Birincisi birinci ölümdür. Kıyamet gününden evvel ölmüş olanlar birinci ölümlerini tamamlamışlardır. Ve kıyamet günü yaşamakta olanlar da ölmüşlerdir. Evvelkiler ölmüşlerdir. Kıyamet günü yaşayanlar da ölmüşlerdir. Birinci ölüm herkes tarafından tamamlanmıştır. Sonra da zamanın geriye doğru gidişi boyunca bütün insanlar birinci dirilmeyi gerçekleştirmişlerdir. Birinci ölüm ve birinci dirilme. Peki sonra? Sonra sura ikinci defa üfürülüyor. Herkes canlanmıştı. Kainatta yaşamış olan ve kıyamet gününde yaşamakta olan bütün insanlar canlandırılmışlardı. Evvela ölmüşler, sonra da canlanmışlardı. Sura ikinci defa üfürülünce hepsi ölmüştü. Sura üçüncü defa üfürülür. Bütün ikinci defa ölenler tekrar canlanır. İkinci dirilme, ikinci ölüm ve ikinci dirilme. İşte Allah-u Teala sizi iki defa öldürdük, iki defa dirilttik diyor. Kur'an-ı Kerim'de bu iki defa ölüm ve iki defa dirilmenin Kur'an-ı Kerim'deki standartlardaki cereyan ediş tarzı Kur'an ayetlerine göre budur. Bu ikinci dirilme farklı bir dirilme. İkinci dirilmede dirilen insanların hepsi aynı yaşta diriltileceklerdir. Allah-u Teala herkesin aynı yaşta olarak diriltileceğini söylüyor. Kur'an-ı Kerim bu yaşın hangi yaş olduğu konusunda bir açıklamada bulunmuyor. İnsanlar tahminler yürütmüşler. Kimisi diyor 19 yaş, kimisi 35 yaş diyor. Kaç olursa olsun. Ama enerji bedenlerle herkes aynı yaşta ikinci defa dirilecek. Enerji bedenlerden cennete gidecek olanlar, cennetteki hayata uygun bir enerji bedenin, cehenneme gidecek olanlar, cehennemdeki hayata ait olan bir enerji bedenin sahibi olacaklardır. Herkes aynı yaşta olacaktır.

O kadar mı? Hayır, o kadar değil. Kıyamet günü nefsler berzah alemi yok olacağı için bütün nefsler mahşer meydanına ulaşacaklardır. Ve bu noktada ikinci defa dirilen ve herkesin aynı yaşta olarak dirildiği vücutlar, enerji bedenlerin içine nefsler girecektir. Tıpkı bu dünyada nefslerimizin fizik vücutlarımızın içinde olması gibi, orada da kıyamet gününde de nefsler fizik vücutlarla birleşeceklerdir. Fizik vücutların içinde olacaklardır. Sebebi ne? Nefs ve fizik vücut beraberliği içinde insanlar ya cennete kavuşmuşlardır ya da cehennem ehli olmuşlardır. Ama ikisi birden mükafatı alacaktır, ikisi birden ceza çekecektir. Peki böyle bir işlevde ruh mevcut mu? Hayır. Ruhla nefs arasındaki en büyük farklılık budur ki, ruh Allah'ın üfürdüğü bir mahluktur. Mutlaka Allah'a geri dönecektir. İster dünya hayatını yaşarken ruhunuzu Allah'a ulaştırın, ister ölümden sonra Azrail Aleyhisselam ruhunuzu Allah'a ulaştırsın, ruhunuz Allah'a geri dönecek olan, geri dönmesi mutlaka gerekli olan bir emanettir. Cennet veya cehennem onun yeri değildir. Onun yeri Allah'ın zatıdır. Cennet veya cehennem fizik vücudunuzun ve nefsinizin yeridir. Çünkü ikisi işbirliği halinde ya günahları işleyip sevaplardan daha fazla cehenneme ehil olmuşlardır. Ya mesela Allah'a ulaşmayı dilememişlerdir. Bitti. Gidecekleri yer cehennem. Ya da dilemişlerdir. Cennetin hangi katına layıklarsa o katı hak etmişlerdir. Ve o gün nefsler ve fizik vücutlar orada bir çekim kuvvetine tabi olacaklar. Orada bulundukları noktada bir çekim kuvvetine tabi olacaklar. Bu çekim kuvveti indi ilahiden onlara ulaşır. Hepsi indi ilahiye vasıl olurlar. Ve oradaki elektromanyetik kuvvetler herkesi kendi hayat filminin rakamlı kitabının önüne ulaştırır. Hiç kimsenin bir yanlış yapmasına müsaade edilmez. Çünkü oradaki elektronik sistemler sadece o hayat filmini onun sahibi için dizayn etmişlerdir. Başka hiç kimse oraya çekilmez. Herkes sadece kendi hayat filmine çekilir. Hayat filmi dediğiniz şey bir ekran veya bir perde gerektirmez. Boşlukta üç boyutlu olarak kendinizi göreceksiniz sevgili kardeşlerim. Sağ tarafta yeşil rakamlarla kazandığınız dereceler, sol tarafta kırmızı rakamlarla kaybettiğiniz dereceler yer alacaktır. Nereden itibaren? Doğuşunuzdan itibaren kendinizi göreceksiniz. Kaybettiğiniz ve kazandığınız bütün dereceleri göreceksiniz. Çok daha önemli bir şey daha. Düşüncelerinizin de filmini göreceksiniz. Yani siz hayalinizde, düşünce platformunuzda neyi tahayyül ettiniz, neyi gerçekleştirmek istediniz ama hangi olayı vücuda getirdiniz? Burada son derece önemli bir olay söz konusu, taammüt. Yani bilerek, istenerek işlenen suçların gerçekte bilerek mi, istenerek mi, tasarlanarak mı gerçekleştiği, yoksa bir kaza eseri mi olduğu düşüncelerinizden anlaşılır. Düşüncelerinizi de üç boyutlu olarak göreceksiniz. Bir tarafta düşünceleriniz
öbür tarafta size ait olan bir hayat filmi. Üç boyutlu bir hayat filmi. Ve sevgili kardeşlerim, doğuşunuzdan ölümünüze kadar geçen süreyi orada göreceksiniz. Oradaki zaman parçasına dikkat edin. Orada kıyamet günkü zaman indi ilahide, buradaki bir gün sizin aleminizdeki 1000 yıla eşittir diyor Allah Teala. Yani 100 sene yaşamış olan birisi demek ki bir gün 24 saatse ve 1000 güne ifade, 1000 yıla ifade, 1000 yılı ifade ediyorsa, 100 sene yaşayan bir adamın oradaki bir günün 2.4 saatinde, yani yaklaşık olarak 2.5 saatte o kişinin bütün hayat filmi, 100 senelik hayat filmi gözden geçirilir. Hayatınızın her saniyesinde o hayat filminizde derecat kazandığınızı veya kaybettiğinizi göreceksiniz. Hiçbir noktada boşluk oluşmaz. Yani bir insan şöyle düşünürse eğer, ben şu anda bir ibadet yapmıyorum, tamam derecat kazanmıyorum. Ama çok şükür kimseye de bir zararım dokunmuyor, öyleyse derecat da kaybetmiyorum diye düşünüyorsa bir insan yanlış sevgili kardeşlerim. O kişi zikir yapmıyorsa her saniye derecat kaybeder. Çünkü daimi zikri Allah-u Teala üzerimize farz kılmış. Zikir yapmayan bir kişi daimi zikrin dışında kalan bütün zamanlarında her saniye derecat kaybeder. Ama kaybettiği dereceler daima bir derece kaybetmişse bir derece olarak yazılır. Herkesin kazandığı dereceler bir derece kazanmışsa normal standartlarda 10 katı yazılır. Ne zamana kadar o kişi Allah'a ulaşmayı dileyip de bu noktadan sonra mürşidine ulaştığı noktaya kadar. Mürşidine ulaşırsa, tabi olursa ne olur? O noktadan sonra o kişinin kazandığı bir derecenin 10 katı 100 katı olur. Kaybettiği dereceler gene birdir ama kazandığı dereceler bir kişinin mürşidine ulaştığı, tabi olduğu noktaya kadar 1'e 10 iken onun evvelinde de ister mürşidine ulaşsın, ister ulaşmasın, ister çok günahkar birisi olsun, ister sevapları çok olan birisi olsun hiç değişmez. O kişi mutlaka 1'e 10 kazanır. Allah'ın yoluna girip Allah'a ulaşmayı dileyen kişi de 1'e 10 kazanır. Ne zamana kadar 1'e 10 kazanır? Mürşidine ulaşıp tabi olduğu güne kadar. Eğer bir insan 12 tane ihsanla tabi olmamışsa, yani mürşidine Allah'a ulaşmayı dilememişse, Allah onun üzerinde Rahim Esma'sı tecelli etmemişse, kalbine ulaşmamışsa, gözünden kalbine ulaşmamışsa,

Bundan ayrılacaktır. Allah'a doğru yola çıkacaktır. Nefsinin kalbinde %2 rahmet birikiminden sonraki ilk %7 fazla birikiminde ruh birinci gök katına çıkar. Buraya kadar hep 1'e 100 kazanır kişi. Ne zaman ruh ikinci gök katına çıkarsa ikinci %7 fazla birikimiyle kazandığı dereceler her saniye için 1'e 200 olur. Üçüncü gök katına çıkarsa 1'e 300 olur. Dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarında 1'e 400, 500, 600 ve 700 olur. 1'e 700 de kalır. O kişi devamlı olarak 1'e 700 kazanır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükredin ki Allah'a ulaşmayı dilediniz. Ve mürşidinize ulaştığınız anda kazancınız 1'e 10'dan 1'e 100'e çıkacaktır. Ruhunuz Allah'a doğru yola çıkmıştır. Allah'a ulaştığı zaman 1'e 700 almaya başlayacaksınız. Her derecenizden ve Allah'ın yolunda devam ettiğiniz sürece, bir başka ifadeyle zikriniz 33 binden aşağı düşmediği sürece, aynı 1'e 700'ü devam ettireceksiniz. İşte sura 3. üfürülüş, herkesin Mahkeme-i Kübra'ya çıkması. Mahkeme-i Kübra'da hakim yoktur. Mahkeme-i Kübra'da davacı yoktur. Mahkeme-i Kübra'da davalı yoktur. Mahkeme-i Kübra'da avukat yoktur, müdeyyimi yoktur. Herkes kendi hayat filminde hiçbir şek ve şüpheye düşmesi mümkün olmayacak kadar net bir şekilde yaptığı her hareketi görür ve bunun yaptığı her hareketin ne kadar taammütle oluştuğunu görür. Kendisine orada teslim edilen mizanla da derecelerini otomatik olarak görür. Mizan hata yapması mümkün olmayan bir mekanizmadır. Mizandaki rakamla orada hayat filmindeki rakamın birbirinin tıpatıp aynı olduğunu görür. Emin olur ki Allah hiçbir şekilde ona zulmetmemiştir. Kendisine zulmedilmemiştir. Ve şahitler birer birer oluşur. Her peygamber, eğer peygamber yoksa gene devrin imamlığını yapan Resullerden Veli Resul bütün mürşitlerin şahitliğini yapar. Her mürşit kendisine tabi olanlardan birilerine tabi olunmuşsa onların şahitliğini yapar. O şahitlerin her biri de kendilerine tabi olanların şahitliğini yaparlar. Ve böylece her devirde peygamberler şahitlerin şahididir. En üst seviyede şahit onlardır. Peygamberlerin olmadığı devirde o devrin imamları en büyük şahitlerdir. Ve böylece bütün şahitler görevlerini yaparlar. Ve kimin kazandığı dereceler, yeşil dereceler, kırmızı derecelerden fazlaysa rakamlar otomatik olarak tahakkuk eder. Hayat filminin sonunda kazandığı dereceler fazla olanların hayat filmlerinin bir kopyası kendilerine teslim edilir. Bir kısmına sağlarından teslim edilir, bir kısmına sollarından teslim edilir. Sağlarından teslim edenler de, edilenler de, sollarından teslim edilenler de cehenneme ulaşırlar. Sevgili kardeşlerim, kitaplarını sağdan alanlar cehenneme uçarak girerler ve cehennemi gezmek ve Allah'a şükretmek için cehenneme getirilmişlerdir. Cehennemde kalacak olanlarsa cehennem kapısı biraz yukarı doğru kaldırılarak yüzü koyun yatarlar
ve burunları yere sürtüne

Cehenneme girerler. Girdikleri zaman da orada dizüstü çöküp kalırlar. Ta ki diğerleri cennete gidecek olan cehenneme gelip de cehennemin katlarını gezenler görsünler ve çıksınlar. Onlar nasıl uçarak girdilerse şeffaf kapılar bizim dünyamızdaki Mika gibi şeffaf geçirgen kapılar sadece Allah'a ulaşmayı dileyenleri oradan geçirir. Oradaki elektronik sistemler buna göre dizayn edilmişlerdir. Diğerleri yani cehenneme girecek olanlar onlar o şeffaf kapılardan uçarak giremezler içeriye. Ve normal standartlardaki kapıda yerinden biraz yükseltilerek burunları üzerine sürtünerek girerler. Onlar ebediyen cehennemde kalacak olanlardır. Diğerleri ise cehennemi gördükten sonra sonsuz hamd ve şükürlerle cehennemi terk ederler, cennete ulaşırlar. Kim cennete ulaşmışsa onun kazandığı dereceler kaybettiği derecelerden mutlaka fazladır. Kim cehennemde kalmışsa onun kaybettiği dereceler mutlaka kazandığı derecelerden fazladır. Ve kıyamet günü sevgili kardeşlerim mutlaka iki grup insan oluşur. Cehenneme herkes girer ama bir kısmı cehennemden çıkar. Bu sebeple onların cehennemden çıkışına Allah Teala tarafından izin verildiği için kıyamet gününe izin günü de denilmektedir. Birçok insan peygamberlerin kıyamet günü şefaatte bulunacağını zannederler. Büyük bir yanlıştır bu. Kıyamet günü şefaat olayı asla gerçekleşmeyecektir. Allah Teala birçok ayet-i kerimede kıyamet günü şefaatin hiç kimseye fayda vermeyeceğini, hiç kimseden kimseye bir faydanın oluşmayacağını bir ayet-i kerimede değil, birçok ayet-i kerimede anlatmıştır. Şefaat bu dünya üzerinde ihsanla tabi olanlara devrin imamının ulaşması ve onların günahlarının böylece sevaba çevrilmesiyle gerçekleşir. Tövbe merasimi sırasında Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesine göre. Kim Allah'a ulaşmayı dileyerek 12 ihsanla mürşidine ulaşırsa, Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşırsa, tabi olursa Allah Teala onun günahlarını seyyiatini hasenata çevireceğini, sevaba çevireceğini söylüyor. Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesinde. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte insanlar nefsleri de fizik vücutların içinde olmak üzere ya cehennemde ebediyen kalacaklardır, cehenneme girip dizüstü çökmüş vaziyette bekleyenler, cennete gidecekler oradan ayrıldıktan sonra cehenneme sevk edilirler. Cennete girecek olanlar uçarak girmişlerdir cehenneme, bütün cehennemi dolaşmışlardır, cehennemleri ve geriye dönmüşlerdir. Yine şeffaf kapılardan uçarak çıkıp kendi cennetlerine ulaşmışlardır. Bir husus daha, cehennemle cennet arasında Sırat Köprüsü diye bir köprü mevcut değildir. Sırat-ı Müstakim'le Sırat Köprüsü'nü sakın birbirine karıştırmayın. Sırat-ı Müstakim 7 tanedir Kur'an-ı Kerim'de. Bunlardan bir tanesi insan ruhunu Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimdir ki iki yatay, iki dikey, dört sebilden oluşur. Uzun olan, en uzun olan birinci dikey sebildir. Adı tarik-ı müstakimdir. Adı sırat-ı müstakim değildir, tarik-ı müstakimdir. Kıyamet hakkındaki söylediklerimiz inşallah burada tamamlanıyor. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha ölüm ve kıyamet isimli ya da kıyamet isimli bir konuşmayı tamamlamayı
Allah-u Teala bizlere nasip kıldı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte kıyamet hakkında kalın çizgilerle söylenmesi lazım gelen Kur'an hakikatleri bunlar. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha birlikte olduk. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler. El-Fatiha ve as-salavat Allah.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte bir yeni sohbette inşallah bir aradayız. Konumuz iman. Size imandan bahsetmek istiyorum. İman kelimesi, mümin kelimesi, aminu kelimesi, amene kelimesi hep aynı kökten geliyor. Konumuz iman. İman, lügat manası itibariyle inanç demektir. İnanmak. Ve Kur'an-ı Kerim'in 23 tane Kur'an-ı Kerim'in Türkçelerini incelediğimiz zaman gene sadece lügat manasından hareketle ayetlere manalar verilmiş olduğunu görüyoruz. Sevgili kardeşlerim, iman müessesesi yaşamanın temelini ifade eder. İmanınız varsa, Allah'a inanıyorsanız, bu mutluluğa namzetsiniz demektir. Ama Allah'a inanan, Kur'an'a inanan insanların, Kur'an'ın temelindeki iman müessesesinden haberdar olmamaları insanı asıl muhtevada hayal sukutuna uğratıyor. Genel olarak ben müminim, müminler Allah'a inananlardır. Allah'a inanansa mutlaka Allah'ın cennetine girer deniyor. Gerçekten Allah Teala diyor ki, onlar ki amel-i salihat yaparlar, nefsi ıslah edici ameller işlerler, İşte onlar müminlerdir. Kadın olsun, erkek olsun, Allah müminleri cennetine alacak ve hesapsız rızıklandıracaktır. Öyleyse mümin olmanın standartlarına baktığımız zaman 7 tane amen olmanın yanı sıra 7 tane de mümin olmak müessesesi var. Her yeni amen oluş yeni bir standartta mümin olmayı gerektiriyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir dizaynda muhtevaya dikkat edin. Allah'a ulaşmayı dilemeyen ama Allah'a inanan kişi inanç açısından Allah'a inanıyor. Ama Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, bu kişinin kurtulması mümkün değildir. Allah'a inanmak, tek başına kişiyi cennete sokmaz. Öyleyse o kişiyi Allah Teala mümin standartlarında kabul etmiyor. Dikkat edin, ölçü kesin. Müminler benim cennetime girer, kafirler giremez diyor Allah-u Teala. Mümin inanan demek, kafir de inanmayan demek. Öyleyse Allah'a inanan kişi inandığına göre mümin kelimesinin lügat açısından standartların içine giriyor. Onun cennete girmesi lazım. Hayır, giremiyor sevgili kardeşlerim. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'inde
Allah'a inanmak o kişiyi cennete sokmak için yeterli değil. Evvela bir kanunu var Allah-u Teala'nın. Cennete girme kanunu. Kimin sevapları günahlarından fazla olursa sadece onlar Allah'ın cennetine girebilir. Kimin günahları sevaplarından fazlaysa onların inanmaları Allah'ın cennetine girmeleri için yeterli olmuyor. Öyleyse kişi hem Allah'a inanacak hem de mutlaka sevapları, günahlarını aşacak. Kafirler diyor Allah Teala benim cennetime giremez. Kimdir kafir? Kalbinde küfür yazanlar. Öyleyse şimdi Allah Teala'nın dizaynına bakalım. Kimdir kafir? Bakara suresi 6 ve 7. ayetler. Habibim sen onlara söylesen de söylemesen de birdir. O kafirler mümin olmazlar. Sonra Allah Teala ölçü veriyor. Onların kalpleri mühürlüdür. Yani kalplerindeki idrak hassası, fıkıh hassası mühürlüdür. Onların basar isimli görme hastalarının üzerinde gışavet adlı bir mühür vardır diyor. Gışavet adlı bir perde vardır diyor Allah Teala. Gışave. Bütün mühürlü olan kalplerde görme hastasının üzerinde gışave adlı bir perde var. O kişinin gözlerinin arkasındaki görme merkezinde, görme hastasının üzerinde gışave adlı bir perde. O insanların işitme hastası, semi hastası, o da mühürlü. Demek ki gözlerde icabı mesture, kulaklarda vakra, kalpte ekinnet. Bunlar uzuvlar. Uzuvlara göre gözlerimizde hicab-ı mestüre var doğduğumuz andan itibaren. Kulaklarımızda fizik gözlerimizin baş gözlerimizde hicab-ı mestüre, kulaklarımızda vakra, kalplerimizde ekinnet var. Ve bütün bu hüviyette olan insanların kalpleri mühürlü ve bu uzuvların üzerindeki ölçülerin ötesinde hastaların üzerinde de mühür var veya gışavet adlı bir örtü var. Uzuvlardan bahsediyoruz. Gözlerimizde hicab-ı mesture var. Kulaklarımızda vakra var. Kalplerimizde ekinnet var. Ve kalplerimizde küfür kelimesi var. Bir insanın o küfür kelimesinden kurtulmadıkça inancı o kişiyi mümin yapmıyor. Kurtuluşa medar olacak bir mümin olma standardına kişi ulaşamıyor. Öyleyse evvela İman müessesesine dikkatle bakın. İman bir insanı kurtaracak seviyede olmadıkça Allah Teala onu iman saymıyor. Kalbinde küfür yazılı olan bir kişi mümin standartlarının içine giremiyor. Günahları sevaplarından fazla olan bir kişi mümin olamıyor. Allah'ın mümin kabul ettiği herkes mutlaka cennete girecek olanlardır. Bunlarınsa asgari standardı elbette Allah'a inananlar bunlar ama Allah'a ulaşmayı, Allah'a inanmak yetmez.
bu insanlar mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemek standardına ulaşmış olanlar. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler, onlar mümin. Birinci basamaktaki insanlar olayları yaşarlar. İkinci basamaktaki insanlar olayları değerlendirirler. Bunlar Allah'a inanabilirler. Ama olayları yaşıyor ve değerlendiriyorlar diye mümin olamazlar. Allah'a inansalar da mümin olamazlar. İnanmasalar zaten mümin olmaları mümkün değil. İnananlardan da Allah'a ulaşmayı dilemedikçe onlar Allah-u Teala tarafından mümin standartlarında görünmüyorlar. Bütün insanlar başlangıçta dalalettedirler. Bütün insanlar doğuşlarından itibaren küfürdedirler. Kalpleri mühürlü. Özelliklerini saydık. Gözleri, kulakları ve kalplerinde, uzuvların üzerinde işaretler var. Gözlerinde icab-ı müstüre, kulaklarında vakra, kalplerinde ekinnet. Duyma, işitme ve idrak etme hastalarının üzerinde gene engeller var. Görme hastaları üzerinde gışavet adlı bir perde, işitme hastaları üzerinde mühür, kalbin idrak etme fıkıh hastası üzerinde gene mühür. Öyleyse uzuvlardan bahsediyor Allah Teala Araf 179'da. Biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık. Onların gözleri vardır, görmezler. Kulakları vardır, işitmezler. Kalpleri vardır, onunla fıkıh edemezler diyor Allah Teala. Onlar için cehennemi hazırladık diyor. Onlar dalalette olanlardır diyor. Dikkat edin ki Allah Teala dalalette olanların kafirler olduğunu söylüyor. Dalalette olanların hüsranda olanlar olduğunu söylüyor. Hüsranda olanların kafirler olduğunu söylüyor. Öyleyse bir insanın mümin olabilmek için dalaletten kurtulması lazım, hüsrandan kurtulması lazım. Ve kalbindeki mührün açılması lazım. İşte bu hedefe ulaşmamış olan bir insan, Allah'a inanan bir insan, mümin standartlarının içine girememiştir. Allah'a inanması onu hiçbir şekilde kurtaramaz. Çünkü Allah-u Teala kesin olarak diyor ki, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan, hangi şartların içinde olursa olsun, onun gideceği yer cehennemdir. O bizim ayetlerimizden gafil olan birisidir diyor. Yunus 7 ve 8. Ve cennete giremeyecek olan bu kişinin şartlarına bakıyoruz. Uzuvları üzerinde etkinlikler var. Allah'a yaklaşmaktan onu men eden engeller var. Bu açıdan meseleyi değerlendirdiğimiz zaman bu insanların kafirler olduğunu görüyoruz. Bu insanların dalalette olanlar olduğunu görüyoruz. Kafirlerin dalalette olduğu olanlar olduğu kesin. Ve hastalar üzerindeki engelleri Bakara suresinin 7. ayet-i kerimesi söylüyor. Birinci özellik kalbin mühürlü oluşu. İkinci, üçüncü, dördüncü özellikler görme hastasının üzerinde gışavet tatlı bir perde, işitme hastası mühürlü ve kalbin idrak hastası mühürlü. Bunlar kafirler diyor Allah-u Teala. Bakıyoruz aynı standartta olan Câsiye suresinin
23. ayet-i kerimesinde Allah Teala bu insanların dalalette olduğunu söylüyor. Ölçü aynı. İşte ayet-i kerime. Habibim, o hevalarını kendilerine ilah edinenleri görüyor musun? Allah onları ilim üzere, yani onların ilmi üzere dalalette bırakmıştır. Onların kalpleri, yani kalplerindeki idrak hastası mühürlüdür. İşitme hastaları mühürlüdür. Ve onların görme hastalarının üzerinde, basar isimli görme hastalarının üzerinde gıcabet adlı bir perde vardır. Bunlar dalalette olanlar, aynı ölçüleri kafirler olarak vasıflandırıyor Allah-u Teala. Bakara suresinin 7. ayet-i kerimesinde görüyoruz. Aynı hastalar. Standartlar aynı. Öyleyse bir insanın bu standartlara sahip olması halinde onun dalalette olduğu kesin, kafir olduğu da kesin, küfürde olduğu da kesin. Öyleyse bu kişi mümin değil. Mümin olması için ne lazım? Bu konuların, bu sistemlerin o kişiden alınmış olması lazım. Öyleyse burada bir olayla karşı karşıyayız. Kalbin mührünün de açılması lazım. Kalplerin, kafirlerin kalbinin mühürlü olduğunu söylüyor Allah-u Teala. Dalalette olanların kalbinin mühürlü olduğunu söylüyor. Öyleyse kişinin dalaletten kurtulduğu yer, kalpteki mührün açıldığı yer. Bu durumda Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin üç engeli, görme, işitme ve idrak etme engeli kaldırılmakla kalmıyor. O kişinin kalbinin mührü de açılıyor. Ve kalbinin içindeki küfür kelimesi de alınıyor. Kişi Allah'a ulaşmayı diliyor. Dilediği anda işlevler başlıyor. Rahim esması ile tecelli. Arkasından hicab-ı mestürenin alınması veya basar hastasının üzerindeki gıcabetin alınması, vakranın alınması kulaklardan veya işitme hastasının üzerindeki mührün alınması, kalpteki idrak hastası olan ekinetin alınması veya kalpteki engelin, küfür kelimesinin alınması. Bunun için kalbin mührünün mutlaka açılması lazım. Kalbin mührünün devam ettiği yer, dalalette olunan nokta, kalbin mührünün var olduğu nokta, küfürde olunan nokta, küfrün ve dalaletin bittiği yerde kalpteki mühür açılmış olmak durumunda. Öyleyse kalpteki mührün açıldığı yer, üçüncü basamakta kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesinden sonra. Öyleyse dördüncü basamakta Allah Teala o kişiye rahim esmasıyla tecelliye başlıyor. Beşinci basamakta gözlerdeki hicab-ı mestüre alınıyor. Ondan sonraki basamaklarda kulaklardaki vakra, kalpteki ekinnet, kalbin idrak hastasını engelleyen ekinnet, kalbin mümin olma hastasını engelleyen küfür kelimesinin alınması. Kalbin mührünün açılması. Ve böyle bir dizaynda üçüncü basamaktan 14. basamağa ulaşana kadar kişinin üzerinde birçok işlemin birden tahakkuk ettiğini görüyoruz. Öyleyse kişinin
mümin olduğu yer, Allah'a ulaşmayı diledikten sonraki 5-6 dakika içinde tahakkuk eden ard arda olaylar. Bu olaylar birbirini takip ediyor. Evvela kişinin bu noktada mümin olduğu kesin. Çünkü Allah'ın cennetine girebilecek olanlar, müminler, kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka Allah'ın cennetine gireceğini Allah-u Teala kesinleştirmiş. İşte Zümer Suresinin 17. ayeti kerimesi, onlar ki diyor şeytana kul olmaktan içtinab ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar ve Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır diyor. Kullarımı müjdele. Allah'a ulaşmayı diledikleri için kul oluyorlar ve onlara artık ikaz değil, müjde var. Bütün Resuller amini olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri, böylece mümin olanları müjdelemekle, amini olmayanları uyarmakla vazifelidir Kur'an-ı Kerim boyunca. Öyleyse 5-6 dakikalık bir zaman zarfında o kişinin üzerinde birçok işlev birden yapılıyor. Hem uzuvlar üzerindeki engelleri alıyor Allah-u Teala, hem de hastalar üzerindeki engelleri alıyor. Öyleyse kalbin üzerindeki Allah-u Teala kafirlerin kalplerinin mühürlü olduğunu söylüyor. Kişinin mümin olduğu nokta, Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilediği nokta, dilediği andan itibaren o kişi dalaletten de kurtuluyor, küfürden de kurtuluyor, hüsrandan da kurtuluyor, şeytana kul olmaktan da kurtuluyor. Bütün bu standartların var olduğu olay, o kişinin Allah-u Teala'ya dilemesi ve birkaç dakika içinde tahakkuk edecek olaylar dizisini gözden geçiriyoruz. Allah-u Teala'nın Rahim Esması ile tecelliye başladıktan sonraki devresinde, dikkat edin, çifter çifter gidiyor. Kişinin gözlerindeki hicab-ı mestur alınırken, görme hassasının üzerindeki, basar hassasının üzerindeki gıçavet alınıyor. Gözlerin üzerinden hicab-ı mestur'e, görme hassasının üzerinden basiret. İşitme hassasının üzerinden mühür alınıyor. Yani işitme hassası artık mühürlü değil kişinin. Ve kulaklardan da vakra alınıyor. Geliyoruz kalbe. Kalpteki kalbin evvela mührü açılıyor. Çünkü kişinin kafir olmasının bittiği yer burası. Mutlaka kalbin mührü açılacak. Kalbin mührü açılıyor ve kalpteki küfür kelimesi alınıyor ve aynı zamanda bu mührü açılan kalpten ekinnet alınıyor ve ekinnetin yerine de ihbat konuluyor. Daha sonrası da ard arda geliyor. Allah-u Teala kalbe ulaşıyor. Nur kapısını Allah'a çeviriyor. Ve bu noktadan itibaren Allah-u Teala o kişinin göğsünü yarıyor. Göğsünden kalbine nur yolunu açıyor. Hepsi ard arda cereyan ediyor. Ve her biri için verdiği derecelerle onun amel defterinin pozitif hanesine, derecat kazanma hanesine Allah-u Teala öylesine ard arda rakamlar yazıyor ki bu yazdığı rakamlar mutlaka kişinin daha evvel kaybettiği günahlarını mutlaka aşıyor. Bu noktada o kişi artık kafir hüviyetinde değildir. Kalbinin mührü açılmıştır. Kafir hüviyetinde değildir.
kışavet açılmıştır. Kafir hüviyetinde değildir. İşitme hassasının mührü açılmıştır. Kafir hüviyetinde değildir. Kalbin mührü açılmıştır. Eğer kişinin kalbi mühürlü ise, içinde küfür yazıyorsa ve kalbin mührü açılmışsa, mutlaka içindeki küfrü Allah-u Teala dışarı alacaktır. Ve kalbin mührünü açarak kalpteki küfür kelimesini Allah-u Teala'nın dışarıya almasıyla bu kişi artık kalbinde küfür yazmayan bir insandır. Ama kalbine iman bu noktada yazılmıyor kişinin. Kalbine iman yazıldığı nokta 14. basamak. Öyleyse kişi 3. basamaktan 14. basamağa ulaşmadan evvel mutlaka sevapları, günahlarını aşacak, mutlaka dalaletten kurtulacak, mutlaka küfürden kurtulacak. Dalaletten kurtulması da, küfürden kurtulması da kalbinin mührünün açılmasına ve demin söylediğimiz işlevlerin yapılmasına bağımlı. Bunlar 3. basamaktan sonraki 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10. basamaklarda gerçekleşiyor. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burada kişideki huşunun başlangıç noktasına baktığımızda Allah-u Teala'nın bir işaretini görüyoruz. Gayıpta Rahman'a huşu duyanların kalplerinin minik olduğunu söylüyor Allah-u Teala. Allah'a yönelmiş olduğunu söylüyor. Böyle bir muhteva içerisinde kişinin Allah'a yönelmesi, ne diyor Allah-u Teala? Onun kalbine bakarız, kalbinde görürüz diyor. Öyleyse onların kalpleri Allah'a ulaşmayı diliyor. Ve Allah-u Teala o zaman o kalbin nur kapısını şeytana dönük konumdan Allah'a dönük konuma getiriyor. Muhtevayı bu açıdan yerine oturttuğumuz zaman mümin olan kişinin Allah'a ulaşmayı dilediği anda Allah-u Teala tarafından müminler safına alındığını görüyoruz. Allah'a inanan herkes inanandır ama cennete girebilecek olan mümin hüviyetini taşımamaktadırlar. Ancak Allah'a ulaşmayı dileyenler bunu taşıyacaktır. Dilemedikleri takdirde Allah'a inansalar da ne yazık ki kişilerin gideceği yer cehennemdir. Kalpleri mühürlü olarak kalacaktır. Çünkü sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerde bu işlev görülüyor. Cennete girebilecek olanlar kalplerindeki eknetin, küfrün, gözlerindeki hicab-ı mesturenin ve gıçavetin, kulaklarındaki vakranın ve mührün, vakranın alınmış, mührün açılmış olması müessesesi devreye giriyor.
Öyleyse muhtevayı buna göre dizayn ettiğimiz zaman imanın başladığı nokta kesinlikle üçüncü basamak. Allah'a ulaşmayı dilediğimiz basamak. Bu dilekten sonra birkaç dakika içinde bütün işlevler tahakkuk ediyor. Kişiyi küfürden imana ulaştıracak olan statü ard arda gerçekleşiyor. Küfrün tarifinde mutlaka kalbin mühürlü oluşu var. Kafirin tarifinde mutlaka kalbin mühürlü oluşu var. Mutlaka hastaların üzerinde engellerin olması var. Ama Allah Teala kişilerin engellerini ard arda alıyor. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin dalaletten kurtulduğu kesin. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan dalalette, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan Allah Teala tarafından kafirler arasında mütalaa ediliyor. Demek ki sadece inanç faktörü bir insanı kurtuluşa ulaştıramıyor. İnanan bir kişiye Kur'an ölçüleri içerisinde mümin diyemiyoruz. İnanan ve Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mümin olma standardının içinde. Mümin olma standardı 7 safhada oluşuyor. Birinci safhada küfür kelimesinin alınması, ikinci safhada yerine imanın yazılması, üçüncü safhada o kişinin ruhunun Allah'a ulaşması, dördüncü safhada fizik vücudun Allah'a teslim edilmesi, beşinci safhada nefsin Allah'a teslim edilmesi, altıncı safhada irşada ulaşmak, yedinci safhada iradenin Allah'a teslim edilmesi, bunların her biri mümin olmanın daha üst boyuttaki standartları. Kur'an-ı Kerim'de bu statüler amin olma kelimesiyle hepsi dizayn edilmiş. Ama mümin standartlarının izahı. Cennetle cehennemi birbirinden ayıran şeylere baktığımız zaman şunu görüyoruz. Cehennem bekçileri diyorlar ki cehenneme gelenlere, size Allah'ın bir ayette Resulleri gelip de demediler mi buraya cehenneme geleceğinizi? İki ayette bunu söylüyor Allah Teala. Allah'ın Resulleri gelip de size buraya cehenneme geleceğinizi söylemediler mi? Bir iki ayette bunu söylüyor. Bir ayette de Allah'ın nezirleri gelip size buraya cehenneme geleceğinizi söylemediler mi ifadesi var. Ve Mülk Suresinin 7, 8, 9. ayetlerinde müesseseye baktığımız zaman cehenneme gidecek olanların özellikleri var. Evet diyorlar, bize geldiler nezirler. Biz onlara dedik ki geldiler ve söylediler. Buraya Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz, gideceğiniz yer cehennemdir dediler, söylediler demekten murat bu. Ama biz onlara inanmadık. Birinci olay inanmamak. Resul'e inanmamak. İkinci olay Allah bir şey indirmemiştir dedik. Kitaplara inanmamak. Üçüncü olay biz seni dalalette görüyoruz. Allah'ın Resulünü dalalette olmakla suçlamak. Ve ondan sonra standartlar geliyor. Eğer biz işitmiş ve akıl etmiş olsaydık,
Yani irşat makamının söylediklerini işitmiş olsaydık, kulaklarımızdaki vakra alınsaydı, kulaklarımızdaki mühür alınsaydı, akıl etmiş olsaydık, kalbimizdeki mühür açılsaydı, kalbimizdeki ekinnet alınsaydı ve kalbimizdeki küfür kelimesi alınsaydı ve yerine ihbat konulsaydı, o zaman akıl edebilirdik. Akıl etmiş olsaydık, burada cehennemde mi olurduk? Demek ki bu işlevlerin tamamlandığı noktada kişi artık cehennemde değil. Bu işlevlerin tamamlandığı noktada kişi Allah'ın cennetine ehil. Öyleyse ilk 5-6 dakikalık olaylar dizisinde kalp açısından önemli bir farklılık söz konusu. Kalbin mührü açılıyor. Kalbin mührü açıldığı zaman küfür kelimesinin muhtevası değişiyor. Çünkü kafirlerin bütün taraflarında onların kalpleri mühürlüdür diye geçiyor. Dalalet olanlar için de aynı şey. Mutlaka kalbin mührü orada açılıyor. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman. Kalbin mührü açılmakla kalmıyor. Kalbin içindeki küfür kelimesi alınıyor. Bu kalbe ait olan bir değişiklik. Kalbin hissiyatı idrak etmek, idraki önleyen müessese ise ekinnet. Hem ekinneti alıyor Allah Teala, yani hissiyat açısından, hissetme açısından ekinneti alıyor, unsur açısından küfür kelimesini alıyor. Nasıl gözlerden hicab-ı mestureyi alıyorsa, kalpten küfrü alıyor. Nasıl görme hassasından Allah-u Teala görme hassasını engelleyen gışaveti oradan alıyorsa, idrak hassasından da kalbin ekinneti alıyor. Mühürlü olan kalpten küfür kelimesini alıyor. Kalbin idrak hassasını engelleyen idrak hassasından da ekinneti alıyor. Öyleyse unsurlar tamamlandı. Görme, işitme, idrak. Unsurlar göz, kulak, kalp. İdraki engelleyen faktör ekinnet, ama kalbin engeli, kalbin kalp olarak engeli, kalp vasfı, kalpteki küfür kelimesi. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemedikçe kalbinde küfür kelimesi mevcut. Tıpkı gözlerdeki vakra gibi hakikatlerden onu uzak tutuyor. Kulaklardaki vakra gibi, gözlerdeki hicab-ı mestüre gibi. Burada olayın tamamlandığını görüyoruz. Ard arda gelen işlevler o kişiye öyle bir derece sistemi kazandırıyor ki Allah Teala mutlaka onların kalplerinin derecatını, onların derecatını kaybettiklerinin ötesine geçiriyor. Çünkü kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi amen olmuştur. Amen olanların da gideceği yer cennettir diyor, kullarımı müjdele diyor Allah Teala, kesinleştirmiş bunu. Böyle bir dizaynda Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin gideceği yer cehennem, dileyenlerin gideceği yer müjde aldıkları cennet. Müjde aldıkları cennette mutlaka
Allah'ın cenneti. Bu dilemeyenlerin gideceği, dileyenlerin gideceği yer itibariyle ayırım. Derecat itibariyle ayırım dalaleti tanzim ediyor Araf 178. Dalalette olanlar hüsranda olanlardır diyor. Müminin 103'te Allah Teala cehenneme gidecek olanların hüsranda olanlar olduğunu, onların ise hüsranda olanların ise günahları sevaplardan fazla olanlar olduğunu söylüyor. Ama amin olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin hüsranda olmadığı ifade ediliyor Vel Asr suresinde. Kesinlikle anlaşılıyor ki onların sevapları günahlarından çok. Kim bunlar? Amin olanlar. Vel Asr suresi onu söylüyor. Vel Asr, asra yemin olsun, zamana yemin olsun. İnnel insane lefî husr, insanlar muhakkak ki hüsrandadırlar. İllellezîne âmenû, ama âmen olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç onlar hüsranda değillerdir. Yani sevapları günahlarından çok olanlardır. Hüsranda değillerse dalalette değiller. Aynı zamanda o insanlar küfürde de değiller. Kalplerinin mührü açılmış, küfür kelimesi alınmış, kalplerindeki ekinnet alınmış, ekinnetin yerine ihbat anında konulmuş. Ama küfür kelimesinin yerine iman 14. basamakta. Devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine geldiği zaman konuluyor. Mücadele 22. Onların başlarının üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir diyor Allah Teala. Bu devrin imamının ruhu ve onların o zaman kalplerinin içine iman yazılır diyor. Öyleyse imanın birinci kademesinde sadece küfrün alınması var. İmanın ikinci kademesinde küfrün alındığı bir kalbe iman kelimesinin yazılması var. Yani bir ayette söylenen onlar dilleriyle mümin olduklarını söylerler ama onların kalpleri mümin değildir ifadesi iki tane mümin kavramının varlığını gösteriyor Kur'an-ı Kerim'de. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin yalnız müminler benim cennetime girer ifadesiyle Allah Teala'nın Allah'a ulaşmayı dilemeden kimsenin cennete girmesi mümkün olmadığı cihetle Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren kişinin mümin olduğu kesin. Mümin tarifinin bir boyutunda Mümin suresinin 40. ayet-i kerimesini görüyoruz. Bu müminlerin üst seviyesini ifade ediyor, ikinci seviyesini. Amel-i salihata başlayanlar, nefsi ıslah etmeye başlayanlar. Bu ıslahat 14. basamakta başlıyor. Deminki ayet-i kerime gereğince kalplerinde iman yazılı olup da hem daha evvel kalbi açılıp kalbindeki küfür alınmış olanlar hem de mürşitlerine ulaşıp tabiyetten sonra kalplerin içine iman yazılmış olanları Allah Teala kastediyor. Öyleyse inanmak amini olmak demek değildir. İnanmak mümin olmak demek değildir. İnanmak tek başına ise kişiyi cennete ulaştıramaz. Allah'a inanan insanlar bu bakımdan bir büyük imtihanla karşı karşıyadırlar. Ve şu anda bu imtihanı kaybetmiş görünüyorlar. Çünkü Kur'an'ın temel hükümlerinden haberdar değiller. Kur'an açık ve kesin bir şekilde bu ölçüleri yerli yerine oturtmuş. Bir kişinin kalbindeki imanın daha üst seviyede arttığı yer,
kalbine yazılan imanın ötesinde nefsinin kalbinde %51 nur birikimidir. Kişinin kalbine iman yazıldığı gün o kalp %100 karanlıklarla doludur. Ama kişi ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman mümin olan, iman kelimesinin yazılmasıyla mümin olan kalp yeni bir vasıf kazanmıştır. O kişinin kalbinde afetlerin %50'den fazlası yok olmuştur. Bu yeni bir iman safhasıdır. 21. basamak ve 22. basamakta ruh Allah'a teslim olur. Ruhun Allah'a teslim olduğu yerde Allah'a teslimi içeren bir iman söz konusudur. Buradaki iman üçüncü seviye bir iman oluyor. İki temel şartta büyük değişiklik olmuştur. Birisi, kişinin kalbinde %100 afet varken %49'a düşmüştür. Hasletler, faziletler ve rahmet sıfırdan %51'e yükselmiştir. Bu bakımdan kişinin kalbi iman açısından çok daha üst seviye bir imanın sahibi olmuştur. 25. basamakta kişi fizik vücudunu Allah'a teslim ettiğinde nefsinin kalbindeki nurlar %81'e çıkıyor. İmanın gereğinin fizik vücut tarafından bütünüyle kullanılması hali, durum ne? O kişinin fizik vücudu imanın öyle bir safhasındaki Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyor, yasak ettiği hiçbir fiili kesinlikle işlemiyor. İşte o kişi fizik vücudunu Allah'a teslim eden kişidir. Fizik vücudun Allah'a teslim edildiği noktada bu kişi fizik vücudun imanının sahibidir. Fizik vücut Allah'a teslim olmuştur. Ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman ruhunun Allah'a ulaşmasının, tesliminin iman seviyesini yaşıyor kişi.

küfür karanlıklardan ibarettir. İman nurlardan oluşur. Nefsin kalbindeki nurlar arttıkça kişinin imanı artar. İman nurlarla temsil edilir. Öyleyse başlangıçta kişinin kalbinde hiç nur yoktur. Sadece o kişinin kalbindeki küfür kelimesi alınmıştır. Kişi mümin olmak şerefine ermiştir. Ama kalbi kapkaranlıktır. Sadece engellerin kaldırıldığı bir mümin olma standardı. Bu, başlangıç seviyesinde, küfürden kurtulma seviyesinde bir mümin olmaktır. 14. basamakta kişinin kalbine iman yazıldığı zaman, o kişinin kalbinde sadece huşuda kazanılan %2 nur yerleşmiştir. Daha üst seviyede ne vardır? Daha üst seviyede o kişinin kalbine nurların yerleşmeye başladığı 14. basamaktan itibaren 21. basamakta %51 nur birikimi olmuştur. %49'u salavat, %2'si rahmet olmak üzere. Böylece şunu görüyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Fizik vücudunu Allah'a teslim eden bir kişinin kalbindeki imanı temsil eden nurlar iman seviyesini %80'in ötesine taşımıştır. Nefsin tesliminde ise bu rakam %100'e ulaşmıştır. Nefsin kalbindeki iman kelimesinin dışında imanı takviye eden, iman derecelerini yukarıya çeken, imanı güçlendiren unsurlar böyle bir devrede kişiyi daha üst, daha üst, daha üst seviyede hedeflere ulaştırıyor. O kişinin imanı temsil eden kalbi daimi zikirle beraber müzeyyen olmaya başlıyor. Bu, imanın daha üst boyutta yerleşmesi manasına geliyor. Ulu'l-Elbab makamında 7 mertebe, İhlas makamında 7 mertebe, Salah makamında 4 mertebe artan iman, kişiyi irşada ulaştırıyor. Allah'ın irşada ulaşın emri burada tamamlanıyor. Salah makamının 4. kademesi. Ne zaman kişi iradesini de Allah'a teslim ederse müzeyyen olma 19. noktasına ulaşıyor. Nasıl müzeyyen olma müessesesi 19 noktadan ulaşıyorsa mümin olmanın standartlarına baktığımız zaman eğer mümin olmayı, imanı biz bir bütünlük içerisinde inceliyorsak 19 tane muhteva çıkıyor karşımıza. Evvela 7 tane inanç şartı. Allah'a inanmak, kitaplarına inanmak, Resullerine inanmak, meleklerine inanmak, Pasibadel Mevte inanmak, hayrın bizden, şerrin hayrın Allah'tan, şerrin bizim nefsimizden olduğuna inanmak ve yedincisi de Allah'a ruhun ölmeden evvel ulaşmasına inanmak.

Sonra 7 tane kalp şartı. Kalpteki kalbin mührünün açılması, kalbin içindeki ekinetin alınması, kalbin içindeki küfrün alınması, kalbin Allah'a döndürülmesi, kalbin huşuya ulaşması, kalbin içine imanın yazılması. Bu standartlarda hep 19 müessesesiyle karşı karşıyayız. İşte Allah-u Teala'dan bildirilen şey o ki, ihsanlar ve nimetlerin toplamı da 19 olması lazım. Ve 12 ihsan ve 7 tane nimetten oluşan 19'lu bir sisteme ulaşıyoruz. 19 ihsan, 7 nimet. Affedersiniz, 12 ihsan, 7 nimet. Toplamı tam 19 çıkıyor. Öyleyse nimetlere baktığımız zaman devrin imamının ruhunun başımızın üzerine gelişi, kalbin içine imanın yazılması, o kişinin günahlarının sevaba çevrilmesi, ruhunun Allah'a doğru yola çıkması, fizik vücudun Allah'a kul olmaya başlaması, nefsin tezkiyeye başlaması ve iradenin güçlenmeye başlaması. 7 tane nimet. Allah-u Teala'nın o kişiye 1'e 100 vermeye başlaması. Öyleyse bu bapta muhtevaya baktığımız zaman İhsanların da 12 tane olması söz konusu oluyor. Ve kalpteki Allah-u Teala'nın Rahim esmasıyla tecelliye başlamasından sonra olan olaylar dizisi 12 tane muhteva içeriyor. 12 ihsan, 7 nimet ve 7 kademe iman ard arda sıralanıyor. Allah'a ulaşmayı dilemek 1. kademe iman, tabiiyet 2. kademe iman, ruhun teslimi 3. fizik vücudun teslimi 4. nefsin teslimi 5. irşada ulaşmak 6. iradenin Allah'a teslimi 7. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, imanınız Allah'ın katında önemli bir müessese. Ve imanınızın muhtevası. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine, her ikisinde en üst boyutlarına ulaştırmasını ve sizleri zülcenahayn kılmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha. Ve as salavat Allah ve salam ala Muhammed.
Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederim ki bir defa daha Allah bizleri bir Allah sohbeti yapmak üzere bir araya getirdi. Allah'ın emrettiği standartlarda, emrettiği konularda, emrettiği tarzda sevgili kardeşlerim, bir güzelliği daha beraber yaşamak için hazır mısınız? Bir Allah sohbetinde Allah ile beraber olmak için, onun dizaynı içinde olmak için. Öyleyse yeminlerden bahsetmek istiyorum sizlere bu akşam. Hadi şimdi sizinle beraber zamandan evvele doğru bir yolculuk yapıyoruz. Ve A'raf suresinin 172. ayet-i kerimesine ulaşıyoruz. Bu ayet-i kerime zamandan evvele aittir. Ezelde. Gali vela gününden bahsetmek istiyorum size. Allah-u Teala diyor ki, biz bütün Ademoğullarının sırtlarından onların zürriyetlerini çıkardık da onların hepsine birden dedik ki diyor, elestü bir rabbüküm, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Allah-u Teala böyle söylüyor bize. Hepimiz kalbimizle Allah'ın söylediklerini duyuyoruz, kalbimizle Rabbimizi görüyoruz karşımızda. Baş gözlerimiz değil, kalbimizdeki gözlerle görüyoruz. Kalbimizle işitiyoruz ve kalbimizle cevap veriyoruz. Ne diyoruz? Allah-u Teala soruyor. Elestü bir rabbiküm, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Hepimiz negatif suallerin Arapçadaki pozitif cevabını veriyoruz. Bela. Evet, sen bizim Rabbimizsin. Allah-u Teala diyor ki, hepsini bütün insanların nefslerine şahit kıldım diyor. Acaba ne demek istiyor Allah-u Teala? Ne demek istediğini Maide suresinin 7. ayet-i kerimesinde görüyoruz. Diyor ki Allah-u Teala, o zaman dediniz ki diyor, işittik ve itaat ettik. Allah da misakinizi üzerinize farz kıldı diyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ne demişiz? İşittik ve itaat ettik. Öyleyse Allah-u Teala bize ben sizin Rabbiniz değil miyim diye sorduğunda hepimiz diyoruz ki evet Rabbimizsin. Nefslerimize bizleri şahit tutuyor. Kıyamet günü biz bundan haberdar değildik demesinler diye diyor. Öyleyse Allah'ın bizden aldığı bir şeyler var ki biz bundan haberdar değildik demeyelim diye. İşte o bir şeylerin ne olduğunu Maide suresinin 7. ayet-i kerimesinde görüyoruz. Allah-u Teala ben sizin Rabbiniz değil miyim deyip de bizden bela cevabını alınca, evet sen bizim Rabbimizsin cevabını alınca diyor ki, madem ki ben sizin Rabbinizim, öyleyse sizlere emrediyorum ey nefsler, bana yemin vereceksiniz. Bana teslim olacağınıza dair, kalbinizi tezkiye ve tasfiye edeceğinize dair bana yemin vereceksiniz. Ey ruhlar, sizlerden de misak istiyorum. Fizik vücudunuz hayattayken, fizik vücudunuz ölmeden evvel bana geri döneceksiniz. Ey fizik vücutlar, veçhler,
sizlerden de ahd istiyorum. Şeytana kul olmaktan kurtulup bana kul olacaksınız. Soruyor Allah Teala, sözlerimi işittiniz mi? Cevap veriyoruz, semina, işittik. Allah Teala buyuruyor, öyleyse itaat edin. Nefsler yemin veriyor tezkiye ve tasfiye olacaklarına, yani Allah'a teslim olacaklarına dair. Ruhlar misak veriyor, ölmeden evvel Allah'a geri döneceklerine dair. Fizik vücudumuz ölmeden evvel ruhumuzun Allah'a geri döneceğine dair, Allah'a geri dönerek ulaşacağına dair. Ve nefslerimiz yemin, ruhlarımız misak veriyor, fizik vücutlarımızsa ahd veriyor. Şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olacaklarına dair. Sonra mı? Sonra Allah Teala soruyor. Sözlerimi işittiniz mi dedikten sonra, biz semina dedikten sonra, Allah Teala bize yeminleri, misakları, ahdleri bizden aldıktan sonra soruyor. Emrime itaat ettiniz mi diyor. Diyoruz ki, atana, itaat ettik. Biz itaat ettik. Allah Teala buyuruyor, bu yeminlerinizi, misaklarınızı, yani misakinizi üzerinize farz kıldım diyor Allah Teala. Üzerinize yükledim diyor. Aslında üç yeminimizi birden üzerimize o gün yüklemiş Allah Teala. İşte ezelde Allah ile böyle bir ilişki içerisindeyiz. Öyleyse üç tane kelime geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Yemin, misak ve ahd. Başka? Ahdallahi geçiyor, Allah'ın ahdi. Başka? Allah'ın vasiyeti geçiyor. Öyleyse bunların hepsinin ayrı bir manası var. Birbirlerinden farklı anlamlar taşıyorlar. İşte bugün, bu akşam konumuz bu yeminlerimiz. Genel anlamda hepsi yemindir. Türkçe'de yemin dediğimiz zaman neyi anlıyorsak yemin kelimesinden, hepsi yeminlerimizdir. Ama Kur'an'daki isimleriyle anlamalıyız. Kur'an'da da yemin kelimesi yemin olarak geçiyor. Sağ taraf olarak da geçiyor yemin. Hatta Allah Teala kendinden bahsederken yeminihi diye kullanıyor. Sağ tarafıyla dürdüğünü söylüyor gökleri. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim. Her şey öylesine güzel ki, bu güzellik içinde beraber olmak, güzellerin de güzeli. Öyleyse Allah'a verdiğimiz yemine, misake, ahde, hadi gelin beraberce biraz daha yaklaşalım. Nerede bahsediyor Allah Teala nefsimizin Allah'a verdiği nesnenin yemin olduğundan? Müddessir suresinin 38, 39, 40. ayetlerinde bahsediyor. Diyor ki, küllü nefsin bima kesebet rehinetün illa ashabel yemin fi cennat. Bütün nefsler rehinedirler. İktisap ettikleri derecelerin karşılığı olarak. Ama yemin sahipleri, onlar cennette olacaklardır diyor Allah Teala. Yemin sahipleri
cennette olacaklardır diyor Allah Teala. Öyleyse Allah'a verdiğimiz yeminler var, Allah'a verdiğimiz misaklar var, Allah'a verdiğimiz ahitler var. Çoğul olduğumuz için onları da çoğul kıldım ama aslında her birimiz için Allah'a verdiğimiz yemin, misak ve ahit söz konusu. Öyleyse bu yeminimiz, yemin sahipleri yani yeminlerini yerine getirenler, onlar cennette olacak diyor Allah Teala. Cehennemdekiler kim? Nefslerinin Allah'a verdiği yemini yerine getirmeyenler. Peki bu nefsimizin Allah'a verdiği yemini yerine getirirsek cennet ehli olacağımıza göre, bir başka ifadeyle felaha ereceğimize göre, acaba nefsimizin ne olması lazım? Hangi istikamete yemin vermiş olması lazım ki onu yerine getirelim de Allah'ın cennetine girelim? Şems suresinin 7-8-9. ayetlerinde Allah Teala şöyle söylüyor. Ve nefsin ve ma sevvaha, o nefse ve onu sevva edene. Fe elhamaha fucuraha ve takvaha. O nefse Allah'ın takvası ve şeytanın fucuru ilham edilir. Kat eflaha men zekkaha. 8. ayette onlara Allah'ın takvası ve şeytanın fucuru ilham edilir diyor. Ve 9. ayette de Allah Teala diyor ki kat eflaha men zekkaha. Felaha ererler. Kimler? Men o kişiler ki zekkaha, onu yani nefslerini tezkiye ederler. Nefsini tezkiye eden felaha erdi diyor Allah Teala. Kat değili geçmiş zaman takısı olduğuna göre nefsini tezkiye edenler felaha erdi diyor. Öyleyse nefsin tezkiyesi diye bir olay var. Demek ki Allah Teala'ya nefsimizin verdiği bir yemin var, nefsimizi tezkiye etmek. Tezkiye, temizlemek, arıtmak anlamına gelen bir kelime. Hakkında rapor vermek anlamına gelen bir kelime. Başarısıyla alakalı bir rapor. Tezkiye. Memuriyetlerde teftiş geldiği zaman tezkiye adına denir. Amirler memurları hakkında tezkiye doldururlar. Başarılarının durumu hakkında yukarıya bilgi ulaştırılır. Buna da tezkiyedir. Öyleyse nefsimiz Allah'a tezkiye olacağına dair yemin vermiş. Güzel. Peki ruhumuz ne vermiş Allah-u Teala'ya? Misak vermiş. İşte Rad suresi 20 ve 21. ayetler. اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ. Onlar Allah'ın ahdini ifa ederler, yerine getirirler. وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيسَاقِ. Misakı bozmazlar. Allah'a verdikleri misaklerini bozmazlar. Ne yaparlar bozmazlar da? Söylüyor Allah Teala. وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَى. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Neymiş o? Allah-u Teala tarafından emredilmiş. Ezelde ruhumuzu Allah'a ulaştırmamız, misakimiz Allah-u Teala tarafından emredilmiş. İşte demin söylediğimiz Maide suresinin 7. ayet-i kerimesindeki olgu bu. Misakinizi üzerinize farz kıldım diyor Allah-u Teala. Üzerinize yükledim diyor. Öyleyse Maide suresinin 7. ayet-i kerimesine beraberce bir göz atalım. Ne diyor Allah-u Teala?
Veskürü nimetallahi aleyküm. Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın diyor. Öyleyse Allah-u Teala'nın üzerimizde bir nimeti var. Ve misakahüllezi ve ona olan misakinizi, Allah'ın üzerinizdeki nimetini ve ona olan misakinizi hatırlayın diyor Allah Teala. Ve ese kakum bihi. İskültüm dediniz ki semina, işittik ve etana ve itaat ettik. Ettekullah, Allah'a karşı takva sahibi olun. İnnallâhe alîmün bizzâti sudur. Allah sudurlarda, sadırlarda, göğüslerde olanı, sinelerde olanı bilir. Burada Allah Teala esekâküm diyor. Onunla sizi, onunla size vasiyet ettiği sözü hatırlayın diyor Allah Teala. Sizi sorumluluk altına soktuğu sözü hatırlayın diyor. O gün ezelde Allah Teala'ya öyle demişiz. İşittik, itaat ettik. Yemin, misak ve ahd vermişiz. Allah'a verdiğimiz nefsimizin yemini, misak, misakinizi hatırlayın diyor Allah-u Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse Allah olan, Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın. Orada demek ki Allah'a verdiğiniz misakiniz var. Ne diyor Allah Teala? Onlar misaklarını bozmazlar. Nedir misakları? Vellezine yasulune ma emerallahu bihi en yusale. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Misakları budur diyor Allah Teala. Peki Allah Teala misak deyince acaba sadece bunu mu söylüyor? Ruhumuzun Allah'a verdiği bu yemini mi söylüyor? Rad suresinin 3 ayet sonrası 25. ayet-i kerimesi gene aynı şeyi söylüyor. Bu sefer de tersten olarak söylüyor. Diyor ki Allah Teala onlar Allah'a evvelce misak vermelerine rağmen Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi keserler. Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırmazlar. Allah'a evvelce misak vermelerine rağmen Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırmazlar. Vuslatı keserler. Onlar yeryüzünde fesat çıkaranlardır diyor Allah-u Teala. Demek ki Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği bir şey var, ruhumuz, ve onu kesiyorlar. Neymiş o? Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şey, misakimiz. Evvelce Allah'a misak vermelerine rağmen misaklarını bozarlar. Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırmazlar. Onlar yeryüzünde fesat çıkaranlardır diyor. Öyleyse misakini bozan bir kişi, ruhunu Allah'a ulaştırmayan kişi. Peki, başka bir anlamda daha kullanılmıyor mu acaba misak kelimesi Kur'an-ı Kerim'de? Kullanılıyor. Allah-u Teala, Âl-i İmrân Suresinin 81. ayet-i kerimesinde diyor ki, biz nebilerden misak almıştık diyor. Ve misak aldığımız zaman onlara demiştik ki diyor, ey nebiler, size kitap verdik ve hikmet verdik. Sizlerden sonra
bir Resulümüz gelecek. Yani Nebilerden sonra, sizlerden sonra bir Resulümüz gelecek. O Resul'e diyor Allah-u Teala, yardım edeceğinize ve iman edeceğinize dair sizden misak istiyorum. Bana bu misakı veriyor musunuz? Dilinizle de ikrar ediyor musunuz? Bu kesin sözü misaki bana verdiğinizi. Nebiler diyorlar ki evet, dilimizle de ikrar ediyoruz ki o Resul'e yardım edeceğiz. Ona iman edeceğiz. Dilimizle de ikrar ederiz ki bu misaki veriyoruz. Allah-u Teala diyor ki birbirinize şahit olun, ben de sizinle beraber şahitlerdenim diyor Allah-u Teala. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse burada da misak var. Allah'ın bütün nebilerden aldığı bir söz. Her ne kadar bizim sevgili din adamlarımız, o bahsedilen Resul Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir diyorlarsa da, Allah-u Teala Ahzab suresinin 7. ayet-i kerimesinde o gün nebilerden söz aldığımız gün var ya diyor, misak aldığımız gün, o gün senden de misak aldık diyor Allah-u Teala. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin o gün o nebilerin arasında bulunduğunu ve ondan da kendisinden sonra gelecek olan bir Resul'e iman edeceğine ve ona yardım edeceğine dair misak aldığını söylüyor Allah-u Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, işte bir söz, kesin bir söz, misak. Ve bir sonraki ayet-i kerimede Allah-u Teala diyor ki, bundan sonra, yani o Resul kendisini beyan ettikten sonra, kim o Resul'e tabi olmazsa, tabi olmayanların hepsi fasıktır diyor Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'inde. Ve o gün gelmiştir ama Resul'e tabi olunmamıştır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, insanlık tarihi boyunca Adem Aleyhisselam'dan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kadar gelen bütün nebilere ve bu nebiler var olduğu ve var olmadığı sürece, çünkü aralarında büyük fetret devirleri var. Hazreti İsa ile Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem arasında 700 yıl, Hazreti Musa ile Hazreti İsa arasında 2000 yıl. Sevgili kardeşlerim, o fetret devirlerinde de bütün kavimlerde Allah'ın Resulleri vardı. Allah-u Teala Müminin Suresinin 44. ayet-i kerimesinde diyor ki, biz bütün kavimlere Resuller göndeririz ve ard arda göndeririz. Hangi kavme Resul gönderdiysek, bütün kavimler Resullerini inkar ettiler diyor. Tabii burada kavimlerin çoğunluğu kastediliyor, %90'dan fazlası kastediliyor. %90'dan fazlası bütün kavimlerde Allah'ın Resullerini hep inkar etmişler, reddetmişler. Hep %10'un altında rakam. Kabul edenler, tabi olanlar, onların da adım adım gerçekleşmesi söz konusu. Baştan bütün Resuller mutlak olarak reddedilmişler, inkar edilmişler. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala bütün nebilerden de misak aldığını söylüyor. Ayrıca Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de onların hepsinden diyor, mukaddes kitaplarda yazılı olanları inkar etmeyeceklerine dair misak alınmamış mıydı onlardan diyor Allah-u Teala. Hepimiz o konuda Allah'a misak vermişiz. Allah'ın indirdiği
kitaplar arasında farklılık gözetmeyeceğimize dair, onları inkar etmeyeceğimize dair Allah'a misak vermişiz. Kesin söz alınmış hepimizden. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynı bu standartlar içinde. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir de Allah'a verdiğimiz ahdimiz var. Fizik vücudumuzun Allah'a verdiği ahd. Allah-u Teala Yasin Suresinin 60 ve 61. ayetlerinde diyor ki, Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e, en la tabidüş şeytane, innehu leküm adun mübin, ve eyni buduni hâzâ sırat-ı mustakim. Ey Ademoğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmayacaksınız diye. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olacağınıza dair ahd almadım mı? İşte bu sırat-ı mustakimdir diyor Allah-u Teala. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'a verdiğimiz bir de ahdimiz var. Fizik vücudumuzu şeytana kul olmaktan kurtarmak ve Allah'a kul olmak. Öyleyse yemin, misak ve ahd. Üç tane yemin. Ama yemin ve misak ve ahd ile alakalı konular burada bitmiyor. Allah-u Teala ahdallahi kelimesini kullanıyor Kur'an-ı Kerim'de. Yani Allah'ın ahdi. Demin başka bir vesileyle söylediğimiz, misak sebebiyle söylediğimiz Rad Suresinin 20. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ. Onlar Allah'ın ahdini ifa ederler, yerine getirirler. Sevgili kardeşlerim, sakın bizim ahdimizle, bizim Allah'a verdiğimiz ahdle Allah'ın ahdini birbirine karıştırmayın. Bizim ahdimiz bu Yasin 60 ve 61'de ben sizlerden ahd almadım mı diyor. O zaman o bizim ahdimizdir. Bizim ahdimiz fizik vücudumuzla alakalı. Şu vücudumuzu, fizik vücudumuzu şeytana kul olmaktan kurtarıp Allah'a kul edeceğiz. Bu kadar. Ama Allah'ın ahdi, Allah'ın ahdi çok farklı bir hüviyet taşıyor. Allah hem bizden ahd almış, hem de bize ahd etmiş ki Allah'ın ahdi ruhumuzu da veçhimizi de sırasıyla nefsimizi de irademizi de Allah'a teslim etmemiz. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynı, Allah'ın ahdi dediğimiz zaman ruhumuzu, veçhimizi, nefsimizi Allah'a teslim etmemiz. Böylece yeminimizi sırasıyla söyleyelim, misakimizi, ahdimizi ve yeminimizi yerine getirmemiz. Bitiyor mu? Hayır. Biz Allah'a bu üçünü verdik. Yemin, misak ve ahd. Peki Allah? Allah bunların ötesinde bir şey daha istiyor bizden. İrademizi de Allah'a teslim etmemiz, hakka tukatihi, takvanın sahibi olmamız. Allah Teala diyor ki ya eyyühellezine aminittukullâhe hakka tukatihi ve la temutunne illa ve entüm müslimûn. Ve siz ölmeyin, önce Allah'a teslim olun. Önce Müslüman olun diyor Allah-u Teala. Sonra ölün. İşte bu
Müslüman kelimesi burada kullanıldığı anlamıyla bir remz taşıyor. وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ Siz ölmeyin, önce Allah'a teslim olun, Müslüman olun. Dikkat edin, Müslüman kelimesi ruhunuzun, veçinizin, nefsinizin ve iradenizin Allah'a teslimini içerir. Hepsi Müslüman kelimesinin içindedir. Hakka tukatihi takvayı ifade eder. Ve remz oradadır, işaret oradadır. Siz ölmeyin, önce Allah'a teslim olun, sonra ölün. Müslüman olarak ölün. Allah'a ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi, iradenizi teslim etmiş olarak ölün. Allah'ın farzı. Bir hakkın takvaya ulaşmamız Allah Teala tarafından farz kılınıyor. İrademizi Allah'a teslim etmemiz farz kılınıyor. Ve böylece Müslüman olmak şerefine eriyoruz. Ruhumuzun, veçimizin, nefsimizin ve irademizin Allah'a teslimi, ölmeden evvel teslim olmak, her şeyimize teslim olmak. Dört emaneti de Allah'a teslim etmek. Nefsimiz başlangıçta rehine. Ruhumuzu Allah'a teslim ediyoruz. Bu teslimden sonra da nefsimiz rehine. Fizik vücudumuzu Allah'a teslim edene kadar nefsimiz rehine. Fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettikten sonra fizik vücudumuz da emanet oluyor. İlk emanet ruhumuz. Ruhumuzu Allah'a teslim ettiğimiz zaman nefsimiz rehineydi. Teslim edene kadar, teslim olduktan sonra da rehine. Ama fizik vücudumuz emanet oldu. Fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Nefsimiz emanet oldu. Nefsimizi Allah'a teslim ettik. İrademiz emanet oldu. İrademizi de Allah'a teslim ettik. Müslüman olduk. Bu remzin taşındığı bir teslimiyet, Hakk'a tukatihi takvanın sahibi oluşu, oluşumuzu ihata eden, bir hakkın takvanın sahibi olarak İslam olmak, bu tarzda bir teslime Müslüman olmak diyor Allah-u Teala. Ve nerede geçerse, Allah Teala diyor ki size Müslüman adını Hazreti İbrahim'in Hanif dini gereğince size Müslüman adını veren o Allah'tır diyor. Hazreti İbrahim'in Hanif dininin tatbikatında Allah üzerinize bir zorluk yüklemedi diyor. Ve Hazreti İbrahim'in Hanif dininin gereklerini yerine getirerek Müslüman getirdiğiniz için, getireceğiniz için size Müslüman adını veren o Allah'tır diyor. Yani Allah'a ruhuyla, veçiyle, nefsiyle ve iradesiyle teslim olanlar adına anlamına gelen Müslüman kelimesini veren odur diyor. Ve orada da geçiyor. Siz ölmeyin, önce Allah'a teslim olun, sonra ölün. وَلَا تَمُوتُنَّ اِنَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ Peki sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu kadar mı? Hayır, bu kadar da değil. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bir de vasiyetinden bahsetmiş. Bize vasiyet ettiğini söylüyor. Ve bu vasiyeti ruhumuzu da, veçimizi de, nefsimizi de, irademizi de kaplıyor.
Şimdi bakalım En'am suresinin 152 ve 153. ayetlerine gelin beraberce bakalım. Ne diyor Allah-u Teala? Maide En'am. 152'nin baş tarafında Allah-u Teala وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَت۪يمِ اِلَّا بِالَّت۪ي هِيَ اَحْسُنُ حَتَّى يَبْلُغَا اَشُدَّهِ وَاَفُّ الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا اِلَّا وُسَاهَا وَاِذَا كُلْتُمْ فَادِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى. Diyor ki buraya kadar Allah Teala yetimin malına buluğ çağına erişinceye kadar güzel şeklin dışında yaklaşmayın. Ölçüyü, tartıyı tam ve doğru yapın. Hiç kimseye gücünden fazlasını yüklemeyiz. Söz söylediğiniz zaman, yani şahitlik ettiğiniz zaman anlamına geliyor. Akrabanız dahi olsa adaleti muhakkak yerine getirin. Ondan sonra söylediğine bakıyoruz. Konumuzla alakalı olan kısma geldik. Ve bi ahdillahi efu. Allah'ın ahdini ifa edin. Allah'ın ahdini ifa edin. Ahdallahi veya ahdillahi, Allah'ın ahdını ifa edin. Evfu, ifa edin, yerine getirin. Zalikum, işte bu sizin için. Vassakum, sizin üzerinize vasiyetidir. Bihi, onunla, lealeküm tezekkürün. Bunları iyice tezekkür gerekir ki tezekkür edesiniz. Umulur ki tezekkür edersiniz. Zalikum, işte bunlar, vassakum, sizin için vasiyettir. Allah'ın vasiyetidir. Allah size bununla, Allah'ın ahdi ile vasiyet etti. Allah'ın ahdini İfa edin, yerine getirin. İşte bu Allah'ın vasiyetidir diyor Allah Teala. Allah'ın ahdi ve Allah'ın vasiyeti, yemin sırasıyla söyleyelim. Misak, ahd, yemin ve iradenizin Allah'a teslimi. Müslüman olur. Öyleyse Allah'ın vasiyeti ruhunuzun, veçinizin, nefsinizin ve iradenizin Allah'a teslimini içeriyor. 153'e bakıyoruz şimdi. Ve enne hâzâ sırat-ı müstakîmen. İşte bu, ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim etmeniz, Allah'ın vasiyeti ve Allah'ın ahdi. Sırat-ı müstakimdir. Bunların hepsini yerine getirmeniz sırat-ı müstakimdir. Her biri ayrı bir sırat-ı müstakimde tecelli eder demek istiyor Allah Teala. Fette bi uhu. Öyleyse ona tabi olun. Sırat-ı müstakime tabi olun. Ve la tettebu's sübule, diğer yollara sakın tabi olmayın. Feteferraka biküm an sebilihi. Onlar sizi Allah'ın yolundan tefrikaya düşürürler. Ayırırlar. Zalikum vassakum bihi leallekum tettekun. İşte bu Allah'ın size vasiyetidir ki bunlarla size vasiyet etti. Umulur ki takva sahibi
olursunuz. İşte Allah-u Teala size bunları takva sahibi olasınız diye vasiyet etti diyor Allah-u Teala. Ve bu takva sahibinin hudutlarının nereye kadar gideceğini Bakara suresinin 102. ayet-i kerimesinde görüyoruz. Orada Allah-u Teala söylüyor. Ya eyyühellezine aminüttekullâhe hakka tukatihi ve mâ temutunne illâ ve entüm müslimûn. Ey amin olanlar, öyle bir takvayla takva sahibi olun ki bu bir hakkın takva olsun. Ve siz ölmeyin. Önce Allah'a, bir hakkın takvaya kadar bütün takvalarda teslim olun, sonra ölün. Ölmeden evvel teslim olun. Böylece Müslüman olun, ruhunu da, veçini de, nefsini de, iradesini de Allah'a teslim olmuş, teslim etmiş birisi olun diyor Allah-u Teala. Allah'ın vasiyeti. Ne gördük? Allah'ın vasiyeti var. Ne gördük? Allah'ın ahdi var. Ne gördük? Bizim yeminimiz, misakimiz, ahdimiz var. Bunların hepsi ayrı ayrı hidayet. Ruhumuzun, veçimizin, nefsimizin ve irademizin Allah'a teslimi, her biri ayrı bir hidayeti simgeliyor. Ama En'am suresinin bu 153. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala vasiyetini de Allah'ın ahdini de takvaya ulaşmak olarak anlatıyor. Ruhunuzun, veçinizin, nefsinizin ve iradenizin Allah'a teslimiyle takvaya ulaşırsınız diyor. Takvanın sonu budur diyor. Son takva iradenizin Allah'a teslimidir diyor Allah-u Teala. Çünkü söylediği şey hem Allah'ın ahdi En'am 152, hem Allah'ın vasiyeti En'am 153. Her ikisinde de sırat-ı müstakimlerle Allah'ın ahdini ve Allah'ın vasiyetini yerine getireceğinizi ifade ediyor Allah Teala. Mutlaka yerine getirmenizi emrediyor. Ve bi ahdillahi efu, Allah'ın ahdini mutlaka yerine getirmenizi emrediyor ve bu ahdin yerine getirilmesinin Allah'ın vasiyeti olduğunu söylüyor Allah Teala. Ve bu Allah'ın vasiyetinin ve ahdinin yerine getirilmesinin de sizi takva sahibi kılacağını ifade ediyor. Vasiyeti yerine getirin ki asıl takva sahiplerinden olun diyor. Yani bir hakkın takvanın, yani hakkul yakin takvasının sahibi olun. Bir başka ifadeyle bu takvanın sahiplerine Müslüman adını veriyor Allah-u Teala. Halbuki insanlar için Müslüman olmak ne kadar kolay. Nüfus kağıdınızda Müslüman yazıyorsa, tamam, siz Müslümansınız. Oysa ki Müslüman olabilmek, İslam şerefinin en son noktasına ulaşabilmek demek. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'a verdiğiniz yeminler, misaklar ve ahdler. Hepsi de hidayet. Böyle yapın ki hidayete eresiniz demiş oluyor Allah-u Teala. Peki ruhunuzun Allah'a ulaşması hidayet mi? Ruhunuzun Allah'a ulaşması hidayet. Fizik vücudunuzun Allah'a kul olması hidayet mi? Fizik vücudunuzun Allah'a kul olması hidayet. Nefsinizin Allah'a teslim olması hidayet mi? Nefsinizin Allah'a teslim olması da
hidayet. Öyleyse ne diyor Allah Teala? İnnel hüda hidallah diyor. Allah'a ulaşmak var ya, ruhunuzun Allah'a ulaşması, işte o hidayettir diyor Allah Teala. İnne hidallahi huvel hüda diyor. Birincisini Âl-i İmrân 73'te, ikincisini Bakara 120'de söylüyor. İnne hidallahi huvel hüda. Muhakkak ki Allah'a ulaşmak var ya, işte o hidayettir. Öyleyse ruhunuzun Allah'a ulaşması hidayet. Yani misakinizi yerine getirmeniz bir hidayettir. Peki. Fizik vücudunuzu Allah'a kul etmeniz hidayet mi? Evet, hidayet. İşte Allah Teala şöyle buyuruyor. Nahl 36. Biz bütün kavimlerde Resul bahs ederiz. O kavimlerde bulunan insanlar insanları şeytana kul olmaktan kurtarsınlar da Allah'a kul etsinler diye. O kavimlerde bulunan insanları şeytana kul olmaktan kurtarsınlar da Allah'a kul etsinler diye. Peki sonrası nasıl ayet-i kerimenin? Bu sebeple bir kısmı hidayete erdiler. Yani Resul'e tabi olan hidayete ermiş. Bir kısmının da üzerine dalalet hak oldu diyor Allah Teala. Hidayete erememişler, tabi olmamışlar ve üzerlerine dalalet hak olmuş. Dalaleti hak etmişler. Öyleyse şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmak neymiş? Hidayetmiş. Demek ki misakimizi gerçekleştirmemiz hidayete ermemizi ifade ediyor. Ahdimizi gerçekleştirmemiz gene hidayeti ifade ediyor. Peki yeminimizi gerçekleştirmemiz, o da hidayet. Bakınız Maide 105'te ne söylüyor Allah Teala? Ya eyyühellezine aminu aleykum enfisekum. La yedurrukum men dalle izatedeytum. Sümme merciukum cemiyan. Diyor ki Allah Teala, nefisler üzerinizdedir. Ey Allah'a ulaşmayı dileyenler. Ey amili olanlar. Nefsler, nefsleriniz üzerinizdedir. Nefslerinizin sorumluluğu üzerinizdedir. Neydi sorumluluğu nefslerinizin? Tezkiye olmak. Öyleyse nefslerinizin tezkiyesi üzerinize farzdır diyor Allah Teala. Nasıldı ifadesi? Kat eflaha men zekka diyordur Şems 8'de. Andolsun ki onlar felaha erdiler. Nefslerini, onu, nefslerini

ciddiyet üzere olduğunuz zaman, hidayete adım attığınız zaman, hidayet üzere olduğunuz zaman üç cepheden birden. Bir, nefsiniz nefs tezkiyesine başladığı zaman nefsinizin hidayeti. İki, ruhunuz Allah'a doğru yola çıktığı zaman ruhunuz da hidayette oldu. Üç, fizik vücudunuz şeytana kul olmaktan kurtulmaya, Allah'a kul olmaya başladığı zaman, izah o zaman. İzah dedeytüm, hidayet üzere olduğunuz zaman. La yedirrüküm, size zarar veremezler. Men, kişiler, dalle, dalalette olan kişiler, siz hidayette olduğunuz zaman size zarar veremezler. Hangi hidayet? Nefsinizin sorumluluğu üzerinizdedir. Nefsinizi tezkiye etmek üzerine bize borçtur diyor Allah Teala. Bu noktadan bahsediyor. Yani nefs tezkiyesinin de bir hidayet olduğu kesinlik kazanıyor. Allah Teala aynı müesseseyi, nefs tezkiyesinin bir hidayet olduğunu Zümer 23'te de daha açık bir şekilde anlatıyor. Allahu nezzele ahsenel hadisi kitaben müteşabiyen. Allah kitaba ve içindeki sözlere müteşabih olarak ikişer ikişer indirir diyor. Ne indirir? Bir evvelki ayete gelmede Zümer 22'de söylediği nurları. Ne diyor Zümer 22'de? Sadece diyor Allah'ın göğüslerini şerh ettiği, yardığı, yani göğüslerinden kalplerine yol açtığı, nur yolu açtığı kişilerin kalbine Allah'ın nuru ulaşabilir diyor. Ondan sonra da bu nurun ikişer ikişer indirildiği ve Kur'an'a ve onun içindeki ayetlere müteşabih olduğunu, benzer olduğunu biliyor. Nasıl Kur'an bir zarfsa, ayetlerin, sözlerin her biri birer mazrufsa, zarfın içindekilerse, Allah'ın gönderdiği rahmet ve fazlan, rahmet zarftır, fazl mazruftur. İkişer ikişer indirir diyor Allah Teala. Sonra ne diyor? Mesaniye ikişer ikişer. Takşeirri minhü, ondan kişi huşuya ulaşır diyor. Cülüdühüm ve kulübühüm ilâ zikrullah. O kişinin tüyleri, cildi ve kalbi ürperir diyor. Bu gelen Allah-u Teala'nın nurlarından. Yahşemle Rabbim ve huşu sahibi olur kişi diyor. Sümme tel'inü cülüdühüm ve kulübühüm. Ondan sonra o kişinin derisi de, vücudu da titrer. İlâ zikrullah, Allah'ın zikrinden. Böyle bir dizaynda bu nurların gelişinin de bir mana ifade ettiğini görüyoruz. Geliyor ve kişinin kalbini adım adım Allah'tan gelen nurlar aydınlanıyor. Ve Allah'ın zikrine yönelik olarak kalbi kişinin bu noktaya ulaşır diyor. Arkasında diyor ki Allah Teala zalike hüdallahi yehti men yeşâhi. İşte bu Allah'ın hidayetidir ki dilediği kişiyi bu hidayete erdirir. Demek ki Allah'tan gelen nurlar kişinin nefsinin kalbinde nefs tezkiyesini gerçekleştiriyor. Bunun da adına hidayet diyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böylece bir yeni sohbetimiz tamamlanıyor. Yeminler, ki yemin kelimesi misakide, ahdide Allah Teala'nın vasiyetini de, Allah'ın ahdini de ifade ediyor. Allah Teala'nın hepinize sonsuz mutluluklar ulaştırmasını, Allah'ın hepinizi sonsuz saadete ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili öğrenciler,
izleyen

Dinleyenler, Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Allah'a salavat. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

İmam İskender Ali Mihr'in 19 ciltlik Kur'an-ı Kerim tefsiri yeni baskısı çıktı. İmam İskender Ali Mihr'in tamamı 19 ciltten oluşan muhteşem Kur'an-ı Kerim tefsirine sahip olmak şimdi çok daha kolay. Bu tefsir sayesinde Kur'an-ı Kerim'i okurken anlayacaksınız, anlayarak okuyacaksınız. Ayetlerin kelime kelime Türkçe karşılıklarını bu tefsirde bulacaksınız. Kur'an-ı Kerim'in sadece lafzını değil, ruhunu da bulacaksınız. İmam İskender Ali Mihr'in Kur'an-ı Kerim tefsirini hemen arayın, adresinize ulaştıralım. Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

0: Ciao
1: El Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Teyzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve alemin arrahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyâke nestaîn. Lezzine en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim ve dâlin âmin. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekâtühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte bir defa daha Allah'tan bahsetmek üzere, bir gönül beraberliğini yaşamak üzere gene birlikteyiz. Sizlere bu akşam sırat-ı cihimden ve sırat-ı müstakimden bahsetmek istiyorum. Sırat-ı cehim, cehenneme götüren yol. Aynı zamanda şeytana götüren yol. Sırat-ı müstakim, Allah'a götüren yol, cennete götüren yol. Sırat, yol demek. Cehim, cehennem istikametinde bir yol demek. Müstakim, istikamet üzere olan bir yol demek. Sırat-ı müstakim, istikamet üzere olan yol. Allah Teala bu yolun Allah'a götüren, Allah'a istikametlenmiş yol olduğunu söylüyor. Nahl Suresinin 23. ayet-i kerimesinde veya ondan evvelki surenin 23. ayet-i kerimesinde bakalım.

Allah Teala açık bir şekilde diyor ki sırat-ı müstakim Allah'a istikametlenmiş yolun adıdır. Sevgili arkadaşlarım, notlar da biraz karışık. Ama inşallah onu size söylemek borç olsun üzerimize. Zaten Kur'an-ı Kerim tefsirinde onu anlatmış, üzerinde de epeyce durmuştuk. Sırat-ı müstakimin Allah'a istikametlenmiş yol olduğu öteden beri söylendik. Ama o ayet-i kerime bütün Kur'an-ı Kerim'in baştan aşağı taranması sırasında size uzun uzun anlatıldı. Allah'ın zatına istikametlenmiş yol sırat-ı müstakim. En baştan başlayalım Fatiha suresinde. Ne diyor Allah Teala Fatiha suresinde? Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Hamd, alemlerin Rabbi nedir? Errahmanirrahim, Rahman ve Rahim esmalarının sahibi olan. Maliki Yevmiddin, din gününün sahibi olan. İyyâke na'budu, yalnız sana kul oluruz. Ve İyyâke nestaîn, ve yalnız senden istiâne isteriz. Bizi sana ulaştıracak kişiyi öğrenmek için yalnız sana müracaat ederiz, hacet namazı kılarız, yalnız senden isteriz. İhtinas sıratel müstakim. Bizi sıratel müstakime, sana ulaştıracak olan yola ulaştır. Yola hidayet et, vasıl et, ulaştır. İhtina bizi hidayet et, ulaştır. İhtina sıratel müstakim, sırate, sıratel müstakime. Şimdi burada sıratel müstakimin bir tarifi geliyor. Sıratel lezine, o yol ki en'amte aleyhim, üzerlerine nimet verilenlerin yoludur. Üzerlerinde nimet olanların yoludur. Başlarının üzerinde nimet olanların yoludur. Bakara suresinin 152. ayet-i kerimesinde Allah Teala peygamberlerini nimet olarak verdiğini söylüyor. Devrin imamlarının ruhu kişilerin başlarının üzerine nimet olarak gelip yerleştiği için işte bu sizin üzerinize nimettir diyor. Ve tıpkı o nimet gibi Bakara 151'de diyor Allah Teala size de sizin üzerinize de o nimet gibi nimet olmak üzere sizin aranızdan bir peygamber, resul gönderdik diyor. Size Allah'ın ayetlerini okuyan, nefslerinizi tezkiye eden, size kitap öğreten, hikmet öğreten, hikmetten daha ötede bilmediğiniz şeyleri öğreten diyor Allah-u Teala. Bir resul gönderdik diyor. Bir peygamber resul. Öyleyse her devirde devrin imamının ruhu kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin başının üzerine gelir, yerleşir. Mü'min suresinin 15. ayet-i kerimesi. Dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah kullarından layık olanların üzerine, başlarının üzerine emrinden ruh ulaştırır diyor.
emrinden ruh ulaştırır. Allah'ın emrinden ruh, devrin imamının ruhu. Çünkü Allah Teala Secde Suresi'nin 24. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki biz onlardan, insanlardan imamlar kıldık, insanları hidayete erdirmek üzere. Emrimiz de insanları hidayete erdirmek üzere. İşte Allah'ın emrinden, emriyle hidayete erdirecek kişiyi, kişinin ruhunu Allah Teala gönderiyor kişinin başının üzerine. Ve bu noktada bu ruh için Allah Teala'nın bir emri var. Onlara yevm-i talakı, Allah'a ulaşma gününün geldiğini söyleyerek onları uyarmak üzere diyor. Yevm-i talak, Allah'a mülaki olma günü. Allah'a mülaki olma gününün geldiğini söyleyerek diyor Allah-u Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Gördüğümüz o ki, devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine geliyor. Geldiği zaman kimin başının üzerinde o varsa, sadece onlar sırat-ı müstakimin üzerinde olabilir. O sırat-ı müstakim ki başların üzerinde nimet olanların yoludur diyor Allah Teala. Gayril magdubi aleyhim, üzerlerine gadap duyduklarımızın yolu değildir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de kafirlere gadap duyarız diyor. Kafirlerin yolu değildir. Neden? Çünkü bir insanın ruhunun sırat-ı müstakimde olabilmesi, başın üzerine devrin imamının ruhunun gelmesine bağlı. Devrin imamı ise derhal o kişinin ruhuna Allah'a doğru yola çıkma emrini veriyor. Ve devrin imamı kişinin kalbi, kişinin başının üzerine geldiği zaman Mücadele 22'ye göre Allah Teala onların kalplerinin içine küfür kelimesini oradan alarak iman kelimesini yazıyor. Kişi artık kafir olmaktan kurtuluyor. Bu noktadan itibaren gerçek anlamda bir mümin. Öyleyse kalbine iman yazılan bir mümin. Ama bundan evvel Allah Teala onu kafir olarak mütalaa ediyordu. İşte gadap duyulan kafirler sırat-ı müstakimin üzerinde olamazlar. Çünkü ruhun vücuttan ayrılıp sırat-ı müstakimin üzerine ulaştığı nokta devrin imamının kişinin başının üzerine geldiği nokta. O noktada kişinin kalbindeki küfür alınıyor. Öyleyse o noktaya gelmezse kişi sırat-ı müstakimin üzerinde olamaz. Onu söylüyor Allah Teala burada. Ve dalalette olanlar da veled dalin kelimesiyle bitiyor ayet, sure. Dalalette olanlar da sırat-ı müstakimin üzerinde olamazlar. 10 ayet dalalette olanların muhtevasını söylüyor. Tabi olmayanlar. Tabi olmayanlar, onlar dalalette kalplerinde küfür yazdıkları için Allah'ın gadap duyduğu kafirler sırat-ı müstakimin üzerinde olamazlar. Kimler olur? Tabi olup da devrin imamının ruhu başının üzerine bir nimet olarak gelmiş olanlar sırat-ı müstakimin üzerinde olurlar. Öyleyse sırat-ı müstakim hidayet yoludur. Allah'a
ulaştıran yoldur. Gerçekten Allah'a ulaştıran yol o mudur sırat-ı müstakim? Tekrar edelim, sırat yol demek, müstakim istikamet üzere olan yol demek ve Allah'a istikametlenmiş yol demek. Öyleyse bir yol var, bu dünyada başlıyor, Allah'ta son buluyor. İşte o sırat-ı müstakimdir. Sırat-ı müstakim nedir diye sorarsanız zamanımız din öğreticilerine herhangi bir üniversitede bu konuda görevli olan bir profesöre size diyecektir ki doğru yol. Ona deyin ki iki nokta arasındaki en kısa yol bir doğru çizginin oluşturduğu yol doğru yoldur matematikte. Doğru yol deyince yol bir yere gider. Bu yol nereye gidiyor? Allah-u Teala müstakim kelimesini istikamet üzere olan diye ifade ediyor. Allah'a istikametlenmiş yol olarak ifade ediyor. Allah'a ulaştıran yol olarak ifade ediyor. Gerçekten sırat-ı müstakim Allah'a mı ulaştırır? Hidayete mi erdirir? İşte Nisa 175. Allah-u Teala buyuruyor, kim Allah'a ulaşmayı, Allah'a vasıl olmayı ve Allah'a sarılmayı dilerse, yani Allah'ın zatında yok olmak istikametinde sarılmak kullanılıyor burada. Kim Allah'a sarılmayı dilerse, Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar. Yani onlar nefs tezkiyesine başlarlar. Nefs tezkiyesi söz konusuysa rahmetle fazl o kişinin üzerine gelecek, kalbine girecektir. Ve onları diyor Allah-u Teala, kendisine ulaştıran, Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır. İfade son derece net. Allah'a ulaştıran yolun adı sırat-ı müstakim. Nisa 175'te Allah-u Teala bunu veriyor. O baştan söylediğimiz ayet-i kerimede de Allah-u Teala sırat-ı müstakim Allah'a istikametlenmiş yolun adıdır diyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, öyleyse Nisa 175 açık ve kesin olarak Allah'a ulaştıran yol diyor. Peki Enam 87 ve 88 ne diyor? Evvela hidayetin ne olduğuna bakalım. Ali İmran 73'te Allah Teala diyor ki innel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki hüda, el hüda, hidayet, hüdallah, Allah'a ulaşmaktır. Bakara 120, inne hüdallahi hüvel hüda, inne muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak, hüve işte o, el hüda, hidayettir. Şimdi, eğer bu, bunun adı hidayetse, bunun ışığı altında, Enam suresinin 87 ve 88. ayetlerine beraberce bakacağız. Ne diyor Allah Teala? Onların, peygamberlerin annelerinden diyorum. Atalarından, onların kardeşlerinden, onların evlatlarından seçeriz diyor. Daha evvel birkaç tane peygamber adı vermiş. Ve onları
sırat-ı müstakime ulaştırırız diyor. O sırat-ı müstakim ki onunla kullarımızdan dilediğimizi hidayete erdiririz diyor Allah-u Teala. Demek ki sırat-ı müstakim hidayete erdiren, yani Allah'a ulaştıran yolun adı. Öyleyse Allah-u Teala sırat-ı müstakim isimli bu yolla kullarından dilediğini hidayete erdiriyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sırat-ı müstakim Allah'a ulaştıran yol. Ve Nisa suresinin 167, 168, 169. ayetlerinde Allah Teala şöyle söylüyor. Diyor ki: İnnellezine keferu ve saddu an sebilillahi kad dallu dalalen baida. Onlar ki kafirlerdir. Muhakkak ki onlar kafirlerdir. Ve Allah'ın yolundan men ederler insanların Allah'ın yoluna ulaşmasına mani olurlar. Onlar uzak bir dalalet içindedirler. İnnellezîne keferû ve zalemû lem yekûnillâhi liyâfire lehum ve lâ liyehdiyehum tarîkan illâ tarîka cehenneme hâlidîne fîhâ ebedâ. Onlar muhakkak ki kafirdirler ve zalimdirler. Niçin zalimdirler? Başka insanları da Allah'ın yolundan men ettikleri için, onların da küfürde kalmalarına sebebiyet verdikleri için, başkalarına zulmettikleri için zalimdirler ama kendilerine de zulmetmişlerdir. Çünkü derecat kaybetmişlerdir. Allah onlara asla mağfiret etmez diyor Allah-u Teala. Ne demek istiyor? Hiçbir zaman Allah onları mürşitlerine ulaştırmaz. Ulaştırsaydı ne olacaktı? Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesine göre onların günahlarını sevaba çevirecekti. Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesi ve Nisa suresinin 64. ayet-i kerimesi gereğince onlara mağfiret edecekti. Onların günahlarını sevaba çevirecekti. Neyle mümkün? Tabiiyetle mümkün. Hiçbir zaman bu insanlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Yetmez, başka insanları da Allah'ın yolundan saptırıyorlar. Hiçbir zaman mürşitlerine ulaşmayan, ulaşmayı asla düşünmeyen, kibirleri yüzünden irşat yolunu yol olarak kabul etmeyen bu insanlar kendilerine sırat-ı müstakimi, yani irşat yolunu asla yol olarak kabul etmeyeceklerdir. Onlar gay yolunu, cehennem yolunu tercih edeceklerdir. Sırat-ı kayla sırat-ı cehim aynı hüviyette yol, cehenneme ulaştıran yol.
Allah Teala Bakara suresinin 256. ayet-i kerimesinde diyor ki La ikrahe fiddini dinde zorlama yoktur. Kat tebeyene rüştü minel gay irşatla gay birbirinden ayrılmıştır. Femen yekfir bittaguti ve yu'min billahi fekat istemseke bil uvetil huska enfisame leha. Kim tagutu inkar eder, devre dışı bırakır da irşat yolunu kendisine yol olarak benimserse o Allah'tan kopması mümkün olmayan bir kulba sımsıkı sarılır. İrşat yolu, rüşt yolu sırat-ı müstakimi ifade eder. Öyleyse sırat-ı müstakim Allah Teala diyor ki Allah onlara asla mağfiret etmez. Nisa 168. Eğer mürşitlerine ulaşmış olsalardı hem sırat-ı müstakime ulaşacaklardı hem de bütün günahlarını Allah onların sevaba çevirecekti, onlara mağfiret edecekti. Allah onlara mağfiret etmez diyor. Arkasında diyor ki ve asla Allah onları tariki müstakime ulaştırmaz. Tariki müstakim sırat-ı müstakimin bir bölümüdür. Onları sadece sırat-ı cehenneme ulaştırır. İlla sırat-ı cehenneme. Halidine fiha ebeda, orada ebediyen kalacaklardır. İlla tariki cehenneme, cehennem yoluna ulaştırır, orada ebediyen kalacaklardır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burada tariki tarika Allah-u Teala'nın ulaştırmaması söz konusu. Tarik-i cehime ulaştırması söz konusu. Tarik-i müstakime ulaştırmıyor, tarik-i cehime ulaştırıyor. Tarik-i cehim, cehennem yolu. Sırat-ı cehim, gene cehennem yolu. Öyleyse nedir bu sırat-ı müstakim? Sırat-ı müstakim Allah'a ulaştıran yolun adı. Cehennem sebili de sebil de yol demek ama sırat-ı müstakimin de sırat-ı gayın da sırat-ı cehennemin de birer parçası sebiller. Cehenneme ulaştıran sebil, şeytana ulaştıran sebil, Allah'a ulaştıran sebil. Ayrı ayrı faktörler. Birisi zemin kattan 7 kat yukarıya gidiyor. 4 sebil. Birisi zemin kattan 7 kat aşağı gidiyor. Gene 4 sebil. Öyleyse sebil-i gay
ve Sebil-i Rüşt, Sırat-ı Müstakimi, Sebil-i Gay, Sırat-ı Cehennemi ifade ediyor. Tariki cehennem, sıratı cehennem aynı manaya kullanılıyor. Evvela sırat-ı müstakim müessesesine dikkatle bakalım. Birinci sırat-ı müstakim Allah'a ulaştıran yol. Bu yolu incelediğimiz zaman şunları görüyoruz. Evvela birinci sebil yatay. Sonra ikinci sebil dikey. Üçüncü sebil gene yatay. Dördüncü sebil gene dikey. İki yatay, iki de dikey yoldan oluşan bir sıradımızda kim var? Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. İki yatay yol, iki dikey yol. Ne zaman bir insan Allah'a ulaşmayı diler de Allah ona mürşidini gösterirse, o mürşide ulaşıp önünde diz çöküp tövbe ederse, tövbe ettiği mürşidin dergahından birinci sebil başlar. Nereye ulaşır bu sebil? Sırat-ı müstakimin burası başlangıç yoludur. Birinci sebilinin başladığı yerdir. Nereye ulaşır? Devrin imamının dergahına ulaşır. Devrin imamının dergahında birinci sebil sona erer. İkinci sebil başlar. Devrin imamının dergahında bir altın kapı var. Yaklaşık 4 metre yüksekliğinde, 1,5 metre genişliğinde, üzerinde tokmak falan olmayan, üzeri baklava dilimli bir altın kapı. Bu kapıya ulaşan Allah'ın yolcuları, evvela sağ kanat velisi, sonra sol kanat velisi, sonra hanım sultan, sonra kıdem sırasına göre diğer evliya namzetleri, diğerleri yani onlar artık evliya namzetleri. Erkekler ve hanımlar, önde erkekler, arkada hanımlar olmak üzere uçarak altın kapıdan yükselirler. Biraz yükselince sağdan sola uzanan bir sanki yerde ayakta dizilmişler gibi yere paralel bir sıra teşkil ederler. Aşağıdan yukarıya bir sıra değil, en sağ kanat velisi en sağdadır. Arada erkekler vardır, sol kanat velisi soldadır. Ondan sonra hanımlar başlar, en solda da hanım sultan vardır. Sağdan sola bir ayakta olan insanlar dizisi, ayakları yere değmiyor, boşluktalar. İşte bunlar bu sıra halinde, saf halinde yukarıya doğru yükselirler. Yani en sağdaki birincide, en üstte, onun altındaki daha aşağıda değil. Sağdan sola bir sıra saf halinde yükselinir. Bu sırat-ı müstakimin başlangıç çıkışıdır. Saf halinde birinci kata ulaşılır. Öyleyse birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci kata kadar uzanan bu yolun adı Tarık-ı Müstakim'dir. İstikamet üzere olan tarık. Nereye? Yedinci kata istikamet üzere olan tarık.
yedinci kata ulaştıktan sonra soldan sağa bir yeni sebil başlayacaktır. Bu tarik-i müstakim boyunca, yani yedi tane gök katının aşıldığı, birinci gök katında bir binanın içine girmeksizin dışarıda secde edinir. Sıralar teşekkür eder, secde edinir. İkinci gök katına ulaşılır. Tarik-i müstakimin ikinci menzili, ikinci gök katıdır. Orada suvarılma havuzlarında suvarılma işlemi yapılır. Suvarılma havuzları yerden yukarı doğru 2 metre, 2,5 metre yüksekliğinde yaklaşık olarak havuzlar, şeffaf, içerisi sarımsı renkte ama şeffaf bir su gibi bir sıvıyla doldurulmuş durumda. Oraya ruhlar birer birer yerleştirilir. Elbiseleri hiç ıslanmaz. Ve o havuzun su arılma işleminin bulunduğu yerde ruhlar su arılır. Sonra arka tarafta tekrar secdeye girilir. Sonra da kubbeden yukarıya doğru çıkılır. Üçüncü katta iki katlı bir mescidin iki katını da doldurur gelenler. Secde ederler, namaz kılarlar. Oradan avluya çıkılır ve avluda mihenk menfezine ulaşılır. Bu üçüncü katı dördüncü kattaki Beytül Makdes'in aslına ulaştıran bir mihenk menfezi vardır. Bir dünyamızda maden olarak vasıflandırabileceğimiz bir madeni içi boş silindir üçüncü katı dördüncü kata bağlar. Orada tekerli sıralar söz konusudur. En başta sağ kanat velisi yükselmeye başlar. Hemen arkasındaki kişi bir kişiyi alabilecek olan bir metre genişliğinde veya biraz daha geniş olan bu silindir üst kata, üçüncü kattan dördüncü kata ulaştırır. İçinde uçarak sonsuz hızla hareket edilir. Bir sonrakinin başı bir evvelkinin ayakları altındadır. Hiçbir zaman ayaklar sonraki başlara değmez. Ve dördüncü katta Beytül Makdes'in dışında sıraya girilir. Ve bu sıra içeride saflar oluşturur caminin içinde. Ve saflar Beytül Haram'ın aslında namazlarını kılarlar. Secde ederler. Çıkabilenler, ön saflar kubbeden dördüncü kata, beşinci kata ulaşırlar. Beşinci kat Beytül Haram'ın aslıdır. Orada da secde edilir. Altıncı kata ulaşılır. Altıncı kat Sıbkatullah mahallidir. Ve burada Sıbkatullah mahallinde buz kalıbı kadar yaklaşık 1,5 metre genişliğinde bir buz kalıbı hüviyetindeki beyaz ışık, çok açık yeşil, fosfor yeşili hüviyetinde bir beyaz ışık, oradaki ruhların yüzlerini ve ellerini çatlatır. Bu çatlamanın tahakkuk etmediği bir kişi oluşunca o eline bir kılıç verilir, elbiseleri değiştirilir ve kılıcı yukarıya kaldırarak Eûzü Besmele ile kubbeden yükselir.
yedinci gök katına ulaşır. Yedinci gök katının girişinde de Sırat-ı Müstakim yedinci gök katına böyle ulaşır. Onun girişinde de aynı altın kapı vardır. Zemin kattaki kapı dünyadan Sırat-ı Müstakim'e girilen kapıdır. Yedinci kattaki kapı Sırat-ı Müstakim'den yedinci gök katına girilen fetih kapısıdır. Böylece yedi tane gök katı aşılır. Yedinci kattaki altın kapı %100 aynıdır. Zemin kattaki Sırat-ı Müstakim'e açılan kapının ikisinin de yüksekliği aynıdır. 4 metre yaklaşık yükseklikte. İkisinin de genişliği aynıdır. Yatay baklava dilimleri tam yatay değil. 45 derecelik açıyla gelen baklava dilimleri. Üzerinde kapı tokmağı falan yok. Kapılar kendi kendine otomatik olarak açılıyor. Bütün şartlar aynı. Sadece 7. kattaki kapının altında 7 tane mermer basamak var. 7 basamağın üzerinde sağanlık var. Altın kapı oradan başlıyor. Trabzanları da gene mermer, beyaz mermer. Trabzanları birbirine bağlayan bir altın zincir var. Evliya Namzedi elindeki kılıçla o 7 tane altın bakladan oluşan yaklaşık 2 metre genişliğindeki bu altın zinciri bir kılıç darbesi ikiye böler. İkiye böldüğü an altın kapı, fetih kapısı açılır ve kişi 7. gök katına ulaşır. Sırat-ı Müstakim'in ikinci sebebiyle Tarık-ı Müstakim adını alan kesimi burada tamamlanmıştır. 7 tane gök katı da aşılmıştır. 7. gök katında 7 tane alem geçilecektir. Evvela kader hücreleri, sonra Ümmül Kitap, sonra Kudret Denizi, sonra Makam-ı Mahmud, sonra Divan-ı Salihin, sonra zikir hücreleri ve zikir hücrelerinden sonra indi ilahi. İndi ilahinin en yüksek noktası Sitret-ül Münteha. Sitret-ül Münteha'ya kadar soldan sağa doğru bir yolculukla ulaşılır. Söylediğimiz alemlerden birer birer geçilerek. Ve Sitret-ül Münteha'dan da yol Allah'a doğrudur. Burada Sitret-ül Münteha'da üçüncü sebil de, ki bu söylediğimiz gibi soldan sağa geçilen bir yatay sebildir. Orada biter ve dördüncü sebil başlar. Dördüncü sebil dikey bir sebildir. Göğün yedinci katındaki Sitret-ül Münteha'yı Allah'a bağlayan dikey bir yol. Dikey dördüncü sebil. Ve bu yol Allah'a ulaşır. Allah'a ulaşan ruh Allah'ın zatına ulaşır. Kişi hem kendini hem Rabbini görür ama sonra kendini göremez. Yani ruhunu göremez. Ruh Allah'ın zatında yok olmuştur. Bunun adına fena fillah denir. Fena yok olmak, sona ermek. Fi içinde Allah. Allah'ta, Allah'ın içinde yok olmak. Nisa suresinin 175. ayet-i kerimesi buna Allah'a sarılmak diyor. Kim Allah'a ulaşmayı ve Allah'a sarılmayı dilerse, Allah'a ulaşan ruh Allah'ın zatında yok olur. Allah bunu Allah'a sarılmak olarak da niteliyor. Sığınağa sığınmak olarak da niteliyor. Sığınağa sığınanlara evvap adını veriyor. Meaba sığınmış anlamına. Allah kendi zatına meab diyor, sığınak diyor.
kutsal sığınak. Allah'ın zatı en mukaddes sığınaktır ve Allah'tan gelmiştir, sığınaktan gelmiştir bütün nurlar, tekrar meaba, sığınağa geri döneceklerdir. İşte Nebel suresinin 39. ayet-i kerimesi, zalikel yevmül hakkı femen şahittehâze ilâ rabbihi meaba. İşte o gün hak günüdür, hakka ulaşma günüdür. O gün dileyen kişi, hakka ulaşmayı dileyen kişi, kendisine Allah'a doğru olan, Allah'a ulaşan yolu yol ittihaz eder. Yani sırat-ı müstakimi yol ittihaz eder. Ve Allah o kişinin ruhuna me'ab olur, sığınak olur. İşte sırat-ı müstakim baştan aşağı burada anlatılıyor. Tabi olduğu anda kişinin ruhu vücudundan ayrılıyor. Sırat-ı müstakime ulaşıyor. Yol ittihaz ediyor kişi kendisine. Ve Allah'ın zatı o kişinin ruhuna meap oluyor. Nebi suresinin 39. ayet-i kerimesi, 4 tane sebili ve bütün sırat-ı müstakimi alan bir özellik taşır. Kaf 32, 31 ve 32'de Allah Teala şöyle diyor: ve uzlifetül cenneti lil muttakine gayri vaid. Haza ma tuadune li kulli evvabin hafiz. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. İşte vaad olunduğunuz cennet budur. İşte vaad olunduğunuz şey budur. Bütün evvab olanlar için ve bütün hafiz olanlar için. Hafiz, başların üzerinde devrin imamının ruhu bulunan, muhafaza altına alınmış kişiler. Evvab ise sığınağa, Allah'ın zatına sırat-ı müstakimi tamamen aşarak Allah'ın zatına ruhlarını ulaştırmış olan insanlar, evvab adını alıyorlar. İşte sırat-ı müstakim iki tane yatay, iki tane de dikey olmak üzere 4 tane yoldan, 4 tane sebilden oluşur. Tariki cehim de cehenneme giden yolun 4 sebilinin ikincisidir. 4 tane Allah'a ulaştıran sebil sırat-ı müstakimi oluşturur. 4 tane cehenneme ve şeytana ulaştıran sebil tariki cehimi oluşturur, tariki cehennemi oluşturur. Öyleyse bilelim ki tariki cehim bir tanedir. 4 tane sebilden oluşan bir tek tariki cehim vardır. Şeytana da cehenneme de ulaştırır. Ama sırat-ı müstakim tam 4 tanedir. Ruhumuzun sırat-ı müstakimi anlattığımız beyan içerisinde ruhumuzu zemin kattaki irşat makamına ulaşan herhangi bir mürşide tabi olan kişinin tabi olduğu noktadaki mürşidin dergahında başlar. Devrin imamının dergahında birinci sebil tamamlanır. Tarik-i müstakim başlar. 7 tane gök katı aşılır. 7. kata kadar tarik-i müstakim devam eder. 7 tane gök katını aşan tarik-i müstakimdir. Sonra soldan sağa doğru 7 tane alem geçilir. Sitret-i müntahaya ulaşılır. 3. sebil
ve dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşılır. Dördüncü sevil. Bu ruhumuzun sırat-ı müstakimidir. Sadece ruhumuzun sırat-ı müstakimi yok. Onun ötesinde fizik vücudumuzun da sırat-ı müstakimi var. Nefsimizin de sırat-ı müstakimi var. İrademizin de sırat-ı müstakimi var. Bu dört tane sırat-ı müstakimin hepsi 14. basamakta başlar. 14. basamakta ne olur? Kişi geldi, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mürşidine, Allah Teala onu ulaştırdı, tabi oldu. Mümin oldu bu kişi ve 14. basamağın en önemli fiiline başladı. Nefs tezkiyesi. Kişi zikir yapıyor. Zikir yaptığı zaman 14. basamakta mürşidine tabi olan kişinin zikrinden bahsediyoruz. Bu kişinin kalbindeki mühür açılmıştır. Küfür kelimesi dışarı alınmıştır. Kalbin içine iman kelimesi yazılmıştır. Bu kişi zikir yaptığı zaman Allah'ın katından gelen rahmetle fazla ve rahmetle salavat kişinin göğsüne gelir. Göğsünden kişinin kalbine ulaşır. Ve kalbine ulaşan, kişinin kalbine ulaşan bu mühür, bu rahmet ve fazl, rahmet ve salavat nurları hareketli hale gelen mührün üzerine baskı yaparlar. Kalbin alt boyutunu ona indirirler, kapıyı mühürlerler. Şeytani kapıdan, zünvani kapıdan şeytanın karanlıkları kalbin içine giremez zikir boyunca. Allah'tan gelen rahmetle fazl ve rahmetle salavat böylece kalbin içini tamamen doldururlar. Karanlıkları kalpte tutacak olan küfür kelimesi kalpten alındığı için onlar barınamazlar, kapı dışarı edilirler. Kalp %100 Allah'ın nurlarıyla dolar. Bu nurlardan, rahmet, faz ve salavattan, fazıllar, faziletleri oluşturacak olan bu sistem, iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlar. Çünkü iman kelimesinin manyetik alanıyla fazılların manyetik alanı karşıt kutupları oluştururlar. Birbirlerini çekerler ve fazıllar iman kelimesinin etrafında sağlam bir şekilde yerleşmeye başlarlar. Ve nefsin kalbindeki bu nurlar %1, %2 derken ve fazıllar iman kelimesinin etrafında sağlam bir şekilde yerleşmeye başlarlar. Ve nefsin kalbindeki bu nurlar %1, %2 derken %7 bu iyi bulurlar. Bu nefsi emmaredir. Sırat-ı müstakim üzerindeki ruh birinci gökyatına %7 nur birikimiyle ulaşır. Nefs tezkiyesi budur. Nefsin tezkiyesi nefsin hidayetidir. Kendi sırat-ı müstakimi üzerinde gerçekleşir. Ruhun sırat-ı müstakimi Allah'a ulaştıran yoldur. O, onun hidayeti kendi yolu üzerinde Allah'a ulaşmakla noktalanır.

Biz afetlerle dolu olduğu için fizik vücudumuz da bu standartlarda olduğu için bütün boyutlarıyla şeytanın kulluğunu gerçekleştiren bir hüviyettedir. Vücut ikisinde hep çoğunlukla, büyük çoğunlukla şeytanın dediği olur. Fizik vücut ona itaat eder. Başlangıçta %100 şeytanın nefsimize kumandası sebebiyle fizik vücudumuz da o istikamette davrandığı için şeytanın tesiri altındayken adım adım bu tesir %7 azalacaktır. Ve azalan bu dizayn içerisinde fizik vücudumuz %7 şeytana kovulmaktan kurtulacaktır. Ruhumuz Allah'a ulaştığı zaman nefsimizin kalbindeki nurlar %51 bulacaktır. Şeytanın hakimiyeti %100'den %49'a düşecektir. Artık şeytan nefsimizin kalbinde hakim değildir. Kişi de şeytana kul olmaktan %51 kurtulmuştur. Allah'a kul olması sıfırdan %51'e ulaşmıştır. O şeytana kul olmaktan daha fazla artık Allah'a kuldur. Bu noktadan sonra Allah'a kul olma hüviyeti başlar. Burada sırat-ı müstakimin Allah'a ulaşan sırat-ı müstakimle beraber olan faslına gelinmiştir, ulaşılmıştır. Ruh Allah'a teslim olmuştur. Ama fizik vücut henüz davranış biçimlerinde %100'e ulaşmamıştır. Ne zaman ki nefs tezkiyesi devam eder, %80 nura ulaşılır, 81 nura ulaşılır, fizik vücut o zaman %19 civarında nefsin afetlerini hiç dikkate almaz ve Allah'a teslim olur. Burası 25. basamaktır. Fizik vücudun da sırat-ı müstakimi burada tamamlanmıştır. Ama nefsin sırat-ı müstakimi tamamlanmamıştır. Onun kalbinde, nefsin kalbinde hala %19 karanlık vardır. Ne zaman ki nefsimiz daimi zikre ulaştığımız zaman tamamen afetlerden kurtulur, o zaman nefsimizin de sırat-ı müstakimi, yani üçüncü sırat-ı müstakim de tamamlanır. Bu noktadan sonra tövbe-i nasuha davet edilecektir. Kişi tövbe-i nasuhu tamamladığı zaman salah makamında olacaktır. Günahları örtülecektir. Kendisine salah nuru verilecektir. Arkasından örtülen günahları sevaba çevrilecektir. Kişi irşada ulaşacaktır. Ondan sonra da iradesini Allah'a teslim edecektir. Ne zaman ki biz irademizi Allah'a teslim ederiz, o zaman irademizin de sırat-ı müstakimi tamamlanır. Dört sırat-ı müstakim bu dizayn içinde oluşur. Sırat-ı cehim ise şeytanla ve onun dostlarıyla ilişki kuran, istikameti yukarıdan aşağı olan ve nurdan giderek karanlıklara dönüşen bir dizaynı ifade eder. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir sohbetimizde daha sırat-ı müstakimi ve sırat-ı cehimi anlatan sohbetimizde daha sizlerle beraber olmayı Allah Teala bizlere nasip kıldı. İşte böylece inşallah sohbetimiz tamamlanıyor. Allah Teala'nın hepinizi hem dünya saadetine hem cennet saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. El Fatiha me as salavat. Allahumme salli ala Muhammed.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir mutluluk sohbetinde daha inşallah birlikteyiz. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, mutlu musunuz? Eğer değilseniz biliniz ki Allah Teala mutlu olmanızı istiyor. Ve mutluluğu yaşamanız da inanılmaz derecede kolay bir sebeple gerçekleşiyor. Kolay bir tarzda gerçekleşiyor. Allah Teala sizin mutlu olabilmeniz için sadece sizlerden bir tek şey istiyor. Ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemenizi istiyor.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'ın hepinizden istediği sadece bir tek hedeftir. O hedef sizin mutlu olmanızdır. Dünyayı da cennet yapmak elinizde sevgili kardeşlerim. Ama dünyanızı karartmak da, şu dünyada bir cehennem hayatı yaşamak da elinizde. Bizi yaratan Allah Teala kainatta en çok bizleri sevdiğini söylüyor. Diyor ki bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığım her şeyi katımızdan sizlerin emrine musahhar kıldım diyor Allah Teala. Hasrettim, sihrettim diyor. Sevgili kardeşlerim, her şey biz insanlar için yaratılmış. Allah'ın katında en sevgili mahluk, Allah'ın en çok değer verdiği mahluk insan. Öyleyse evvela her şeyden evvel sevgili kardeşlerim, insan olarak yaratıldığımız için Allah'a çok hamd ve şükredelim. Hepiniz insan olarak yaratıldınız. Kainatın en üstün mahlukları olarak. Cinlerden de üstünsünüz, şeytanlardan da üstünsünüz, meleklerden de. Unutmayın, bütün melekler Adem Aleyhisselam'a secde ettiler. Neden? Çünkü o Allah'ın ruhunu taşıyordu fizik vücudunda. Ona hayat veren bir varlık olarak değil. Allah'ın onu ruhla mükafatlandırdığı bir mahluk olarak. İnsan adlı yeni bir yaratık. Hepimiz onun sülbündeniz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala bizleri tarihin bu noktasında hayatta kıldı. Hidayet çağında hayatta kıldı. Allah Teala bizleri hidayetle görevli kıldı. İşte bütün insanları tarifsiz bir mutluluğa, dilinen tarifi gayri mümkünsüz bir mutluluğa Allah Teala bütün insanları ulaştırmak istiyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın dizaynına dikkatle bakın. Her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki künhüne vardıkça arkasında yatan sırları Allah Teala size gösterdikçe hayranlık duyuyorsunuz Allah'a. Her şey en güzel standartlarda sizler için yaratılmış sevgili kardeşlerim ve sizlerin emrine sunulmuş. İşte insanoğlunun yaptığı şey o kendisine verilenleri yanlış istikametlerde ve kendisini mutsuz edecek şekilde kullanması. Sevgili kardeşlerim, eğer bir insan Allah'a ruhunu ölmeden evvel ulaştırmayı dilerse, o kişinin mutluluğu yaşamaması mümkün değildir. Bu mutluluk bir örnek olarak yaşatılır insana. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin bu safhası, Allah'a ulaşmayı dileme safhası, onu bütün negatif faktörlerden kurtaran bir
sonuca ulaştırır. O Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemiştir. Bunun manası o kişi dalaletten kurtulmuştur. Küfürden kurtulmuştur. Fısktan kurtulmuştur. İnsan ve cin şeytanlara kul olmaktan kurtulmuştur. Dost olmaktan kurtulmuştur. Allah'ın dostu olmuştur. Allah'ın kulu olmuştur. Cehennemden kurtulmuştur. Allah'ın ayetlerinden gafil olmaktan kurtulmuştur. Amellerinin boşa gitmesi ihtimalinden kurtulmuştur. Amelleri boşa gitmeyecektir. Tam aksine günahları örtülecektir. Mutlaka cennetin sahibi olacaktır. İşte sevgili kardeşlerim, Allah Teala daha başlangıçta size yardım elini uzatıyor, bataklıktan bütün insanları çekmek, kurtarmak için. Sizleri o kadar çok seviyor ki her şeyi sizlerin kurtuluşunuz için dizayn etmiş Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, etrafınızdaki insanlara söyleyin. Ne çıkar deyin. Sadece bir dilekle Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz deyin. Ne kaybedersiniz ki? Ama mutluluğu Allah Teala size yaşatmaya başlayınca o zaman bize teşekkür edeceksiniz. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir insan için bütün güzellikler, hayat, gerçek hayat, Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, öylesine mutluluk verici bir dünyada yaşıyorsunuz ki ve insanların o kadar azı bu hakikatleri görebiliyor ki onlara bu güzellikleri ulaştıramamanın o derin hicranını yaşıyoruz. İnsanlara zorla hiçbir şeyi kabul ettiremezsiniz ki sevgili kardeşlerim. Onlar kendilerini kurtaracak olan dala sarılmadıkça, Allah'a ulaşmayı dilemedikçe, şeytanın akıntısına kapılıp girdaplar içerisinde cehenneme doğru yol almaktan kurtulamazlar. Ama onların Allah'a ulaşmayı dilemeleri lazım. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisine o kadar yardımı dokunan amcasını cehennemden kurtaramadı. Arkasında amcasının her halükarda Allah'a ulaşmayı dilememesi yatıyordu. O dilemedikçe onun bir peygamber olmasına rağmen amcasını kurtarması mümkün olamazdı, olamadı da. Sen en sevdiğini bile hidayete erdiremezsin diyor Allah Teala. İnsanlar hidayete Allah Teala tarafından erdirilirler ama o insanlar sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Yani ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ilka etmeyi, mülaki kılmayı, ulaştırmayı
dileyenlerdir. Öyleyse düşünün ki Allah Teala Hanif dininden başka, yani Kur'an'daki tabirle İslam dininden başka bir dini hiç yaratmamış. Ve her devirde dinlerini yaşayan insanlara baktığımız zaman bu insanların ruhlarını, beçlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim edenler olduğunu, yani İslam'ın 7 safhasını ve 4 teslimini yaşayanlar olduğunu görüyoruz. Her devirde, her devirde insanların bir kısmı, bir azınlığı mutlaka böyleydi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın kendisine öğrettiği dini insanlara öğretmeye başladığı zaman, açıklamaya başladığı zaman herkes ona düşman oldu. Hakaret edenler, taşlayanlar, bütün kötü şeyler ard arda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme karşı yapıldı. Müminin suresinin 44. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki biz bütün kavimlere resul göndeririz. Ard arda göndeririz. Ard arası kesilmeksizin bütün kavimlere resuller göndeririz. Hangi kavme resul gönderdiysek diyor, bütün kavimler resullerini inkar ettiler diyor. Hiçbir kavim olmamış sevgili kardeşlerim. Resulünü başlangıçta inkar etmeyen hiçbir kavim olmamış. İnsanların Allah'ın hakikatlerini reddetmeleri sadece onları incelememeleri sebebiyledir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Şeytanın devamlı telkinleriyle insanlar korkunç bir mutsuzluğu yaşamaktalar. Yani şeytan insanlara öyle bir tesir sahası yaratmış ki, vücuda getirmiş ki, orada Allah'ın doğruları yerine hep şeytanın insanları sevk etmek istediği, onları sadece daha mutsuz, daha mutsuz edecek olan bir muhteva ortaya çıkıyor. Şeytan bunu gerçekleştirmiş. Bir tek hedefi var sevgili kardeşlerim. Bütün insanları mutsuz etmek. Ama Allah'ın dostlarının ve Allah'ın da bir tek hedefi var. Bütün insanları mutlu kılmak. İşte gece gündüz sizlere bu hakikatleri anlatmaya çalışıyoruz ki Allah kimsenin mutsuz olmasını istemiyor. Ve diyor ki siz sadece bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Ruhunuzu bana ulaştırmayı dileyeceksiniz. Gerisi benim içim diyor. Ben sizden sadece serbest iradenizi kullanmanızı ve benden bir dilekte bulunmanızı istemekle vazifelendirdim diyor. Göreviniz orada bitiyor. Siz bana ulaşmayı dileyeceksiniz diyor. Ben sizi kendime ulaştıracağım. İşte Allah Teala'nın söylediği ifadeye gelin beraberce bakalım. Şura 13. Allah'ı yeştebi ileyhi men yeşâhü ve yehdi ileyhi men yuni. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. Seçtikleri insanların %90'dan fazlası. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bundan 14 asır evvel dini İslam'ı, yani kainatın tek dinini, Hazreti İbrahim'in Hanif dinini söyleyerek insanları
dine davet ederken Yahudilerden de Hristiyanlardan da küçük gruplar sevinç gözyaşı döküyorlardı. Neye sevinç gözyaşları? Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in söylediği şeyler o küçük grupların yaşamakta olduğu şeylerdi. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide ulaşıp tabi olmak, ruhu Allah'a teslim etmek, fizik vücudu teslim etmek, nefsi teslim etmek, irşada ulaşmak, irşad olmak ve irşad makamına tayin olmak, bir hakkın takvanın sahibi olmak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bütün güzellikler insanlar için. Ve bu insanlar büyük sevinç duyuyorlardı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Allah'ın ayetleri indikçe onların yaşadığı hayatı anlatıyordu. Emrediyordu Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vasıtasıyla. Hazreti Musa'dan sonra geçen yüzlerce yıl, Hazreti İsa'dan sonra geçen 600 yıl boyunca insanlar dinlerini unutmuşlardı. Toplumun, Hristiyan toplumunun da, Yahudi toplumunun da büyük kısmı dinlerini unutmuşlardı. Onun için onlar din zannettikleri asli unsurları yok edilmiş olan bir tatbikat biçimini yaşıyorlardı. Hristiyanlar kendilerine göre, Yahudiler kendilerine göre. Ve ayrı ayrı dinlerin mensupları sayıyorlardı kendilerini. İslam'ın da ayrı bir din olduğunu zannediyorlardı. Ama Hazreti Musa'dan itibaren mürşitlerine tabi olarak gelen bir grup insan, Yahudi, onlar bakıyorlar ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme inen ayetler onların zaten yaşamakta olduğu hayatı anlatıyor. Allah'a ulaşmayı dilemişler, namaz kılıyorlar, zikir yapıyorlar, Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyorlar ve bunların bir emir olarak inmesi onları büyük mutluluklara ulaştırıyor. Hristiyanların içinde de gene küçük gruplar bunu yaşıyorlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sahabeyle aynı şeyleri yaşıyorlar. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, on dört asır evvel Allah-u Teala bunu söylüyor. Kitap sahiplerinin hepsi bir değildir diyor. Onların arasında sana bu ayetler indirildiğinde sevinç gözyaşları dökenler, gözlerinden sevinçten kanlı gözyaşı dökenler vardır diyor. Bir başka ayet kerimesinde onların çoğu manastırlarda yaşarlar diyor Allah-u Teala. Bizdeki tekkelerde yaşayan sufiler gibi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki bunları sizlere anlatmak imkanını Allah-u Teala bize bahşetmiş. Diyoruz ki sadece bir tek dileğinizle mutluluğu mutlak olarak yakalayabilirsiniz. Çünkü bu Allah'ın garantisinde olan bir şey. Sizden sadece bir tek şey istiyor. Ona ruhunuzu ulaşmayı, ulaştırmayı dileyeceksiniz. Sadece bir dilek. Ey insanlar! Bu kadar zor bir şeyden mi bahsediyoruz? Sizlerden olması mümkün olmayan, yapılması mümkün olmayan güç bir şey mi istiyor Allah-u Teala?
Bir tek dileğiniz sizi Allah'ın cennetine ulaştıracak. Ve 28 senedir size bunları anlatıyoruz. Ne kadar az insan sözlerimizin doğruluğunu görüp de Allah'a ulaşmayı diliyor. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Ne kadar az insan. Hayatımız, biz istesek de istemesek de dünyanın en kıymetli hazinesi olan zaman devamlı geçtiği için devamlı hayatımız da geçiyor. Sona doğru yürüyoruz. İşte bütün hayatımızı bütün insanların mutluluğuna adamışız. Allah bunu bize hedef göstermiş. Hayatımızı Allah'ın öğrettiklerini öğretmeye hasretmemiz emredilmiş. Biz onun tasarrufundayız. Ne dilerse o bize yaptırır. Öyleyse bu kainattaki en mutlu insan kim diye düşünüyorsanız biz oyuz. Onun tasarrufunda olmak. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki bu güzelliği insanların yaşaması ya da yaşamaması söz konusu. İşte mutluluk dediğimiz zaman Allah'ın sizi ulaştırmak istediği o temel hedefe bakın. Her şey Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Peki hedef nedir? Allah Teala sizi nasıl mutlu kılacak? Mutluluk nedir? Mutluluk bir uyum halidir. Mutluluk bir sulh ve sükun halidir. Öyleyse hayatınızda mutlu olduğunuz anlar vardır diye düşünüyorsanız, onlar mutluluk değildir, hayatın zevkleridir. Mutluluk dediğimiz müessese devamlı bir vetiredir. Kesintisiz bir mutluluğu yaşamanız. Odur mutluluk. Zevklerle mutluluğu birbirine karıştırmayın. Mutlulukta bir uyum, bir anlaşma, bir huzur müessesesi vardır ve kesintisizdir. İç dünyanızda sulh ve sükunu yaşayacaksınız. Kesintisiz bir sulh ve sükun. Şu veya bu sebeple bozulmayacak olan bir sulh ve sükun. Dış dünyanızda sulh ve sükunu yaşayacaksınız ve Allah ile olan ilişkilerinizde sulh ve sükunu yaşayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, iç dünyanızda sulh ve sükunun yerine oturabilmesi için, mutlu olabilmeniz için içinizdeki iki düşman kardeşin arasını bulmak mecburiyetindesiniz. Üç vücuttan oluşuyorsunuz. Ruhunuz var, fizik vücudunuz var, nefsiniz var. Allah Teala fizik vücut olarak Adem Aleyhisselam'ı yarattı. Hepimiz Adem Aleyhisselam'ın soyundan geliyoruz. Bugün var olanların hepsi Hazreti Nuh'un gemisinden o aradaki topluluktan geliyor. Hepimiz onların soyundanız. Hazreti Nuh'un gemisinin içindekilerden yaklaşık 7 milyar insan hepsi o noktadan bu tarafa gelmişler. Geri kalanların hepsi Nuh tufanında boğulmuş.
Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İç dünyanızda iki düşman kardeş var. Birisi nefsiniz, birisi ruhunuz. Ruhunuz %100 hasletlerle donatılmıştır. Yani Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yapmak isteyen ama Allah neyi yasak etmişse onları asla yapmak istemeyen bir özellik taşır. Ruhunuz Allah'ın bütün emirlerine itaat eder. Hem emirler cephesinde hem de nehiler cephesinde durum aynıdır. Allah'ın yasak ettiği fiilleri de katiyen işlemez. Eğer idare ruhtaysa, ruhta olsaydı Allah'ın bütün emirlerini gerçekleştirecektiniz, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyecektiniz ve bundan çok büyük bir zevk duyacaktınız. Çünkü yapınız ona göre inşa edilecekti. Nefsinize gelince sevgili kardeşlerim, nefsiniz de başlangıç noktasında %100 afetlerle vücuda getirilmiştir. %100 afetlerden oluşan bir nefsiniz var. Allah'ın bütün emirlerini reddeden, asla yerine getirmek istemeyen, Allah neyi yasak etmişse onları da mutlaka yapmak isteyen bir hüviyet. Acaba böyle olmasının dünya hayatında bir sebebi var mı? Elbette şeytan devamlı nefsinize telkinlerde bulunur. Bütün insanları şeytan münkerle ve fuhuşla emreder. O insan Allah'a ulaşmayı dilemedikçe. Allah Teala Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Çünkü şeytan sizi o zaman öyleyseniz şeytanın adımlarına tabi olursanız münkerle ve fuhuşla emreder. İşte bu şeytana tağuta kul olmaktır. Şeytan aslında emretmek yetkisinin sahibi değildir. Kendisi de öyle söylüyor zaten. Ben diyor size emretmek yetkisinin sahibi değildim. Ben sadece sizi davet ettim. Siz de benim davetime icabet ettiniz diyor. Beni suçlamayın, kendinizi suçlayın diyor cehennemde. Ama Allah Teala da emreden ifadesini kullanıyor. Acaba neden? Arkasında ne var? Arkasında insanoğlunun nefsi var. Madem ki nefs Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkıyor afetleri itibariyle, asla onları yerine getirmek istemiyor. Madem ki Allah'ın yasak ettiği bütün fiilleri de işlemek istiyor, böyle bir ortamda sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir ortamda o kişi için sadece mutsuzluk vardır. Nefsin talep ettiği şeylerin yerine gelmesini istiyor iblis. Buna hazır bir nefs buluyor karşısında. Allah'ın bütün emirlerini işlememeye göre programlanmış, Allah'ın yasaklarını da işlemeye göre programlanmış bir nefs. Afetler grubu. Nefsiniz Allah'ın yoluna girmeden evvel mutlaka %100 afetlerden
oluşur. Karanlık bir dünyanın içinde yaşarsınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerimizde bir muhtevaya dikkatle bakalım. Şeytan size emretmek yetkisine sahip değildir ama nefsiniz zaten şeytanın söylediklerini yapmaya teşne, hazır vaziyette. Şeytan neyi emrederse, neyi söylerse onu yaptığı için şeytanın buradaki sebebi sizi sadece davet etmek olmasına rağmen bunu rahatlıkla emir olarak değerlendirmek mümkün. Çünkü nefsinizin bütün afetleri şeytanın bütün dediklerini yapmaya yönelik olarak programlanmıştır. İşte bu sebeple Allah Teala münkerle ve fuhuşla emreder diyor. Aslında emir ve kumanda yetkisi yok. Ama nefsiniz buna bütün boyutlarıyla hazır olduğu için şeytanın verdiği bütün telkinlere açık, derhal onları yerine getirmek istiyor. Öyleyse bir insanın iç dünyasında günün her saniyesinde, her dakikasında yeni bir kavga oluşuyor. Ruh Allah'ın yasak ettiği fiilleri işletmek istemiyor ama nefs işlemek istiyor. Fizik vücuda her ikisi de bunu yapmalarını istiyorlar. Ruh Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlememesini istiyor fizik vücuttan. Nefs de işlemesini istiyor. Yasak ettiği fiillere gelelim. Ruh yasak ettiği fiilleri işlememesini istiyor. Nefs de işlemek istiyor. Nefs de fizik vücudun Allah'ın yasak ettiği fiili işlemesini istiyor. Hem emirler cephesinde iki zıt kuvvet var, hem de yasaklar cephesinde. O kişi Allah'a ulaşmayı dilemedikçe iç dünyasındaki kavga ölünceye kadar devam eder. O kişi her an içinde kavga olduğu için mutsuz bir insandır, yetmez. Bir faktörü daha devreye koymak mecburiyetindeyiz. Akıl. Size beyninizi kullanmak suretiyle kumanda eden varlık akıl adını alır. Akıl beyninize kumanda eder. Beyninizi kullanarak fizik vücudunuzda kumanda eder. Ama fizik vücudun kumandanı olan beyni akıl kullanarak bu hedefe götürür. Akılsa hangi ortamda şuur kazandıysa o ortamın standartlarına göre emir verir. İşte bir ortam düşünün, Allah'ın bütün emirleri yasaklanmış, yasak ettiği her fiilde serbest bırakılmış. Akıl, fizik vücudu Allah'ın yasak ettiği fiillerin kabulüne yönlendirir, emrettiği şeylerin de kabul edilmemesi istikametinde yönlendirir. Onu yaptırır. Fiziki olarak beyne kumanda etmek suretiyle beyin vasıtasıyla vücudu Allah'ın yasak ettiği fiilleri işleterek Allah'ın emrettiklerini de yaptırmayarak kullanır. Böyle olunca o vücuda şeytan münkerle ve fuhuşla emretmiş oluyor sevgili kardeşlerim. Peki o kişi Allah'a ulaşmayı dileseydi ne olacaktı? O zaman Allah Teala o kişi Allah'a ulaşmayı dilediği anda sanki bir bıçakla keser gibi o kişinin şeytanla ilişkisini kesecekti. Şeytan o kişiye telkinde bulunmak imkanını tamamen yitirecekti. O kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştırıncaya kadar şeytanın o kişi üzerinde bir hakimiyeti asla söz konusu olmayacaktı. O kişi bu sebeple mutluluğu yaşayacaktı. Öyleyse
İç dünyamızda neden mutsuzuz? Nefsimiz akla söylediklerini yaptırdığı için, Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlediğimiz için Allah Teala bizi cezalandırıyor. Her olaydan sonra bize azap ediyor. Ruhumuz da nefsimize sıkıntı veriyor. Öyleyse insan neden mutsuz? Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan hayatının her dakikasında Allah'ın emirlerini çiğniyor, yasak ettiği fiilleri işliyor. Arkasından da Allah o kişiye azap ediyor. Sevgili kardeşlerim, yapılan her yanlışın arkasından mutlaka bir azap gelir. Buna ne isim verirseniz verin. Ama bir hata yaptığınız zaman, mesela bir kişinin kalbini kırdığınız zaman, Allah Teala'nın size azap ettiğini hissedersiniz. Huzursuzluğu yaşarsınız. Öyleyse ister Allah'ın bir emrini yerine getirmesin kişi, emirler cephesinde o emri yerine getirmediği için azap görür. İsterse yasak ettiği bir fiili işlesin Allah Teala'nın, o sebeple azap görür. Ama kişinin ömrü hep olayları işleyip arkasından azap edilen bir varlık olmakla devam eder. Bu huzursuz bir hayattır, sıkıntılı bir hayattır. Bir başka ifadeyle mutsuz bir hayattır. Öyleyse kişinin iç dünyasında devamlı kavga var. Ruh nefsle devamlı kavga halinde. Çünkü bütün gücüyle dilenir ruh, Allah'ın emrini yerine getirilmesini ister. Ama akıl ve nefs beraberce ruhu hep yenerler. Aklın dediği olur. Ya akıl hangi ortamda şuur kazanmışsa onun gereklerini yaptırır. Ve de arkası o kişinin devamlı olarak huzursuz bir hayatı sürdürmesidir. Her emri çiğnedikçe huzursuzluğu yaşayacaktır kişi, kendisine azap edildiği için. Her yasak ettiği fiili işledikçe aynı şey vücuda gelecektir. Bu sevgili kardeşlerim iç dünyanızdaki kavga ve sonucunu ifade eder konunun. İç dünyanızda her an nefsinizle ruhunuz arasında kavga vardır. Zaten kavga varsa mutsuzluk yoktur. Nerede kavga varsa, kaos varsa, orada da mutluluk oluşması mümkün değildir. Mutluluk bir sulh ve sükun hali, bir uyum halidir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde bir hususa dikkat edin. İç dünyanızda Allah'a ulaşmayı dilemedikçe mutsuz bir insansınız. Çünkü nefsiniz de ruhunuz devamlı kavga halinde. Gelelim dış dünyanıza. Neden dış dünyanızda mutsuzsunuz? Çünkü başka insanlarla devamlı çekişme halindesiniz. Her etrafınızdaki insanla yaptığınız kavganın sonucunda kimiye bir kötü sözde bulunmuşsanız, kötü bir davranışı oluşturmuşsanız, Allah size mutlaka azap eder. İşte dış dünyanızda da yaptığınız kavgalar, anlaşmazlıklar sebebiyle, nefsinizin afetleri sebebiyle mutsuzsunuz. Nefs öyle bir hastalığın sahibidir ki hep başkalarından üstün olmak ister. Başkalarına tahakküm etmek ister. Onları onların rızası hilafına
emri altına almak ister. Bu ise Allah'ın kesinlikle yasakladığı bir müessesedir. İşte bütün insanlar birbirlerine hakim olmak istedikleri için, etrafındaki insanların üzerinde hakimiyet kurmak istediği için onların tepkisine muhatap olurlar. Böyle bir davranış biçimi, başka insanlara hükmedici bir davranış biçimi sebebiyle haksız bir fiil işlendiği için, dış dünyalarındaki haksız bir fiil sebebiyle Allah onlara azap eder, ruhla nefsi cezalandırır, huzursuz kılar. O kişi dış dünyasında da mutsuzdur. Bu kadar mı? Hayır, dış dünyadaki mutluluk başka mutsuzluklara da, dış dünyadaki mutsuzluk başka mutsuzluklara da yol açar. Yani kimin kalbini kırdıysanız, kime bir kötülük ettiyseniz, o konudaki muhatabınız mutlaka aynı şeyi size yapmak ihtiyacını duyacaktır. Bir başka ifadeyle mutlaka intikam almak isteyecektir. Eğer o da nefs sahibi ise, nefs tezkiyesi falan yapmayan biri ise mutlaka intikam almak ihtiyacını duyacaktır. Ve intikam almak fırsatını bulduğu anda derhal intikamını alacaktır. O zaman yeniden bir huzursuzluk yaşayacaktır kişi. O kişiye zulüm yaptığı zaman Allah Teala ona müdahale etmişti. Ona azap vermişti başkasına zulmediyor diye. Şimdi bu kişi bir defa daha huzursuz olacaktır. Kendisine kötülük yaptığı kişi de ondan intikam almıştır. O kişiye kötülük yaptığını hesap etmez. O anda kendisine bir kötü davranışta bulunulmuştur. Bu sebeple huzursuz olur. Ve ikinci defa huzursuz olur. Yeter mi? Gene yetmez. Bu kişi de intikam almak sevdasına kapılır. Başlangıçta kendisinin ona yaptığı bir kötü davranış sebebiyle onun karşısındaki kişinin kötü davranışına muhatap olduğunu unutur. Sebebin kendisi olduğunu unutur. Kendisine bir kötü davranışta bulunulmuştur. Öyleyse intikamını alması gerekir diye düşünür. İntikamını almaya çalışır. Aldığı zaman üçüncü defa huzursuz olur kişi. Allah ona azap edecektir. İntikamını aldığı zaman ruhu da nefsine huzursuzluk verecektir. Gördünüz mü sevgili kardeşlerim? Dış dünyanızda da üç defa huzursuz oluyorsunuz. Başka birisine bir kötülük yaptığınız zaman arkasından o sizden intikam alıyor. İntikamınızı alamadınız. Bu sefer de stres sebebiyle huzursuz oluyorsunuz. Ama gene huzursuzsunuz. Sıkıntılısınız. Öyleyse her halükarda nefs tezkiyesi ve tasfiyesi yapmayan bir insan dış dünyasında her halükarda huzursuzdur, sıkıntılıdır. Demek ki bu kişi dış dünyasında da huzursuz ve sıkıntılı, hem de iç dünyasından daha çok huzursuz ve sıkıntılı. Gelelim kişinin Allah ile olan ilişkilerine. Allah Teala namaz emretmiş. 5 vaktini farz kılmış, 2 vaktini de sünnet kılmış, 7 vakit namaz emretmiş. Aslında beş vaktin dışındaki kuşluk sünneti ile teheccüd sünneti bütün insanlara verilen bir emir değildir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme verilen bir emirdir. Ama insanlardan kim bunu gerçekleştirirse onun huzurunu ve mutluluğunu yaşar. Öyleyse 5 vakit farz, 2 vakitte sünneti yerine getiren kişi günde 7 vakit namaz kılacaktır.
haftada bir gün perşembe günü sünnet-i seniye olarak oruç tutacaktır. Ramazan'da da oruç tutacaktır. Parası varsa hacca gitmek mecburiyetindedir. Bütün güzellikleri yaşayacaktır kişi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte Allah-u Teala'nın emirlerini yaşamayan insanlar, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, onlar emirleri ya yerine getirmezler ya da yerine getirirlerse bir angarya olarak yaparlar bunu. Aman şöyle namazını kılayım da omuzumdan, yakamdan şu namaz da düşsün. Bir an evvel bitireyim gideyim. Başka işlerimi yapayım diye düşünür insanlar hep. Ve de bu o namazın bütün zevkini yok eder. Halbuki namaz kılmak bundan 14 asır evvel sahabe için, sahabe için doyulmaz bir zevkti. Arkasında namaz kılanlar her tarafı doldurduğu için sahabenin geri kalan kısmı bahçede mum ışığının bahçeye vuran aydınlığında teheccüd sünnetini kılarlardı. Teheccüd sünneti deyip geçmeyin sevgili kardeşlerim. Gecenin en az üçte biri kadar, yani 8 saat, 12 saatlik bir gece düşünün, eşit olduğunu düşünelim. 4 saat süren bir namaz. Baştan aşağı dualardan sonra ayetleri okuduktan sonra zikirle geçen bir namaz dizaynı. Zikrin mecburi oluşu. En az 4 saat süreli. Ki bunu 8 saate kadar Allah-u Teala'nın çıkarması da söz konusu olabiliyor. Çünkü diyor ki, Habibim gece kalk da sırf sana mahsus bir namaz olmak üzere gecenin en az 3'te 1'ini, en çok 3'te 2'sini ibadet ederek geçir. Namaz kılarak geçir. Bu namaz zaten zikrin ta kendisidir. Çünkü 13 rekatlık bir namaz bu. Teheccüd namazı. Ve de 13 rekatlık namaz netice itibariyle 20 dakika, 25 dakika, 30 dakikalık bir namazdır. Ama bu 13 rekatı en az 4 saatte kılarlardı. Yani sure ve zamm-ı sureden sonra zikretmek konunun temelini teşkil ederdi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ı çok zikredin. Ve ibadetlerinizi yapın. Özellikle zikrinizi yapın. Bir kişi daimi zikre ulaştığı zaman nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olur. Yerini faziletlere terk eder. Faziletlerse ruhun hasletlerine paraleldir. O kişi nefsinin kalbi tamamen fazıllardan oluşunca, %98 fazıl, %2 rahmetten oluşunca Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen birisi hüviyetine gelir. İşte mutlu insan odur. O insan iç dünyasında mutludur. Çünkü nefsindeki bütün afetleri zikir, daimi zikir vasıtasıyla yok etmiştir. Afetlerin yeri tamamen fazıllarla dolmuştur. O kişi Allah'ın bütün emirlerini bu sebeple yerine getirir. Mutlak olarak yerine getirir. Yasak kılan bir faktör yoktur. Devamlı
ibadetlerini tamamen gerçekleştiren bir kişidir bu. Nefsinin kalbinde afet olmadığı için Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik kazanır. Bu kişi iç dünyasında mutludur. Nefsiyle ruhu arasındaki kavga sona ermiştir. Dış dünyasında mutludur. Nefsiyle ruhu arasındaki kavga sona erdiği için dışarıya karşı olan davranışları hiçbir zaman başka insanları kıracak olan bir hüviyet taşımaz. Onlara Allah'ın emrettiği gibi en güzel şekilde davranış biçimleri sergiler. Ve sevgili kardeşlerim, böylece dış dünyasındaki kavga da bitmiştir. Allah ile olan ilişkilere gelince emirler cephesindeki bütün emirleri gerçekleştirir. Bunun için daima mutludur. Yasaklar cephesindeki bütün yasakları da gerçekleştirir. Bunun için de daima mutludur. Böylece sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerde, insanlarla olan ilişkilerde ve kişinin iç dünyasında, dış dünyasında her açıdan sadece mutluluğun yaşandığı bir muhteşem dizayn oluşur. İşte sevgili kardeşlerim, kim daimi zikre ulaşırsa o kişi iç dünyasında nefsiyle ruhu arasındaki kavga bittiği için bütün hayatı boyunca sonsuz bir mutluluğu yaşar. Dış dünyasında başka insanlarla onun arasındaki kavga bittiği için kendi cephesinden kavga bitmiştir. İnsanlar onun düşmanı olamazlar. Onlar kendisine düşman olabilirler ama o kimseye düşman olamaz. Bu sebeple dış dünyasında da kavga bitmiştir. O kişi dış dünyasında da mutludur. Allah ile olan ilişkilere gelince bütün ibadetleri büyük bir zevki yaşayarak yerine getirmektedir.

mutsuzluğa teslim ediyorsunuz? Kendinize yazık etmiyor musunuz sevgili kardeşlerim? Allah'ın mutluluğunu yaşayın. Allah'ın sizden istediği yegane şey budur. Allah'ın mutluluğu sizin içinde var sevgili kardeşlerim. Dünyanın neresinde olursanız olun, hangi şartlar içinde olursanız olun, bu dediklerimi yerine getirirseniz Allah-u Teala'nın size beklemediğiniz kadar büyük bir saadeti yaşatacağını göreceksiniz. Ondan o kadar çok yardım alacaksınız ki ya Rabbi diyeceksiniz, ben bu kadarına layık değilim. Oysa ki layıksınız. Doğru yolu seçtiğiniz için, Allah'ın emirlerini yerine getirdiğiniz için, yasaklarını işlemediğiniz için siz mutluluğun gerçek anlamda sahibi kılınıyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Ana Dergah Programı. İmam İskender Ali Mihir Hazretleri ile her gün kesintisiz tasavvuf sohbeti Nur TV ekranlarında.
0: Son derece önemli bir konuyla karşı karşıyayız. Allah'a ulaşmayı dilemek.
1: İmam İskender Ali Mihir Hazretleri 8000 saate yakın sohbetiyle Kur'an'ı Nur TV'de anlatıyor.
0: Ne diyordu Allah Teala? Vel asr, asra yemin olsun, innel insane lefî hüsr.
1: Ana dergah konferansları. Bilmiyorsanız zikir ehline sorun. İmam İskender Ali Mihir Hazretleri sorularınızı Kur'an ayetleriyle cevaplıyor. Mutluluğa giden yolda sorularınıza cevap bulacaksınız. 7 safha 4 teslimle hidayetin Kur'an ayetleriyle anlatıldığı konferanslar Nur TV ekranlarında. Can dostlarım, gönül dostlarım. İmam İskender Ali Mihir Hazretleri'nin farklı konulara ait her derde deva sohbetlerinden kesitler.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde, bir Kur'an-ı Kerim tefsiri konusunda inşallah birlikteyiz.

Ahzab suresinin 29. ayet-i kerimesi. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve in kuntunne tu ridnallâhe ve resûlehu ve darel ahirete fe اِنَّ اللّٰهَ اَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْ كُنَّ اَجْرًا عَز۪يمًا وَاِنْ eğer ise kuntunne siz تُرِدْنَ اللّٰهَ تُرِدْنَ اللّٰهَ تُرِدْنَ siz istiyorsunuz Allah'a Allah ve Resulü ve onun Resulü ve eddare ve mesken yurt el ahirete ahiret fe o takdirde innallâhe inne Allah'a muhakkak Allah eadde hazırladı li el muhsinati lil muhsinati muhsin kadınlar için min kunne sizden, sizin içinizden ecren, ecir mükafat azimen, azim, büyük. Ve şöyle oluyor. Ve eğer siz Allah'ı ve onun Resulünü ve ahiret yurdunu istiyorsanız o takdirde muhakkak ki Allah aranızdan muhsin kadınlar için büyük ecir, büyük mükafat hazırladı.

Öyleyse iki tür insan söz konusu. Allah'ı isteyenler, Allah'a ulaşmayı dileyenler ve dünya hayatını tercih edenler, dünya hayatıyla mutmain olurlar, olanlar. Allah-u Teala burada açık bir şekilde Allah'ı ve onun Resulünü ve ahiret yurdunu ahiret yurdu iki anlamda kullanılıyor. Allah'ın zatı da ahiret yurdudur. Cennet de ahiret yurdudur. Cehennem de ahiret yurdudur. Ahiret kelimesi eğer ahirete milaki olmak istikametinde kullanılıyorsa o Allah'ın zatına ulaşmak istikametindedir. Ahiret, Allah'ın zatı hüviyetinde kullanılıyor. Allah'ı irade etmek, Allah'ı dilemek, Allah'ın zatını dilemek, Allah'ın zatına ulaşmayı dilemek. Onu dileyenler Allah'ın Resulünü isterler. Onu dileyenler ahireti istemiş olurlar. Allah-u Teala'nın zatına ulaşmayı. Allah'a ulaşmayı dilemek ve Allah'ın zatına ulaşmak. Allah-u Teala iki davetle konuya başlıyor. Bir, Allah'a ulaşmayı dilemeye davet. İki, Allah'a ulaşmaya davet. Ve her şey Allah'a ulaşmayı dilememizle başlar. İşte Allah'a ulaşmayı irade etmek, dilemek.

bütünü ifade eder. Dilemeyenleri ve dileyenleri Allah Teala Yunus Suresi'nin 7 ve 8. ayetlerinde birbirinden ayırıyor. Diyor ki innellezine la yercuna likaena ve radu bil hayatet dünya ve atmeyennu biha ellezine hum an ayatina gafilun ulaike mevahimun naru bima kanu yeksibun. Diyor ki onlar bize mülaki olmayı, ruhlarını bize, yani bize göre Allah'a ulaştırmayı, mülaki kılmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir. Burada Allah'a ulaşmayı dileyenlerden bahsediyor. Allah Teala Allah'ın zatını dileyenler, Allah'ı dileyenler, Allah'a teslim olmak için Allah'ı dileyenler, Resul'e teslim olmak için Resul'ü dileyenler ve ahiret yurdunda Allah'ın cennetinde sonsuz bir hayat geçirmeyi dileyenler, ki bunları yapanlar Allah'a ulaşmayı diledikleri andan itibaren Allah'ın cennetini hak etmişlerdir. Büyük icir ecren azima diyor. Burada hanımlar için de irşat makamına gelmenin mümkün olduğu söz konusu oluyor. Hanımlar da irşat etmek istikametinde yetkilidirler. Ecren azim onlar için de geçerli. Ama ruh, kendilerine tabi olan hanımların ruhlarını Allah'a ulaştırması istikametinde onların yetkileri yok. Yani başlarının üzerine devrin imamının ruhu gelir tabi olan insanların. Ve Ahzab suresinin 30. ayet-i kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Nisa en Nebiyyi men ye'ti min kunne bi fahişetin mübey mübeyyinetin mübey

yudaaf lehel azabu the fein ve kane ve kane zalike alallahi yesira. Ya ey nisa'e kadınlar, en nebi peygamber, men kim yeti gelir minkunne sizden, sizin içinizden, bir fahişetin fuhuş ile, kötülük ile, mübeyyinetin açıkça yudaf arttırılır, leha ona el azabı azap dıfeyni, iki misli. Ve kâne ve oldu, zalike işte bu, alallahi Allah'a yesiren kolay. Şöyle oluyor. Ey peygamber hanımları, içinizden kim açıkça bir kötülük ile gelirse, yani bir kötülük yaparsa, ona azap iki kat arttırılır ve bu Allah'a göre kolaydır. Azaplar konusunda muhakkak ki en büyüğü başka insanların Allah'ın yolundan men edilmesini oluşturan azaplardır. Kim başka insanları Allah'a ulaşmayı dilemekten men ederse, böyle bir kişi o kişinin günahlarından bir kısmını mutlaka yüklenir ve ona iki kat azap verilir. Allah Teala kadınlardan fuhuş yapanları bu statü içerisinde değerlendiriyor. İki kat azapla değerlendiriyor. Bu fuhuşun içinde elbette başka kadınları Allah'ın yolundan men etmek de mevcut. Kadınların başka kadınları Allah'ın yolundan men etmesi veya erkekleri Allah'ın yolundan men etmesi ile onların fuhuş yapmaları aynı standarda konulmuş Allah-u Teala tarafından. Ve Ahzab suresinin 22. affedersiniz 31. ayeti şöyle: Bismillahirrahmanirrahim. Ve men yaknut min kunne lillahi ve resulihi ve ta'mel salihan nu'tiha ecreha merreteyni ve atedna leha rızkan kerima. Ve men ve kim yaknut kanetin olur, huşi ile bağlanır, minkunne sizden, siz hanımlardan, lillahi Allah'a ve resulihi ve onun resulüne ve tamel salihan ve salih amel nefs eskisi

Salihâ, ona veririz. Ecrehâ, onun ecrini. İki kere, iki kat. Ve âtetnâ ve hazırladık. Lehâ, onun için. Rızkan bir rızık, kerimen, üstün, bol.

Öyleyse kanaatin olan kadınlar Allah'tan iki kat mükafat alacaklar. Şöyle oluyor ayet-i kerime: ve sizden kim Allah ve onun Resulüne kanitin olursa. Huşu ile bağlanırsa ve salih amel nefs tezkiyesi yaparsa ona ecrini iki kat veririz. Nefs tezkiyesi ve nefs tasfiyesi. Ve onun için biz kerim rızık hazırladık. İkram edilmiş bir rızık. Kanitin olmak Allah'ın ilmiyle rahmetiyle sizde vücuda getirdiği, sizi kapladığı kesimi hareketsiz durarak ya otururken ya da namazın içerisinde ayaktayken ve otururken uzun namaz kılmak suretiyle Allah'ın rahmetinin ve ilminin oluşturduğu o vücudun aynı olan bir sistemi Allah'a göndermesi, onu ayakta olduğu sürece Allah'ta tutması, namazın sonunda tekrar kendisine alması hali kanitin olmayı ifade eder. Dikkat ediniz, siz bir cisimsiniz. Boşlukta bir yer kaplıyorsunuz, insansınız. Allah'ın rahmeti ve ilmi nasıl bütün kainatı kaplamışsa, kainattaki her zerreyi kaplamışsa, sizi de kaplar. Ve sizi sizin şeklinizde kaplar. İşte onu hissedersiniz. Yavaş yavaş ayaklarınızdan dizlerinize, karnınıza, göğsünüze, başınıza ve başınızın üzerinden yukarıya doğru yükseldiğini hissetmelisiniz. Hissedersiniz ki o sizden ayrılmıştır. Sonra Allah'ı düşünün. Yoklukta Allah. Huzur namazının imamını düşünün, arkadan bakıyorsunuz. Onun arkasındaki iki kişiyi, onun arkasındaki bir kişiyi, sonra gelen yedi kişiyi ve sonrakileri görüyorsunuz. Oradan huzur namazının imamından yukarıya doğru baktığınızı düşünün. Allah'ı iradenizi de Allah'a teslim ettiğiniz güne kadar göremezsiniz. Ama görmüşsünüz gibi ona ulaştırdığınızı düşünün. Yoklukta Allah var. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım.

Allah'a kanetin olmak bir muhteşem güzelliktir. Yaşayanlar bilir. Öyleyse bu bir tatbikat olayıdır. Düşünün Allah-u Teala'ya ulaştığınızı. Zaten size ait olan bir şey değil o. Allah'ın sizin üzerinizdeki ilmiyle ve rahmetiyle tecellisi. Bütün kainatı kaplayan Allah-u Teala sizi de ihata eder. Onu Allah'a göndermek ve namaz boyunca orada olduğunu hissetmek, vücudunuzdan ayrılırken neyi hissederseniz namazın bitiminde geri döndürdüğünüzde, ki bu irade sizin iradenize bağlanmıştır, onu Allah'a göndermek ve geri getirmek, başınızdan içeriye onun girdiğini, alnınızı, çenenizi, göğsünüzü, karnınızı, yavaş yavaş ayaklarınıza kadar bütün vücudunuzu kapladığını hissedersiniz. Vücudunuza adım adım tekrar geri döndüğünü hissedersiniz. Sakın onu kendiniz veya Allah zannetmeyin. O Allah'ın sizdeki tecellisidir. Bu tecelli Allah'ın ilmiyle ve rahmetiyledir. İşte Allah-u Teala diyor ki Ali İmran suresinin 7. Mümin suresinin 7. ayet-i kerimesinde arşı tutan melekler ve onların etrafındaki kişi, yani huzur namazının imamı, derler ki ya Rabbi, senin rahmetin ve fazlın her şeyi kuşatmıştır. Allah Teala diyor ki oradaki arşı tutan melekler ve onların etrafındaki kişi Allah'tan bazı insanlar için mağfiret dilerler diyor. Ne dilermiş, mağfiret dedikleri zaman ne söylerlermiş? Derlermiş ki ya Rabbi, senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. Kim sana ulaşmayı diler de tövbe ederse, ve böylece senin yoluna girerse, yani ruhu sırat-ı müstakime ulaşırsa, sen ona mağfiret et, onun günahlarını sevaba çevir. Senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. Onları cehennem azabından vikaye et, koru. Allah-u Teala burada bir özel işaret daha koyuyor. Onu rahatlıkla insanları Allah'ın yoluna davet edenlere ve Allah'ın yolundan men edenlere de koymak, ulaştırmak söz konusu. Diyor ki, kim Allah'ın yolundan men ederse, fuhuşla gelirse Allah'ın katına, o zaman onlara, onların azabının iki katını veririz. Onların günahlarının iki katı kadar azap veririz. Ama kim kanitin olursa ve salih amel işlerse, nefs tezkiyesi yaparsa, onun ecrini iki kat veririz. Burada salih amelin içerisine başkalarını Allah'ın yoluna çağırmayı da katıyoruz. Çünkü derecat arttırıcı bir etken olduğunu kesinleştiriyor Allah-u Teala burada. Su-i amelin içerisine başka insanları Allah'ın yolundan men etmek giriyor. İki kat azap oluyor. Salih amelin içine başka insanları Allah'ın yoluna davet etmek de giriyor zikrinin dışında. Çünkü dereceyi iki kat arttırıyor. Başka ayetlerde Allah-u Teala diyor ki, siz kimin talaletine sebebiyet verirseniz, onun
kaybettiklerinden size de verilir. Kimin hidayetine sebebiyet verirseniz, yardımcı olursanız, onun kazandıklarından size de verilir. Bu muhtevada onun kazandıklarının ölçüsü değil, sizin kazandığınız derecelerin ölçüsünden hareket ediyor Allah-u Teala. Eğer siz A kadar derecat kazanırsanız, o kişiye Allah'ın yolunu gösterip de ona o yolu kabul ettirebilirsiniz. Allah-u Teala bunu iki katına çıkarıyor. Kazandığınız derecat iki kat oluyor. Başkaları da başka insanları Allah'ın yolundan çıkarmak için sarf ettikleri amellerinin cezası A kadarsa, o kişiler gerçekten Allah'a ulaşmayı denemekten bu sebeple vazgeçerlerse, Allah-u Teala onların günahlarını, yani onları Allah'ın yolundan ayıranların günahlarını iki kata çıkarıyor. Ahzab suresinin 32. ayet-i kerimesine geliyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Nisa en Nebiyyi lestunne ke ehadin minen nisai init te kay tunne fe la tahda ne bil kavli fe yetme ellezi fi kalbihi maradun ve kul ne kavlen marufa. Ya ey nisaen kadınlar, ennebi, nebi, peygamber. Lestunne, siz değilsiniz ke ehadin, birisi gibi. Minen nisai, kadınlardan. İn ettekaytunne, eğer takva sahibi iseniz, ettekaytunne, takva sahibi iseniz, fe o zaman, o takdirde, la tahtane, yumuşak, çekici söylemeyin. Bir el kavli sözü. Fe o zaman o takdirde yatma ellezi tamah eder, ümit eder. Ellezi ki o fi içinde var kalbihi, onun kalbi. Maradun, maras hastalık. Ve kulne ve söyleyin bayanlara. Kulne şeklinde ifade ediyor. Erkeklere kul de ki, bayanlar kulne gene de ki. Kavlen söz, marufen maruf ciddi. Maruf olan, emredilmiş standartlarda olan ayet-i kerime şöyle oluyor. Ey peygamber hanımları, siz diğer kadınlardan biri gibi değilsiniz. Eğer takva sahibi iseniz artık sözü yumuşak söylemeyin. Erkeklerle çekici bir şekilde konuşmayın. O takdirde kalbinde maraz, nifak, fitne, şehvet bulunan kimse tamah eder, arzu duyar ve maruf ciddi söz söyleyin. Maruf, irfan sahibine yakışır şekilde demek. İrfan sahibine yakışır şekilde, ciddi bir şekilde söz söyleyin diyor Allah-u Teala. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki
Allah Teala çok açık bir şekilde her konuyu şekke ve şüpheye meydan vermeyecek şekilde sarih bir hüviyete ulaştırmış. Apaçık bir şekilde neyin ne olduğunu ifade ediyor. Ne yapılması lazım geldiğini detaylara kadar açıklıyor. 606 sayfalık bir mukaddes kitap Kur'an-ı Kerim. Diyor ki Allah Teala biz bu kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Her şeyi bu kitabın içine yerleştirdik. Ahzab suresi 33. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Ve karne fi buyuti kunne ve la teber recna teber recna teber ru cel cahiliyeti cahiliye til ula ve ekim nes salate ve ati nez zekate ve ati nallaha ve resule yani resulehu innema yuri dullahu li yushibe kumur riçse ehlel beyti ve yutahhire kum tathira yani tathiren ve karne ve karar kılın oturun fi içinde buyuti kunne sizin bayanların evleriniz ve la teberrisne ve açığa vurmayın yani ziynetlerinizi süslerinizi onları herkese gösterip de onlarla süslerinizi göstermek suretiyle ferahlanmayın. Ziynetlerinizi açığa vurmayın. Teberruce açığa vurmak demek, belli etmek demek. El cahiliyeti, cahiliye, cahillik. El ula, evvelki, önceki.

Ve ekimne es-salate ve namazı ikame edin. Kılın. İkame etmek, ayakta tutmak, kıyamda tutmak, hayata getirmek manalarına geliyor. İkame edin, kılın. Ve atine ez-zekate ve zekatı verin. Ve atinallâhe ve Allah'a itaat edin. Ve Resûlehu ve onun Resûlü. İnnemâ sadece yalnız yuridullâhu Allah istiyor liyushibe gidermek. Ankum sizden erritse günah ehle elbeyti ehli beyt ev halkı ve yutahhirekum ve sizi temizliyor tathiren temiz tertemiz olarak. Cümlelerin bütünü şöyle şekilleniyor. Ve evlerinizde karar kılın. Yani oturun, evlerinizde kalın. Evvelki cahiliye zamanının açılması gibi ziynetlerinizi açmayın, ziynetlerinizi göstermeyin. Burada ziynetlerin gösterilmesi sadece süs eşyasını değil, kadının vücuduna ait özelliklerin de gösterilmesini engelleyen bir hüviyet taşıyor. Namazı ikame edin ve zekatı verin. Allah ve onun Resulüne itaat edin. Ehl-i Beyt, Allah sadece sizden günahları gidermek ve sizi tertemiz temizlemek istiyor.

Allah sadece sizden günahları gidermek ve sizi tertemiz temizlemek istiyor. Ayetler, ayetin muhtevasında bu var. Burada namazı ikame etmek, namazı kıyam etmek demek. İkame kelimesi, kıyam kelimesi, kaim kelimesi aynı şeyleri ifade eder. Kıyamda olmak, ayakta olmak, namazı ikame etmek. Sevgili kardeşlerim, ikame kelimesiyle ikame kelimesini sakın birbirine karıştırmayın. İkame, bir şeyi bir diğeriyle değiştirmek, onun yerine onu geçirmek anlamına geliyor. Pekmez yerine bal kullanırsanız eğer, balı pekmezin yerine ikame etmiş olursunuz. Ama namazı ikame ederseniz, namazı kılmış olursunuz. Namazı da kıyamda olmanız hali, namaz ayaktayken başlar bilirsiniz. İkame etmek, ayaktayken namazı başlatmak anlamına gelir. Siz namazı ikame ettiğiniz zaman siz kıyamdasınız. Ne yaptınız? Namazı da kıyamda tuttunuz. Namaz da, siz namazı ikame ettiğiniz için namaz da kuvveden fiile çıktı. Allah-u Teala, siz namazı ikame ettiğiniz için namaz da kuvveden fiile çıktı. Allah-u Teala Rum Suresinin 30. ayet-i kerimesinde diyor ki, hanif olarak kendini ve çini dine ikame et. Yani kendi veçini, fizik vücudunu ayakta tut, din için. Ayet-i kerime devam ediyor şimdi. Hanif olarak bunu yap. O hanif fıtratıyla ki, Allah bütün insanları hanif fıtratıyla yaratmıştır. Allah'ın yaratmasında, yani ne dini yaratmasında, ne de insanları Allah'ın ne hanif dinini yaratmasında, ne de insanları hanif fıtratıyla yaratmasında değişiklik göremezsin. İşte kayyum olan, kıyamda olan, ayakta olan din budur diyor. Ezeli ve ebedi din, başlangıcı belli olmayan, hep ezelden ebede hep var olan, ebedi de sonu da belli olmayan, ezelden ebede kadar devam eden, kıyamda olan din, ayakta olan. Zinetlerinizi açmayın demekten Allah-u Teala'nın kadınlara muradı, sadece süs eşyalarını açmaktan onları men etmek değil, Allah'ın görünmesi yasak kılınan bölgelerini belli edecek şekilde giyinmelerine engel olmak. Yani kadının dikkat çekmeyen bir hüviyette, görüntüde olmasını istiyor Allah-u Teala. Erkeklerin yanlış bakmalarına, onlar hakkında kötü şeyler düşünmelerine, şehevi hisler duymalarına mani olmak isteyen bir işaret var burada. Zinetinizi açmayından murat, kadınların dişilik unsurlarını teşhir etmelerine mani olmak istiyor Allah-u Teala. Erkeklerin onlara arzu duymasına mani olucu bir
işaret taşıyor ayet-i kerime. Ziynet sadece süs eşyası anlamına gelmiyor. Ehl-i Beyt'e gelince Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ailesi, eşleri, çocukları, anne babası ve ondan sonra gelen zürriyet Ehl-i Beyt adını alır. Ehl-i Beyt'in de Peygamber hanımlarına hitap ettiği için onların hepsi Ehl-i Beyt'ten tabiatıyla sizden günahları gidermek ve sizi tertemiz temizlemek ister diyor Allah-u Teala. Ve 34. ayet-i kerime Bismillah.

İbrahim veskürne ma yutla fi buyuti kunne min ayatillahi vel hikmeh. İnnallâhe kâne latîfen habîrâ. Veskurne ve uskurne ve zikredin. Ma yutla okunan şey. Fi içinde buyutikunne evlerinizin, yani bayanların evlerinin.

hanımların evlerinin. Min ayatillahi, Allah'ın ayetlerinden. Ve el hikmeti, ve hikmet. İnne Allah'e, muhakkak ki Allah, kâne oldu, latifen, latif, lütuf sahibi, habiren, haberdar olan. Ve evlerinizde Allah'ın ayetlerinden okunanları ve hikmeti zikredin. Muhakkak ki Allah latiftir, habirdir, lütuf sahibidir, latiftir, lütuf sahibidir, habirdir, her şeyden haberdardır.

Ahzab suresinin 35. ayet-i kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel muslimine vel muslimati vel mu'minine vel mu'minati vel kanitine vel kanitati ve's-sadikine ve's-sadikati ve's-sabirine ve's-sabirati vel-haşi'ine vel-haşi'ati vel-mütesaddikine vel-mütesaddikati ve's-saimine ve's-saimati vel-hafızine furucehum vel-hafizati ve zâkirin Allah'a kesîren ve zâkirâti eaddallâhu lehum mağfireten ve ecren azîmâ.

El-Müslimine İslam olan, Allah'a teslim olan Müslüman erkekler ve El-Müslimati ve İslam olan, Allah'a teslim olan Müslüman kadınlar ve El-Müminine ve Mümin erkekler ve El-Müminati Mümin kadınlar ve El-Kanitine kanitin olan erkekler ve El-Kanitanin kanitati kanitin olan kadınlar. Es-sadikine ve sadık olan erkekler ve sadikati sadık olan kadınlar ve sabirine sabreden erkekler ve sabirati sabreden kadınlar ve haşiine huşu duyan erkekler ve haşiati huşu duyan kadınlar ve mütesaddikine sadaka veren erkekler ve mütesaddikati sadaka veren kadınlar ve saimine oruç tutan erkekler ve saimati oruç tutan kadınlar vel hafızine muhafaza eden, koruyan erkekler, fürucuhum onların ırzları, ırzları, namusları, vel hafızati ve muhafaza eden, koruyan kadınlar. Vez zakirin Allah'e, Allah'ı zikreden erkekler, kesiren çok, ve ez zakirati zikreden kadınlar, eade hazırladı. Allah'ı Allah, lehum onlar için onlara, mağfireten, mağfiret, yani günahların sevaba çevrilmesi ve ecren ve ecir mükafat azimen, azim büyük. Gerçekten İslam olan, Allah'a teslim olan erkekler ve kadınlar ve mümin erkekler ve kadınlar, kanitin olan erkekler ve kadınlar, sadık erkekler ve kadınlar, sabreden erkekler ve kadınlar, Rabbine huşu duyan erkekler ve kadınlar, sadaka veren erkekler ve kadınlar, oruç tutan erkekler ve kadınlar, ırzlarını koruyan erkekler ve kadınlar ve Allah'ı çok zikreden erkekler ve kadınlar, Allah onlar için mağfiret ve azim bir ecir, mükafat hazırladı.

arada innel müslimine ve mutlak olarak muhakkak şekilde İslam olan erkek ve kadınlar. Neyi kastediyor? Buradaki kasıt, ruhu da, veçhi de, nefsi de, iradeyi de Allah'a teslim etmiş olan erkekler ve kadınlar. Bütün bu ayete renk veren, rengini veren, bütün ayetin muhtevasını tayin eden başlangıçtaki innel müslimine ve müslimati ifadesidir. Ruhlarını da teslim etmişler Allah'a, veçlerini de teslim etmişler, nefslerini de teslim etmişler, iradelerini de teslim etmişler. Sonundaki ifadeye dikkatle bakın. Ecren azima diyor. Azim, azemi, en yüksek ecir verilmiştir diyor onlara. Kimler onlar? Müslimine ve müslimati. Teslim olanlar. Ecren azim seviyesinde teslim olanlar. Ruhlarını da, veçlerini de, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim edenler. Allah Teala sahabeden bahsediyor Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde. O sabikunel evvelin var ya diyor Allah Teala. Onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi. Sabikunel evvelin hayırlarda yarışanlar seviyesini bundan sonrası belirliyor. Hayırlarda yarışanların hangi bölümü? Biliyorsunuz ulul elbab da hayırlarda yarışanlar, daimi zikrin sahipleri. Yani ulul elbab makamının sahipleri, ihlas makamının sahipleri de hayırlarda yarışanlar, salah makamının sahipleri de hayırlarda yarışanlar. Hepsi daimi zikrin sahipleri. Bunlara hayırlarda yarışanlar diyor Allah Teala. Her an derecat kazanan. Ama bunun üzerine o kazandığı, zikirden kazandığı derecatı yenilerine ekleyenler. Onların bir kısmı ensardan da diyor, bir kısmı muhacirinden de, şimdi dikkat edin. Ve bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı diyor Allah Teala. Ensara da tabi olunmuş, yani Mekke'den Medine'ye, muhacir gelenlere de, affedersiniz, ensara da, Medine'deki yardımcılara da, muhacirine de, Mekke'den Medine'ye hicret eden muhacir olarak gelenlere de aynı paye verilmiş. İkisine de, iki gruba da tabi olanlar tabi'in. Ve ayet-i kerimenin sonuna baktığımız zaman hepsine Allah Teala'nın fevzül azimi layık gördüğünü görüyoruz. Hepsi fevzül azimin sahipleri. Öyleyse hepsi irşat makamının sahibi olmuşlar. Ayet-i kerime irşat makamının sahibi olduklarını kesinleştiriyor. Çünkü tabi'in de fevzül azimin sahibi. Öyle bir durum ki tabi'in sahabeye tabi olmuşlar. Ensara ve macine tabi olmuşlar. Sonra onlar da irşat makamının sahibi olmuşlar. Tebe-i tabi'in de onlara tabi olmuş. Onların da irşat makamının sahibi olduğunu fevzül azimin hem sahabeye hem de sahabeden sonra gelen tabi'ine ait olmasından anlıyoruz. Tabi'in de fevzül azimin sahibi olmuş. Sahabeden sonra, sahabe rahmetli olduktan sonra tabi'in, tebe-i tabi'nin mürşidi olmakta devam etmişler hayatları boyunca. Kur'an-ı Kerim onları da içeriyor. Fevzül azimin sahipleri diyor Allah Teala. Adın cennetleri, onların cennetleri ve onlar fevzül azimin sahipleri. En büyük mükafatın, azim mükafatın. Burada da ecrün azimin sahipleri diyor Allah Teala. Ecren azima. Öyleyse ayet-i kerimenin hangi seviyeyi vurguladığını innel müslimine vel müslimat ifadesinden anlıyoruz. Onlar teslim olanlar, bu teslimiyetleri irade tesliminde içeriyor.
Çünkü Ecun Azim'in sahipleri. Ve 36. ayet-i kerime, Ahzab suresinin 36. ayet-i kerimesi, ve ma kâne li müminin ve la müminetin iza kadallahu ve resuluhu emren en yekune lehumul hiyaretu min emrihim. Ve men yasallahe ve resulehu fekat dalle dalalen mubina. Ve ma ve olmadı olmaz, kâne oldu. Li müminin, mümin bir erkek için, ve la yoktur, müminetin, mümin bir kadın. İza kadallahu, Allah hükmettiği zaman, ve resulü ve onun resulü, emren, emir, durum, hal, en yekûne olması, lehum onlar için, el hiyaratü, tercih, seçme, min emrihim, onların emrinden, onların işlerinden, ve men ve kim, ve resulü ve onun resulü, fe, artık o takdirde, kat oldu, olmuştu, dalle, dalalette, saptı, dalalen, dalalen sapıklık, mübinen, açıkça, apaçık. Şöyle oluyor netice, mümin erkek ve mümin kadının, Allah ve onun Resulü onlar için bir işin olmasına hükmettiği, karar verdiği zaman kendi işlerinde seçim hakkı olamaz. Ve kim Allah ve onun Resulüne asi olursa, itaat etmezse o takdirde apaçık bir dalalet ile sapmış olur.

Burada bu ayeti kerimenin indiği sırada neler olduğuna bakalım. Bu ayet azatlı köle Zeyd'ine, Haşimi ve Esed kabilelerine mensup olduğundan dolayı yüksek bir nesebe sahip olan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin halasının kızı Zeynep hakkında inzal olmuştur. Zeynep nesebiyle gurur duyuyor ve bir köle

ederek fidye karşılığı geri alıp kabilelerine götürmek istediler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Zeyd'i çağırarak onun arzusunu sordu. Zeyd'in Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de kalmayı tercih etmesi üzerine azat ederek onu evlat edindi. Bu evlat edindi, artık köle değil, esir değil Zeyd. Bu evlat edinme olayının arkasındaki sonuçtan bahsediyoruz. Ve Zeyd o istikamette bir evliliğe hazır hale getirildi. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir Kur'an tefsiri dersinde Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Bir büyük zevki birlikte yaşamayı nasip etti. Allah Teala'nın hepinize hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Konumuz takva.

Takva, lügat manası itibariyle çekinmek, sakınmak, korkmak anlamına geliyor. Ama tasavvuf açısından takvayı ortaya koyduğumuz zaman takvanın manevi tekamülün bütününü kapladığını görüyoruz. Biliyoruz ki Allah'a ulaşmayı dilemek 1. Mürşide tabiiyet 2. Ruhun Allah'a ulaşması 3. Fizik vücudun teslimi 4. Mulis olmak 5. Nefsin teslimi 6. İradenin teslimi 7. 7 kademede ayrı ayrı takvaların var olduğunu görüyoruz. Bu 7 kademenin her biri ayrı bir takvayla Kur'an-ı Kerim'de ifade edilmiş. Aslında lügat manası bu olmakla beraber, çekinmek, sakınmak, korkmak olmakla beraber manevi tekamülün her kademesine ayrı bir takva ayetinin yerleştirilmesi boşuna bir olgu değildir. Takvayla manevi tekamül seviyesinin aynı noktalarda buluştuğunu görüyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemekle başlıyor her şey. Allah'a ulaşmayı dilemek

Amin olmakla ifade buyuruluyor. Amiri olan bir insan aslında lügat manası itibariyle iman eden bir insan. İnanan, Allah'a inanan bir insan. Ama amin olmak 7 tane kademeyi içeriyor. Saydığımız 7 kademe.

Bu muhtevayı Kur'an-ı Kerim ayetlerine dayalı olarak incelediğimiz zaman Allah Teala ayrı ayrı takvaların olduğunu bize açık bir şekilde anlatıyor. Birinci takva manevi tekamülün ilk adımı. Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah Teala Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde diyor ki: Ya eyyühellezine aminu in tettekullâhe yec'allekum furkanen. Ya eyyühellezine aminu, ey amene olanlar, ey onlar ki amene olmuşlardır, amene olanlar, in tettekullâhe, eğer Allah'a karşı takva sahibi olursanız, yec'allekum, sizin için yec'al, ceale kılmak demek, yec'al, kılar, lekum, sizin için furkanen, furkanlar, furkanların sahibi kılar. Furkan, doğruyu yanlıştan ayırma müessesesi. Öyleyse insanlar belki bilmedikleri için kötü niyetleri olmamasına rağmen yanlış yaparlar. Ama ilim insanlara neyin yapılması, neyin yapılmaması lazım geldiği konusunda gerekli bütün ilmi verecektir. Öyleyse insanlar için söz konusu olan şey budur. Furkan. Sevgili kardeşlerim, Furkan müessesesi doğrunun yanlıştan ayrılmasını icap ettiren asli unsurlar. Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: Münibine ileyhi ve ettekuhu ve yekumussalat ve la tekune minel müşrikin. Münibine ileyhi, ona, Allah'a yönel. Vettekuhu, ve böylece ona karşı takva sahibi ol. Ve ekumussalat, ve namazı ikame et. Namazı kıl. Ekumussalatı ve la tekunu minel müşrikin. Ve la tekunu, ve olma. Min denden ki geliyor. El müşrikin, müşriklerden olma. Buradan çıkardığımız sonuç, Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes müşrik hüviyetinde. Allah'a şirk koşan hüviyetinde. Çünkü Allah Teala bütün insanlara ruhlarını mutlaka Allah'a ulaştırmaları gerektiğini açık bir şekilde ifade etmiş. Bu ayette olduğu gibi münibine ileyhi ve ettekuhu, Allah'a yönel ve ona karşı takva sahibi ol ve la tekunen müşrikin, ve müşriklerden olma. Bütün insanlar başlangıçta şirktedir. Sevgili kardeşlerim, şirkte olan bu insanların hedefe yürümeleri, o hedef ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimidir. Ancak Allah'a yönelmekle gerçekleşir. Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'a yönelmektir. Böylece görüyoruz ki Allah Teala bir insanın manevi tekamülünün yedi safhasını yedi ayrı takvayla işaretlemiş. Yedi safhayı tekrar sayalım. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiiyet, ruhun Allah'a ulaşması ve teslimi, fizik vücudun Allah'a teslimi, muhlis olmak, ve
İradeyi Allah'a teslim etmek. Öyleyse kim ruhunu Allah'a ulaştırmışsa o hidayete ermiştir. Bu ruhun hidayetidir. Kim fizik vücudunu Allah'a teslim etmişse o da hidayete ermiştir. Bu fizik vücudun teslimi yani ikinci teslimdir. Ruh, fizik vücut, ondan sonra nefs gelir. Kim nefsini Allah teslim etmişse bu üçüncü teslimdir. Son teslimse iradenin teslimidir. Her biri bir ayrı teslimi içerir. Zaten din adı verilen sisteme baktığımız zaman İslam dininden bahsediyoruz. İslam dini teslim dini demektir. İslam kelimesi ve teslim kelimesi sin, lam ve mim adlı üç harften oluşur. Geri kalanı sesli harflerle ilavelerdir. Selim kökü, sin, lam, mim. İslam kelimesi, teslim kelimesi, Müslüm kelimesi, Müslüman kelimesi hepsi aynı kökten gelir. Sevgili kardeşlerim, ruhumuzu Allah'a teslim etmek için harekete geçmemiz ve ruhumuzun Allah'a ulaşması, teslim, fizik vücudumuzun teslimi, nefsimizin teslimi, irademizin teslimi ayrı ayrı teslim kademelerini gösteriyor. Ama her şeyden evvel Allah'a ulaşmayı dilemekle ifade edilir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Bir insanın, Ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum şu dünya hayatını yaşarken demesi, onu kalpten söylemesi halinde o kişinin birinci takvanın sahibi olduğunu gösterir. Yardımlar Allah-u Teala tarafından yağdırılır. Kim Allah'a ulaşmayı dilemeyi dilerse, Allah-u Teala buyuruyor ki, kim bize ulaşmayı dilerse, biz onu kendimize ulaştırırız. Onun bu konuda bir gayret sarf etmesi gerekmiyor demek oluyor bunun manası. Çünkü o kişinin ruhunu Allah'a ulaştırmak için mutlaka zikir yapması gerekir. Allah Teala o kişiye öyle bir zikir sevgisi verir ki kişi bunu doyumaz bir zevk olarak gerçekleştirir. Kendisini hiçbir zorlamaya tabi tutmadan büyük bir zevk olarak o zevki Allah Teala verir ona. Ruhunu Allah'a ulaştırır. Bu muhteva içerisinde kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Bir, mürşidine ulaşıp tabi olmuştur. İki, ve bu noktada ruhu vücudundan ayrılmıştır. Ve ayrılan ruh Allah'a doğru yola çıkmıştır. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katına ulaşacak bu ruh. Soldan sağa doğru 7 tane alemden geçecek ve 7. kademede zikir hücrelerinde zikrini tamamlayarak sitel-i müntahadan Allah'a doğru dikey bir yolculukla yükselecek, Allah'ın zatına ulaşacak, Allah'ın zatında yok olacak. Ruh iki şekilde Allah'a ulaşır. Bir, kişi canlıdır, hayattadır ve de görevini yapmıştır. Ruhunu Allah'a bilerek, isteyerek ulaştırmıştır. Bu onun için bir mutluluk ve huzur vesilesidir. Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan ilk mutluluğa adımını atmıştır.
Allah ona yardım eder, onu mürşidine ulaştırır. Kişi mürşide tabi olur, ruhu vücudundan ayrılır. Ayrılan ruh kişinin zikir seviyesinin artışına paralel bir seyirle 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. gökkatına ulaşır ve 7. gökkatında 7 tane alem geçerek 7. alemde buradaki netice noktalanır ve 7. gökkatında herkes ait olduğu yere tüm ruhlar ulaşır. Öyleyse takva müessesesinin başlangıç noktası bir dilektir sadece. Allah'a ulaşmayı dilemektir. Ve Allah-u Teala o kişiyi, o kişinin ruhunu mutlaka kendisine ulaştıracaktır. İkinci takva, mürşide tabiiyet takvası. Maide suresinin 35. ayet kerimesinde Allah-u Teala diyor ki, Ya eyyühellezine aminuttekullâhe vebtegû ileyhil vesilete ve cahidû fî sebîlihi leallekum tuflihun. Ey diyor Allah'a takva sahibi olan aminular, aminular, aminuttekullâhe, Allah'a amin olan, iman eden ve böylece Allah'a inanmanın takvasına sahip olanlar. Allah'a karşı takva sahibi olun. Ya eyyühellezine amenu, ey amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler. Ettekullâhe, Allah'a karşı takva sahibi olun. Ebtegû ileyhil vesilete. Ve ona ulaştıracak vesileyi, Allah'a ulaştıracak olan vesileyi Allah'tan iptiga edin. İsteyin. Ecahüdü fi sebilihi. Ecahüdü ve cihad edin. Savaş edin. Fi sebilihi. Fi içinde. Onun yolu. Sebili. Yol hi. Onun. Onun yolunda cihad edin diyor Allah-u Teala. Bu cihad bir insanın nefsiyle yapacağı cihettir. Biliyorsunuz ki başlangıçta bütün nefsler baştan aşağı afetlerle donatılmıştır. Nefsin 19 afeti, öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iftiralar ve bunun gibi afetler, tam 19 tane afet nefsinizin kalbini, bütün insanların nefsini baştan aşağı kaplamıştır. İşte Allah'ın bütün insanlara emri odur ki bu afetlerden hepiniz kendinizi temizlemeye çalışın. Bu temizliğe başladığınız noktadan itibaren siz cehennemden kurtulursunuz diyor Allah-u Teala. Böyle bir talebin sahibi, birinci takvanın sahibidir. Kim? Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Nefsindeki afetlerin böylece %51'ini yok etmeyi istiyorum. Bana da nasip et Yüce Allah'ım diye kim Allah'a talepte bulunursa, Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Öyleyse kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesinin sonucu Allah'a ulaşmaktır. Allah Teala bu dilek istikametinde bütün insanların bir hedefe ulaşmasını istiyor. Hadis suresinin 28. ayet-i kerimesinde diyor ki Ya eyyühellezine amintekullâhe Ey aminu olanlar Allah-u Teala'ya karşı takva sahibi olun. Ve
Aminu bi resulihi ve onun resullerine de iman edin. Yutikum kifleyni min rahmetiki ki size rahmetinden iki kat versin. Yani rahmetle faz ve rahmetle salavat. Ve kendisiyle ve yec'allekum ve sizin için kılsın nuren nur kılsın. Temçune bihi onunla yürüyeceğiniz bir nur kılsın. Ve yağfur lekum ve size mağfiret etsin. Yani günahlarınızı sevaba çevirsin. Vallahi gafurun rahim. Allah gafurdur. Mağfiret edendir, rahimdir. Rahmet nuru gönderendir. Öyleyse burada ne oluyor? Kişinin ruhu Allah'a ulaşıyor. Mürşide tabiyet konunun ilk adımı. Kişi Allah'a ulaşmayı diliyor. Diledikten sonraki ilk aktif adım mürşide tabiyettir. Sonra bu ikinci takvadır. Allah'a ulaşmayı dilemek birinci takvayı. Mürşide tabiyet ikinci takvayı oluşturur. Üçüncü takva ise ruhun Allah'a ulaşmasıdır. Bu konuda Allah Teala buyuruyor ki Kaf suresinin 31 ve 32. ayetlerinde ve uzifetül cenneti lil muttakine gayri vaid haza ma tuadune li kulli evvabin hafiz. Ve cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. Ve uzifetül cenneti ve cennet yaklaştırıldı lil muttakine muttakiler için gayri vaid uzak olmayarak. Hâzâ mâ tuâdûne. İşte vaad olunduğunuz şey mâ şey. Tuâdûne. Vaad olunduğunuz hâzâ işte. Li kulli evvâbin hafîz. Li için kulli bütün evvâb olanlar, evvâbin, hafîz ve hafîz olanlar için. Hafîz olmak bir muhafız taşımak istikametinde kullanılıyor. Yani kim Allah'a ulaşmayı diler de Allah'a mürşidini, hacet namazını kılarak sorarsa Allah ona mutlaka mürşidini gösterir. O zaman bu kişi o Allah'ın kendisine gösterdiği mürşide tabi olacaktır. Tabi olursa ne olur? Tabi olursa otomatik olarak Allah'a ulaşmayı gerçekten dileyen bir insan Allah'tan mürşidini sormuşsa, Allah'ın gösterdiği mürşide tabi olmuşsa tabi olduğu anda mutlaka ruhu vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkmış olan kafileye o da katılır. Ve de neticede mutlaka Allah'ın zatına ulaşacaktır. O kişi hayatta olsa da ulaşacaktır. Yolda ölse de gene ulaşacaktır. Sevgili kardeşlerim, bütün ölenlerin ruhları 7 tane gök katını aşarak mutlaka Allah'ın zatına ulaşır. Ruh Allah'ın üfürmesiyle Allah'tan gelmiştir. Döneceği yer mutlaka Allah'tır. Biz insanlar canlıyken ruh ile birlikte oluruz. Allah'ın istediği bu canlı hüviyetteyken ruhumuzu kendi irademizle bilerek, isteyerek Allah'a ulaştırmamızdır. Bunu gerçekleştirebildiğimiz takdirde Allah için ermiş evliya oluruz. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği an velayet makamlarının ilkine adım atar. Allah'a ulaşmayı dilemek birinci velayet makamıdır. Mürşide tabiyet ikinci, ruhun Allah'a Allah tarafından ulaştırılması üçüncü kademeyi ifade eder. Fizik vücudun teslimi dördüncü kademeyi, muhlis olmak 5. kademeyi, nefsin teslimi 6. kademeyi, iradeyi teslim etmek 7. kademeyi ifade eder. Öyleyse 7'li sistem Kur'an-ı Kerim'in temelini teşkil etmektedir. Ve kişinin ruhu Allah'ın zatına ulaşacaktır. Bu ulaşma süreci içerisinde
birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarını birer birer aşacak. Yedinci gök katında yedi tane alemden geçecek. Ve ruh yedinci alemde Allah'ın zatına ulaşacaktır. Sevgili kardeşlerim, takvaların üçüncüsü Allah'a ulaşma takvasıdır. Bu noktada Allah Teala söylüyor ve üzdüfetül cenneti lil muttakine galibiyet. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. Haza ma tuadune. İşte vaad olunduğunuz şey budur. Haza işte bu ma şey tuadune vaad olunduğunuz şey. İşte vaad olunduğunuz şey budur. Li için külli bütün evvabin evvab olan hafiz. Hafiz olanlar için. Bütün evvab yani Allah'a ruhu ulaşmış ve sığınmış. Meaba sığınmış. Meaba ulaşmış, Allah'ın zatına ulaşmış ve sığınmış. Evvab. Ve hafiz muhafaza altına alınmış. Nasıl alınmış? Mürşidin ruhu geliyor kişinin başının üzerine. Başının üzerinde önden arkaya doğru uzanmış olarak yerleşiyor. Boşlukta duruyor. O kişinin başının üzerinde önden arkaya doğru uzanmış vaziyette duruyor. İşte Allah-u Teala'nın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sen onların üzerine kanatlarını ger dediği şey iki kolu açık Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ruhu onların hepsinin başının üzerinde duruyor. Kanatlarını gelmiş şekilde. Öyleyse Allah-u Teala'ya ruhun ulaşması konusunda Nebe Suresinin 39. ayet-i kerimesi ne söylüyor? Zalikel yevmül hakkı. İşte o gün hak günüdür. Ve men şa ittaze ila rabbihi mehaba. Ki o zaman kişi, dileyen kişi kendisini Allah'a ulaştıran yolu yani sırat-ı müstakimi yol ittihaz eder. Allah'a ulaşan kişiye Allah meab, sığınak, melce olur. Meaba kelimesi bunu söylüyor ve ruh Allah'a ulaşır, Allah ruha melce olur, sığınak olur. Neydi ruh? Ruh Allah'tan gelmişti. Allah'ın zatına ulaşmıştı ve Allah'tan gelmişti. Allah'tan kişinin doğuşuyla beraber ona üflenmek suretiyle vücudunun şeklini almıştı. Bu Allah'ın bütün insanlara verdiği bir emanettir. Bu emanetin Allah'a teslimi söz konusudur. İşte Allah-u Teala emaneti insan adı verilen en çok değer verdiği mahlukuna teslim etmiş ve emanetini geri istiyor. Bir ruh, vücuttan ayrılarak vücudun şeklini almış olan ruh, vücuttan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkıyor. Başka bir ruh, devrin imamının ruhu, kişinin başının üzerinde yere paralel bir şekilde kolları açık, kanatlarını gelmiş vaziyette o kişilerin başlarının üzerinde yerleşiyor. Böyle bir şeyin gerçekleşebilmesi için devrin imamının hayatta olması temel şart. Sadece hayatta olanların ruhu insanların üzerine gelir yerleşir. Yoksa hangi devrin imamı olursa olsun Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onların hepsinden
kat kat üstündür. O bir Nebi Resul'dür. Nebi Resullerin de devrin imamı olanıdır. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için yaşadığı devirde bu imamet meselesi en üstün standartları ifade eder. Çünkü bir peygamber devrin imamıdır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hepinizin bildiği gibi son nebidir. Yani Hatem'in nebiyin, nebilerin sonuncusudur. Peygamberlerin sonuncusudur. Bütün nebiler aynı zamanda mutlaka Resul'dür. Bütün nebiler Nebi Resul'dür. Ama bütün Resuller Nebi değildir. Nebilerin Nebi Resullerin dışındaki bütün Resuller Veli Resul'dür. Bir tek kavimde bir tek kişi Nebi Resul olabilir. Öteki kavimlerin de her birinde mutlaka Resul vardır. Ama onların hepsi Veli Resul'dür. Müessese bu istikamette bir form arz eder. Nübüvvet müessesesi peygamber farsça bir tabirdir. Peygamberi ifade eder. Nebiler aynı zamanda da Resul'dür. Bütün Nebiler aynı zamanda Resul'dür. Ama bütün Resuller aynı zamanda Nebi değildir. Sadece bir tek kişi Nebi olabilir. Bir devirde Hazreti Musa ile Hazreti Harun hariç, öteki bütün devirlerde sadece bir tek Nebi var olmuştur. Öyleyse Allah-u Teala ile olan ilişkilerinizde bu müessese üstün boyutlarda bir sonuç gösterir. Ruhun tesliminden sonra fizik vücudun takvası geliyor. Âl-i İmrân 133'te Allah-u Teala diyor ki وَسَّارِعُوا اِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّتِنْ اَرْضُهَا السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضُ اُوِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ Rabbinizden mağfirete ve arzı yani yerleri göklerle yer kadar olan cennete koşuşun ki o cennet takva sahipleri için hazırlanmıştır. Ve sariu ve koşun ila ona mağfiretün mağfirete. Min rabbiküm Rabbinizden olan mağfirete, Rabbinizin mağfiretine, Rabbinizden gelen mağfirete koşun ve cennetin arduha semavati ve cennete koşun. Arzı göklerle yer kadar olan cennete koşun. Diyor Allah-u Teala Uviddet lil-muttakin ki o takva sahipleri için hazırlanmıştır. Sevgili kardeşlerim, beşinci takva ulyelvaf takvası. Allah Teala diyor ki innellezine tekav izamesuhum taifun mineşşeytani tezekkure fi izahun mufsirun. Araf 201. Muhakkak ki takva sahibi kimseler şeytandan onlara gözü bürüyen bir vesvese dokunduğu zaman tezekkür ederler. Kimi? Allah'ı tezekkür ederler. Allah'ı zikrederler. İşte o zaman onlar basır edenlerdir. Yani kalp gözleriyle görenlerdir. Allah Teala onlara kalp gözüyle görme yetkisi vermiştir. Altıncı takva, ihlas takvası oluyor. Allah Teala diyor ki, Bakara 179'da velikum fil kısası hayatun. Ya ulul elbabi, ey ulul elbab, sizin için hayatta kısasta hayat vardır. Ya ulul elbabi, ey ulul elbab, lealukum tettekun. Umulur ki siz takva sahibi
olursunuz. Maide suresinin 100. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor: Kul ya yestevil habisu ve tayyibu ve lev acebeke kesretül habis. Ettekullahe ya ulul elbabi leallekum tuflihun. De ki habisin çokluğu, haram murdar ve fesadın yani çokluğu senin hoşuna gitse bile habis ile tayyib yani helal ve temiz ve güzel bir değildir. Ey ulul elbab, Allah'a karşı takva sahibi olun. Umulur ki siz felaha erersiniz. En son takva, salah makamının takvası, Âl-i İmrân suresinin 76. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor: Bela men efha bi ahdihi betteka fe innallâhi yuhibbil müttekîn. Bela, hayır öyle değil. Kim Allah'a verdiği ahdini yerine getirir de takvaya ulaşırsa, yani takva sahibi olursa, muhakkak ki Allah takva sahiplerini sever. Ve innallâhe, öyleyse innallâhe, inne muhakkak ki Allah'e, Allah yuhibbül, yuhibbu, hubbeder, sever, muhabbet besler, muttakin, takva sahiplerini, muhabbet besler, takva sahiplerini sever. Ve Âl-i İmrân suresinin 102. ayet-i kerimesi: Ya eyyühellezine amenüttekullâhe hakka tukatihi ve la temutunne illa ve entüm müslümun. Ya eyyühellezine amenü, ey amene olanlar, amenüttekullâhe, Allah'a karşı takva sahibi olun. Hakka tukatihi, hakka tukatihi takvayla, tam bir takvayla. Ve la temutunne, ve ölmeyin, illa ve entüm müslümun, müslüman olarak ölün. Yani ölmeden evvel takva sahibi olun. Ölmeden evvel takva sahibi olun, sonra ölün. Sevgili kardeşlerim, takva meselesi bir insan hayatındaki yedi safhayı muhtevasını alan bir bütündür. Sizler Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda zaten hepiniz takva sahibi oldunuz. Sonra adım adım tabi oldunuz. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdınız. Fizik vücudunu teslim ettiniz. Nefslerini teslim edenler etti. İradelerini teslim edebilenlerin söz konusu olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Öyleyse Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırsın dualarımızla, dileklerimizle. El-Fatiha ve as-salavat.

0: Müjde! İmam İskender Alemihir'in Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali çıktı. İslam unutulan özüne, teslimiyete yeniden kavuşuyor. İmam İskender Alemihir bu Kur'an mealiyle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin döneminde yaşanmış 7 safa ve 4 teslimden oluşan gerçek İslam'ı en doğru şekilde sizlerle buluşturuyor. Cenneti, cehennemi, kıyameti, ahireti, fiziği ve ötesini ama en önemlisi hiçbir şeyin eksik bırakılmadığı bu Kur'an mealinde derdinizin devasını, ruhunuzun gıdasını, dünya ve ahiret saadetinizi, Allahu Teala'nın gerçek reçetesini bulacaksınız. Bu Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali küçük ve büyük boy olarak iki farklı seçenekle hazırlandı. Kur'an'da, Tevrat'ta ve İncil'de Hanif dinini anlatan kitapçık da hediye.
1: Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki bir defa daha birlikteyiz. Allah'tan bahsetmek üzere, mutluluktan bahsetmek üzere, daha güzele, daha güzele ulaşmak üzere. Sevgili kardeşlerim, etrafımızdaki insanların yanlış davranışlarından incinmek ve arkasından da onlara kötü davranışlarda bulunmak, onların yaptığıyla onlara cevap vermek. O Allah-u Teala'yı tanımayan insanların yaptığı yanlışlıkları iştirak etmek değil midir? Onlar bilmiyorlar. Unutmayın, bundan 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme karşı her türlü saldırılar yapılmış, düşmanca davranışlarda bulunmuş, hakaret edilmiş, taşlanmış, hakkında her çeşit kötü sözler söylenmiş. Bütün bunlara karşılık Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Allah-u Teala'ya söylediği şey, Ya Rabbi, sen onları bağışla. Çünkü onlar bilmiyorlardı. Öyleyse bu hepimize bir örnek olmalı. Eğer başka birisi size kötü davranmışsa, siz ondan özür dileyin. Gerçek anlamda kabahatliymişsiniz gibi. Bir suçunuz olmadığı halde, kabahatiniz olmadığı halde size kötü davranan bir insana sizi hatalı gören bir insana söyleyeceğiniz bir özür, ondan af dileme bir büyüklük değil midir? Onun bütün kapılarını kapatmış oluyorsunuz. İkinci adımı atamaz. Eğer sizinle kavga etmek dileğindeyse, o size o kötü davranışını tatbik ettiğinde, mesela size hakaret ettiğinde, siz ondan af dilemek büyüklüğünü gösterirseniz, size ikinci defa bir saldırıda bulunması artık mümkün değildir. Onun bütün kapılarını kapatmış oluyorsunuz. Af dilemek büyüklüğünü gösterdiğiniz an, onun size saldırabilme imkanlarının hepsi artık kapalı bir kapının arkasında kalır. Onu yapabilecek olan kapıyı aralamadığınız için. Eğer birisi size kötü bir şey söyler de siz bundan alınırsanız, öfkelenirseniz, siz de ona onun kadar ağır bir şey söylerseniz, daha hafif bir şey de söyleseniz, gene onu rencide edecek standartta bir sözse, ona size yeniden saldırmak imkanı vermiş olursunuz. Ama eğer hatalı olmadığınızı peşinen kabul ediyorum, hatalı değilsiniz. Ama buna rağmen ondan af dilemek büyüklüğünü gösterebilirseniz, onun size hücum etme konusundaki isteğini
hapsetmiş olursunuz. Kapalı bir kapının ardına kilitlemiş olursunuz. O artık size saldıracak olan bir söz bulamaz. Sevgili kardeşlerim, ne kaybedersiniz? Birisi size kötü bir şey söylediği zaman, siz de ona aynıyla mukabele etmek yerine, ondan af dilemek büyüklüğünü, kabahatsiz olduğunuzu kabul ediyoruz. Af dilemek büyüklüğünü gösterirseniz, ne kaybedersiniz? Onunla af diledikten sonra da o size hakaret etmemiş gibi konuşmanıza devam edebilirseniz, olay bitmiştir. O size karşı kötü bir davranışta bulunmak imkanının artık kapısını aralayamaz. Davranışınızla bunu kesin olarak önlemiş olursunuz. Sevgili kardeşlerim, hepimiz Mir Vakfı'nın, International Mir Vakfı'nın muhterem mensupları, hepimiz başkalarının yanlış davranışlarına huzurla cevap verebilirsek, mutlulukla cevap verebilirsek, kızmadan, öfkelenmeden onlardan af dilemeyi başarırsak, o zaman bizim Mir Vakfı'nın mensubu olduğumuz, onlar için de tahakkuk eder. Demek ki bu insanlar kendilerine hakaret edildiğinde bile karşısındakinden intikam almak gereğini duymuyorlar, öfkelenmiyorlar. Bunlar sükuneti öğrenmişler, sakin olmayı öğrenmişler. Onlar kavgayı bitirmeyi öğrenmişler. İşte sevgili kardeşlerim, gayretleriniz bu istikamette olmalı. Huzuru, mutluluğu, sükunet için içerisinde yaşamalısınız. Başkalarının yanlış davranışları sizin huzurunuzu bozamamalı. Ayrıca o öfke içerisinde size gelen kişiyi otomatik bir şekilde sükunete ulaştırmanın yolu ondan af dilemek büyüklüğünü gösterebilmektedir. Sevgili kardeşlerim, ne diyordunuz? Biz kimseye kin tutmazız. Ayar bile dosttur bize diyor. Öyleyse Yunus bunu Allah'tan aldığı bir dizaynda söylemiyor mu? Öyleyse neden biz kin tutalım ki? Bize kötü davranan insan, biz ondan hatamız olmamasına rağmen af dilediğimizde ikinci adımı atmak imkanının artık sahibi değildir. Olay bitmiştir. Kavga bitmiştir. Sülfe sükuna istese de istemese de girmek mecburiyetindir kişi. O öfkesini alabilmek için sizin de ona çatmanızı ve o zaman daha çok
size çatmak imkanını bulmayı istemektedir. Ama sizin daha ilk etapta o ağzını açıp da size hakaret ettiği noktada af dilemek büyüklüğünü göstermeniz olayı bitirmiştir. Sevgili kardeşlerim, neden kavga? Neden huzursuzluk? Neden insanların kalplerini kırmak ve insanları mutsuz etmek? Hayır. Sizin göreviniz başka insanları mutsuz etmek değildir. Sizin göreviniz başka insanları mutlu etmektir. Sizi yanlış ve ters davranışlarla mutsuz etmeye çalışanlar da buna dahildir. Onları da mutlu etmekle mükellefsiniz. Netice mi? Neticede asıl mutlu olan daima siz olursunuz. Hiç kimse mutluluğunuzu bozamaz. Allah Teala'nın emri bu istikamette gidiyor. Hepiniz hayatınızı başka insanların mutluluğuna adamalısınız. Başka insanların saadeti sizin için hedef olmalı. Siz bütün insanları saadete, mutluluğa çağıran ve onların mutlulukları için her şeyi yapmaya daima hazır olan birileri olmalısınız. Mutluluk taşıyıcıları, mutluluk kervanının mensupları, etrafa sadece mutluluk taşıyan, huzur taşıyan, hiç kimseyle anlaşmazlığı, kavgası olmayan bir toplum. Bunları neye dayalı olarak söylüyoruz? Yakın gelecekte bütün dünyada bu olay tahakkuk edecektir. Bütün dünyadaki savaşlar bitecek. Ve her milletten insan bütün boyutlarıyla dostluğu yaşayacaktır. Sevgili kardeşlerim, şu anda savaş olan yerlere baktığımız zaman ayrı ayrı dinlerin mensupları olduklarını zanneden insanların birbiriyle harp ettiklerini görüyoruz. Ayrı ayrı dinlere mensup insanların demedik. Ayrı ayrı dinlere mensup olduklarını zanneden insanlardan bahsettik. Yani ne demek istiyoruz? Yani ayrı ayrı dinler yoktur. Hristiyanlık da ondan evvelki Judaizm de, yani Musevilerin dini de, Hazreti Musa'ya tabi olanların dini de, Hazreti İsa'ya tabi olanların dini de, Hazreti Musa, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanların dini de, bir başka açıdan gidelim, Tevrat'a tabi olanların, İncil'e tabi olanların, Kur'an'a tabi olanların dinleri değil, dini söz konusudur. Neye dayalı olarak söylüyoruz bunu? Çünkü Tevrat'ı incelediğimizde görüyoruz ki Hazreti Musa, Hazreti İbrahim'in Hanif dininin sahibidir. İncil'i incelediğimizde görüyoruz ki Hazreti İsa ve ona tabi olanlar Hanif dinine tabi olmuşlardır. Kur'an'ı incelediğimizde
şunu görüyoruz ki Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve onun bütün sahabesi Hazreti İbrahim'in Hanif dinine tabi olmuşlardır. Ve Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de bu açık ve kesin bir şekilde kaydedilmiştir. Sevgili kardeşlerim, o zaman bütün dinlerin mevcut olmadığı, dinlerin mevcut olmadığı, sadece bir tek dinin mevcut olduğu ve Hazreti Adem'den kıyamete kadar sadece bu dinin devam edeceği gerçeğini yerli yerine oturtmak bizlerin üzerine vazifedir. İnsanlar dinler arası savaşlar yaptılar. Yüzyıllar boyunca savaştılar, savaştılar, savaştılar. Birbirlerini öldürdüler. Ve öldürenler de, ölenler de kendi dinleri için bunu yaptıklarını düşündüler hep. Ama Allah Teala bize Kur'an'ı öğretti. Allah Teala bize Tevrat'ı öğretti. Allah Teala bize İncil'i öğretti. Ve gösterdi ki üç kitaplı din de sadece bir tek dindir. Hazreti İbrahim'in Hanif dini. İşte Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor. Diyor ki Habibim, Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya verdiğimiz şeriatı sana da şeriat kıldık. Dinde fırkalara ayrılmayın diye. Şimdi bu

dindir. O din Hanif dinidir. Sen de Hanifsin. Ve Allah-u Teala'nın ne dini ne de insanları Hanif dininin dışında veya Hanif fıtratıyla yaratmasının dışında bir şey hiç mevcut olmamıştır. Allah, sen nasıl Hanifsen, bütün insanları Hanif fıtratıyla yaratmıştır. Allah'ın dini sadece Hanif dinidir. Ve Allah'ın ne dini yaratmasında değişiklik olmuştur insanlık tarihi boyunca, ne de insanları yaratmasında değişiklik olmuştur. Din Hanif dinidir ve bütün insanlar sadece Hanif dinini yaşayabilecek olan özelliklerle yaratılmıştır. Sonra geçiyoruz. Rum 31'e. Münibine ileyhi ve yettekuhu ve kumussalat ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a yönel Hanif olarak, Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile. Ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dile. Ve böylece Allah'a karşı takva sahibi ol. Ve o müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. Allah'a yönel, Allah'a karşı böylece takva sahibi ol ve namaz kıl ve müşriklerden olma. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. Öyleyse kim müşrikler? O Allah-u Teala'nın söylediği o tek dinin, Hanif dininin dışında bir takım şeyleri kendilerine hedef edinmişler ve aslı unutmuşlar. Öyleyse dinin bir temel müessesesi var. Bu temele baktığımız zaman bunun Allah'a ulaşmayı dilemekle başladığını görüyoruz. Sadece Allah'a ruhlarını hayattayken ulaştırmayı dileyenler Hanif dininin mensuplarıdır. Dilemeyen hiç kimse Hanif değildir. Öyleyse sen Hanifsin, Hanif olarak ve içine dine ikame et ve Allah'a ulaşmayı dile ve böylece takva sahibi ol. Müşriklerden olma, o müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. Öyleyse dinde fırkalara ayrılmaktan kişiyi kurtaracak olan şey, bu Allah'a ulaşmayı dilemektir. Sadece bu dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek bir insanı şirkten, gizli şirkten kurtarıyor. Mutlaka cennetin sahibi yapıyor. Şimdi Tevrat'ı incelediğimiz zaman Allah-u Teala'nın Hazreti Musa'ya sen Hanifsin, senin dinin Hanif dinidir dediğini görüyoruz. İncil'i incelediğimiz zaman Allah-u Teala'nın Hazreti İsa'ya sen Hanifsin, senin dinin Hanif dinidir dediğini görüyoruz. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'da Allah-u Teala'nın

Sen Hanif'sin. Senin dinin Hanif dindir dediğini görüyoruz. O zaman bu Hazreti İbrahim'in Hanif dini nasıl bir din ki? Sadece o din var, başka bir din hiç olmamış. Hazreti İbrahim'in Hanif dininin Hazreti Adem'in dini olduğunu görüyoruz. Hazreti Adem, Adem Aleyhisselam'ın nakını tutarak gelen peygamberler, Hazreti Nuh, Hazreti İbrahim. Hepsi o dini, kainatın tek dinini yaşamışlar. İkinci bir din hiç olmamış. Şimdi Hazreti İbrahim'in Hanif dininin özelliklerine baktığımız zaman mutluluğu onun vücuda getirdiğini görüyoruz. Başka bir din hiç olmamış ve Allah Teala bütün insanları sadece mutlu olsunlar, hem dünyada mutluluğu yaşasınlar, hem de Allah'ın cennetine girerek öldükten sonra, kıyametten sonra sonsuza kadar cennette yaşantılarını sürdürsünler diye yaratmış. Ama insanı serbest iradeli kılmış. Öyleyse gördüğümüz ne sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım? Bütün insanları mutlu etmek için Allah Teala bir tek din öğretmiş. Eğer o dini insanlar yaşayamazsa mutlu olmaları mümkün değil. Neden mümkün değil? Çünkü yaşayamazlarsa nefslerini tezkiye edemezler. Afetlerden kurtaramazlar. Kurtaramazlarsa ömür boyunca dünya üzerinde hep mutsuz insanlar olacaklardır. Nefsin tezkiye edilmemesi demek, şeytanın devamlı o insan üzerinde tesirini sürdürmesi söz konusudur. Şeytan, sevgili kardeşlerim, şeytan kime hakimse, o kişi mutsuzdur, huzursuzdur, sıkıntılıdır. Çünkü şeytan insanların sadece mutsuz olmalarını, huzursuz olmalarını ister. Devamlı insanlara onları mutsuz edebilecek olan şeyleri fısıldar. Hem de onları süsleyerek, püsleyerek, sanki onları mutlu edecek olan şey şeytanın söylediğiymiş gibi bir imajla insanları yönetir. Kandırır. Son derece zeki bir mahluktur. Zekası korkunç derecede çalışır. Ve de bütün gayretiyle insanları birbirine düşürmeye çalışır. Gayreti insanoğlunun huzursuz ve mutsuz olmasına yöneliktir. Mutsuz kılınmasına, mutsuzluğa itilmesine yöneliktir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, halbuki dinler yoksa, sadece bir din varsa, acaba bu dinin özelliklerini diye merak etmez miyiz? Üç özelliği var Hanif dininin. Bir, tek Allah'a inanmak. Vahdet akidesi. Allah'ın tekliği. Bir tek Allah vardır, başka ilah yoktur. Allah Teala diyor ki Kur'an-ı Kerim'de, eğer diyor gökte ilahlar olsaydı
Onların hepsi birbiriyle kavga halinde olacaktı şimdi diyor. Ama diyor yok. Sadece biz varız diyor. Yaratan ve öldüren biziz. Biz diyor Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hazreti İbrahim'in Hanif dininin ikinci özelliği tevhid akidesidir. Ruhlarını hayattayken Allah'a ulaştırmayı dileyen insanların oluşturduğu tek bir fırka, gene bir rakamı. Allah'ın tekliğine inanan insanların oluşturduğu Allah'a ulaşmayı, o tek Allah'a ruhlarını hayattayken ulaştırmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir topluluk, tek bir toplum, tevhid akidesi. Ve vahdetin ve tevhidin sahibi olan insanoğlunun hepsinden Allah'ın beklediği tek şey. Üçüncü faktör teslim. Ruhun teslimi 21, 22. basamak. Fizik vücudun teslimi 25. basamak. Nefsin teslimi 26. basamak. İradenin teslimi 28. basamak. Dört tane teslim. Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. İşte eğer İncil'i incelerseniz bunu göreceksiniz. Eğer Tevrat'ı incelerseniz bunu göreceksiniz. Eğer Kur'an-ı Kerim'i incelerseniz bunu göreceksiniz. Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. İnsanlar asırlar boyunca hep harbetmişler. Kendi dinleri için harbetmişler. Başka dinlerin mensupları olduğunu zanneden insanları hep düşman bilmişler. Başka dinlerin olduğunu zannettikleri için. Hatta bundan emin oldukları için. Müslümanlar ayrı bir dinin sahibi olduğunu zannetmişler. Hristiyanlar ayrı bir dinin sahibi olduklarını zannetmişler. Museviler de ayrı bir dinin sahibi olduğunu zannetmişler. Bugün dünya üzerinde 72 çeşit inancın varlığı kesinleşmiş durumda. Yapılan bütün araştırmalar, ister negatif istikamette inanç olsun, ister pozitif istikamette inanç olsun, bu inançların toplam sayısının 72 tane olduğu tespit edilmiş durumda. Gelin görün ki sahabe bundan 14 asır evvel Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e soruyor. Ey Allah'ın Resulü, kaç tane fırka olacak? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki 73 fırka. Bu 73 fırkayı oluşturmak bu zamanda da geçerli olmalıydı. Ama bakıyoruz ki 72 tane fırka var. 72 tane inanç biçimi. Bu inanç biçiminin hepsinde insanlar hep dejenerasyona uğramışlar. Son üç kitap dinin önce Musevileri, Yahudileri, sonra Hristiyanları, sonra da İslam alemi
Hepsi dejenere olmuşlar. Allah'ın kendilerine hedef gösterdiği o asli unsurları unutmuşlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın hepinizden istediği şey, hepinizin mutlu olmasıdır. Saadet içinde bir dünya hayatını gerçekleştirmenizdir. İşte bu güzelliği yaşamanızı ister Allah Teala. Huzur içinde bir dünya hayatı geçirmenizi, mutlaka Allah'ın cennetine girmenizi ister. Tevrat'ı, İncil'i ve Kur'an-ı Kerim'i ciddi bir tahlilden geçirdiğiniz zaman, tahlilinizi Allah yönlendirmişse, üç kitabın içinde de aynı hususları görürsünüz. 7 tane Safa, 4 tane de Teslim. Hazreti Musa ve ona tabi olanlar. Hepsi Allah'a ulaşmayı dilemişler. Hepsi o devirdeki peygambere, Hazreti Musa'ya tabi olmuşlar. Hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırmış, tabi olanlar. Yani Hazreti Musa'nın dinini yaşayanlar, Tevrat'ı yaşayanlar, hepsi ruhlarını Allah'a teslim etmişler. Daha sonra fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Daha sonra nefslerini Allah'a teslim etmişler. Daha sonra irşad olmuşlar. Ve nihayet iradelerini de Allah'a teslim etmişler. İrşad makamına ulaşmışlar. Tevrat'ta 7 safhanın 7'si de farz kılınmış. Gene Tevrat gösteriyor ki Hazreti Musa ve ona tabi olanlar 7 safhanın 7'sini de yaşamışlar. Öyleyse Tevrat'ın muhtevası Hanif dininin muhtevasıdır. 7 safha ve 4 tane teslim. Sonra İncil'e geliyoruz. Bakıyoruz ki Tevrat'ta nasıl 7 safhanın 7'si de farzsa ve 7 safhanın 7'sini de Hazreti Musa ve ona tabi olanlar yaşamışsa, İncil'de de aynı şeyi görüyoruz. 7 safhanın 7'si de farz ve Hazreti İsa ve ona tabi olanlar, 12 havarisi, hepsi 13. havari bildiğiniz gibi yolundan sapıyor. Ama 12 havari Hazreti İsa ile aynı şeyleri paylaşıyor bir ömür boyu. Hepsi 7 safhanın 7'sinde yaşamışlar. Ruhlarını da, fizik vücutlarını da, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim etmişler. Geliyoruz Kur'an-ı Kerim'e. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve onun sahabesi 7 safhanın 7'sinde yaşamış. Kur'an'da 7 safhanın 7'si de farz. Ve bütün sahabe 7 safhanın 7'sinde gerçekleştirmişler. Sevgili kardeşlerim, Hazreti Musa ve ona tabi olanlar Tevrat'ta farz kılınan 7 safhanın 7'sinde yaşamışlarsa, 4 teslimi de gerçekleştirmişlerse,
Hazreti İsa ve ona tabi olanlar da İncil'deki aynı olan yedi safhanın yedisinde yaşamışlarsa ve dört teslimi de gerçekleştirmişlerse ve Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve ona tabi olanlar yedi safının yedisini de yaşamışlarsa başlangıçta ona tabi olmuşlarsa o ve ona tabi olanların hepsi yedi safının yedisini de yaşamışlarsa ruhlarını ve içlerini, nefslerini ve iradelerini hepsi Allah'a teslim etmişse o zaman sevgili kardeşlerim dinlerden bahsetmek mümkün olabilir mi? Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de bu din Hanif dinidir diyor Allah-u Teala. Hazreti Musa'nın dini de, Hazreti İsa'nın dini de, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in dini de, Hazreti İbrahim'in dinidir. Hanif dinidir. Hal böyleyse, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, insanların, birbirlerine, Hristiyanların, Yahudilerin ve Müslümanların birbirlerini ayrı dinlerden zannetmeleri, onun uğrunda savaş vermeleri, devam edecek mi? Hayır, devam etmeyecek. Yolun sonuna geldik. İspat vasıtaları bizim elimizde. Hristiyanlara da, Musevilere de, İslam'a da dinler diye bir şey olmadığını, sadece Hazreti İbrahim'in Hanif dininin mevcut olduğunu, üç kitapta da hem yedi Safa ve dört teslimin farz kılındığını, hem de üç peygamber zamanında da yedi Safa ve dört teslimin yaşandığını ispat ettiğimiz zaman, o zaman savaşlar bitecek sevgili kardeşlerim. Dünya sulh ve sükuna kavuşacak. İşte Allah Teala'dan aldığımız bunca nimetin arasında en önemlisi, Allah'ın bize bahşettiği en önemli nimet bu diye düşünüyoruz sevgili kardeşlerim. Dinlerin mevcut olmadığının bu dünyada evvela bize öğretilmesi. Üç kitabında yedi safa ve dört teslim ihtiva etmesi, üç kitabında peygamberinin Hazreti İbrahim'in Hanif dinine tabi olduğunun kesinleşmesi, bunların ruhun ve için, nefsin ve iradenin Allah'a teslim olma edilmesi yoluyla gerçekleştirilmesi, hem hepsinin farz olması, hem de üç peygamber zamanında hepsinin tahakkuk etmesi. Onlar ve onlara tabi olanlar, yedi safa ve dört teslimin hepsini yaşamışlar. Sonra mı ne olmuş? Sonra iblis girmiş devreye. Ve önce Musevilere, daha sonraki devirde Hristiyanlara, en sonraki devirde de Müslümanlara Allah'ın dinini unutturmuşlar. İşte Tevrat, işte yedi safa ve dört teslimin farziyeti, işte Tevrat'ta Hz. Musa ve ona tabi olanların hepsinin
bu yedi safa ve dört teslimi yaşamış olmalarının ispatı. İşte İncil. İşte İncil'de yedi safa ve dört teslimin farz kılınması ve Hazreti İsa ve ona tabi olanların yedi safa ve dört teslimin hepsini yaşaması. İşte Kur'an-ı Kerim, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve ona tabi olanların hepsinin yedi safa ve dört teslimi yaşaması. Kur'an-ı Kerim'de yedi safa ve dört teslimin hepsinin farz oluşu. Öyleyse kim bunlara karşı çıkabilir ki? Bütün dünya bu hakikatleri yakın gelecekte tamamen öğrenecek. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın dediği mutlaka gerçekleşecek ve dünya bir sulh ve sükun devresine Allah'ın önceden belirttiği gibi mutlaka ulaşacaktır. Önümüzdeki aylarda, önümüzdeki yıllarda bunların hepsinin gerçekleştiğini, bütün dünyanın sarmaş dolaş olacağını, bütün insanların dinlerin değil, sadece Hazreti İbrahim'in Hanif dininin mevcut olduğunu ve o tek çatı altında bütün insanların huzur ve mutluluk içinde yaşamaya başladığını göreceksiniz. Allah'a en çok bunun için şükrediyoruz ki bu büyük görevi bu devirde bize Allah Teala nasip kılmış. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın huzurunda hepinizi selamlıyoruz ve huzurlarınızdan mutluluğunuza dualar ederek ayrılıyoruz inşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha ve as-salavat.

Selamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir Kur'an tefsiri dersinde daha inşallah birlikteyiz. Ashab suresinin 17. ayet-i kerimesiyle inşallah başlıyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul men zellezi ya simukum minallahi in erade bikum su'en ev erade bikum rahme ve la yecudune lehum min dunillahi veliyen ve la nasira. Kul de ki, men zellezi, o kimse kimdir? Ya sümukum, sizi koruyacak. Minallahi, Allah'tan. İn eğer, erade isterse, dilerse, bikum, sizin için suen, kötülük, ev veya erade bikum, sizin için isterse dilerse, rahmeten, bir rahmet. Ve la yecudune, ve bulamazlar, bilehüm, onlar için. Min dunillahi, Allah'tan başka, veliyen, veli, dost. Ve la yoktur, nasiren, bir kurtarıcı, yardımcı. Şöyle oluyor netice. De ki, eğer Allah sizin için bir kötülük dilerse, sizi Allah'tan kim korur, yani koruyabilir? Veya sizin için rahmet dilese, Allah'tan başka kendinize dost ve yardımcı bulamazsınız.

Allah sizin için bir kötülük dilese, sizi Allah'tan kim korur, koruyabilir? Veya sizin için rahmet dilese, Allah'tan başka kendinize dost ve yardımcı bulamazsınız.

Allah'tan başka kendilerine dost ve yardımcı bulamazlar. Öyleyse Allah velidir, dosttur, mesirdir, yardımcıdır. Ne ölçüde hak ederseniz Allah o ölçüde size yardımcı olur. Allah ile olan ilişkilerinizde onun yardımını istiyorsanız Allah'ın liyakat kanunlarını hiç unutmayacaksınız. Neye layıksanız sadece onu alırsınız. Liyakatinizin ötesinde Allah Teala'nın bir şey vermesi onun kanunlarına aykırıdır. Liyakatinizi arttırmak isterseniz ondan talepte bulunursunuz. Liyakatinizi arttırır ve daha sonraki yardımlarını onun üzerine bina eder. Ama layık olmadığınız bir şeyi Allah Teala'dan isteyebilirsiniz, yalnız alamazsınız. Allah'ın size bütün sunuşları, takdimleri hep sizin liyakatiniz ölçüsündedir. Onun için İslam'ın temel özelliği liyakatin arttırılmasıdır. Bu sebeple 7 tane safa vardır. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi hiçbir liyakat seviyesinin sahibi olamaz. Diledikten sonra harekete geçen Allah Teala o kişiye furkanlar vererek, günahlarını örterek o kişiyi mürşide ulaşmak üzere hazır hale getirir. Kişi mürşidine ulaşma liyakatini gösterince mürşidine ulaştırır. Ondan sonra bu liyakati o kişinin talebi üzerine zaten Allah ona kazandırır. Yani namaz kılmayı, oruç tutmayı, zikretmeyi Allah sevdirir kişiye. Ve kişiyi mürşidine ulaştıran da Allah'tır. Mürşid sevgisi veren de Allah'tır. Tabiyetten sonra ona zikir sevgisi ve hedefe ulaşma konusundaki gayreti veren gene Allah'tır. Ama kişinin liyakati Allah Teala tarafından oluşturulan liyakati onun taleplerine paralel bir gelişme gösterir. Kişi bir hedef sahibi ise, bu konuda gayretin sahibi ise hedef ve gayretin sahibi olmak onu mutlaka Allah Teala tarafından liyakat sahibi kılacaktır. Ve böylece Allah o kişiye yardımcı olur, ona liyakat kazandırmada ve daha üst kademelere onu ulaştırmada. Liyakata paralel olarak Allah Teala o kişiye devamlı yardımda bulunacaktır, nüsrette bulunacaktır ve onu daha üst kademelere layık hale getirecektir. Ahzab suresinin 18. ayet-i kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya le mullahu hul mu'av ve kine minkum vel kailine li ihvanihim. Helumme ileyna

Wala yetu nel be se illa kalila. Kat andolsun ki ya'lemullahul Allah bilir el muav vakine alıkoyanları mani olanları minkum sizden vel kailine ve diyenleri li için ihvanihim kardeşleri için li için ihvanihim kardeşleri helümme helümme gelin buyurun ileyna bize ve la ye'tu ne ve gelmezler ve la ye'tunel ve gelmezler el be'se harbe savaşa illa dışında kalilen azı sizden muavvik olanları yani peygambere yardıma mani olanları ve kardeşlerine haydi ondan ayrılın bize gelin diyenleri Allah kesinlikle biliyordu.

kardeşlerine. Haydi. Bize gelin diyenleri Allah kesinlikle biliyordu.

muavinlik olanları, yani yardıma engel olanları. Allah kesinlikle biliyordu.

Yani Allah Teala'nın oradaki anlaşmazlıkların hepsinde onların işlerinden geçen her şeyi bildiği ve Kur'an-ı Kerim'e aktardığı gerçeğiyle karşı karşıyayız. Ve Ashab Suresi'nin 19. ayet-i kerimesi Bismillahirrahmanirrahim. E şihhaten aleykum fe iza ca'el havfü re'eytehum yenzurune ileyke teduru ayanuhum kellezi

Yuşa aleyhi minel mevt ve iza zehebel havfu selekukum bi elsinetin hidadin eşihaten alel hayr la ike lem yu'minu fe ahba sallahu amalehum ve kâne zalike alallahi yesira.

kelimelere geliyoruz. Eşihreten, cimri ve bencildirler. Aleyküm size, sizin üzerinize. Ve izâ, o zaman câe. Cael geldiği, el havfi korku, reytehüm onları görürsün, yenzürüne bakarken, ileyke sana, teduru dönerek, ayunuhum gözleri, kellezi onun gibi, yuşa bayılmış baygın, aleyhi onun üzerine, minel mevti ölümden, fe izâ zehebet gittiği zaman gidince, el havfi korku, sele kukum sizi incitirler, bir elsinetin, dilleriyle, hidadin keskin, eşihaten düşkün, hırslı, alel hayrı, hayra karşı. Ulaike işte onlar, lem yuminu, inanmazlar, iman etmezler. Ve o zaman, ahbetallahu, Allah boşa çıkarmıştır, amalühüm, amellerini, ve kâne ve olur, zalike işte bu, alallahi, Allah'a yesiren, yesiren, pek kolay. Size karşı cimridirler. Fakat korku gelince ölümden dolayı üstüne baygınlık çökmüş kimse gibi gözleri dönmüş olarak sana baktıklarını görürsün. Hayra karşı keskin dilleriyle, yani yaralayıcı sözlerle sizi incitirler. İşte onlar mümin değildirler. Bu sebeple Allah onların amellerini heba etti, yok etti. Ve işte bu Allah'a göre çok kolay oldu.

Burada Allah-u Teala münafıklardan bahsediyor. Tabi münafıklar da sahabenin arasında görünüyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in saflarında savaşa iştirak ediyorlar. Ama Allah'a karşı iman sahibi olmadıkları için, Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için savaş onlar için onları ölüme götürebilecek olan bir vasıta sadece. Ve korkuyorlar. Allah-u Teala da burada onu anlatıyor. O insanların korkularını, korku sebebini nasıl Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i ve etrafındakileri nasıl incittiklerini ifade ediyor Allah-u Teala. Ve 20. ayet-i kerime. Yese bu nel ahzabe lem yeshebu ve in ye til ahzabu yuveddu lev enne hum ba'dune fil a'rabi yes'elune an enba'ikum velev kanu fikum ma katelu illa kalila. Yasebunel yasebune el ahsabe birlikler lem yesebune

Gitmedi. Beyin ve eğer yetil gelse el ahsabu birlikler yeveddü. İstiyorlardı. Arzu ediyorlardı. Lev şayet ennühüm muhakkak ki onlar ba'dune ortaya çıkmasını fiil Arabi Araplar içinde yes'ülüne sormak an enbaikum haberlerinizden ve levkâni bir olsalardı fiküm sizin içinizde

Velev canibi olsalardı fiküm sizin içinizde ma katılı savaşırdı illa ancak kalilen pek azı.

Demek ki sahabenin içinde münafıklar aslında bir düşman gibi davranıyorlar. Bu birliğin içinde olmakla beraber korkuyorlar. Ötekileri kendilerinden üstün görüyorlar. Savaşmak istemiyorlar, ölmek istemiyorlar Allah yolunda. Sahabe ile münafıklar arasında ne kadar büyük bir farklılığın var olduğunu söylüyor Allah Teala. Ve 21. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor: "Lekat kane lekum bismillahirrahmanirrahim. Lekat kane lekum fi resulillahi usvetun hasenetun limen kâne yercullâhe vel yevmel âhire ve zekerallâhe kesîrâ." Lekat andolsun ki kâne olur.

olur, vardır. Lekum, sizin için, fi Resulullah, Allah'ın Resulünde, usvetin örnek, hasenetin en güzel. Limen, kimseler için, kâne olan, yercullâhe,

Allah'a ulaşmayı dileyenler ve ahiret gününü dileyenler. Yani Allah'a ulaşma gününü dileyenler. Ve zekerallahı ve Allah'ı zikredenler kesilen çok. Andolsun ki Allah'a ve ahiret gününe, Allah'a ulaşma gününe

Allah'a ve ahiret gününe yani Allah'laşma gününe ulaşmayı dileyen ve Allah'ı çok zikreden kimseler için Allah'ın Resulü'nde güzel bir örnek vardır.

Burada Allah Teala yercullah ediyor. Allah'a ulaşmayı dilemek demek. Allah Teala Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde diyor ki innellezine la yercune likaina, onlar bize mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Böyle başlıyor ayet-i kerime. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Gidecekleri yer kazandıkları dereceleri itibariyle ateştir. Ellezî innellezîne la yercûne likâinâ diyor. Onlar bize mülâki olmayı dilemezler. Burada da Allah'a dönmeyi, Allah'a ulaşmayı dilemek oluyor yercullah'a.

Allah'a ulaşmayı dileyenler ve Allah'a ulaşma gününü dileyenler. Bir de Peygamberimizdeki örnek çok zikirle ifade ediliyor. 22. ayet-i kerimeye ulaşıyoruz. Ashab suresinin Bismillahirrahmanirrahim. Velemma re'el mu'minune nel ahzabe kalu haza ma ve adenallahu ve resuluhu ve sadakallahu ve resuluhu ve ma zadehum illa imanen ve teslima. Ve lemma ve o zaman re'el, re'e gördükleri. El mu'minunel

müminler, el ashabe birlikler. Kalu dediler. Haza bu ma vaadenallahu, Allah'ın vaad ettiği şey. Ve Resulü

Ve onun Resulü. Ve sadakallahü, ve Allah doğru söylemiştir. Ve Resulü. Ve Resulü.

insanların illa yalnızca imanen imanlarını, sadece imanen imanlarını ve teslimen teslimiyet imanen imanları ve teslimen teslimiyetleri. Müminler düşman birliklerini gördükleri zaman bu zafer Allah'ın ve onun Resulü'nün vaat ettiği şey. Allah ve onun Resulü doğru söyledi. Dediler. Ve bu onların sadece imanlarını ve teslimiyetlerini arttırdı. İki gruptan bahsediyor Allah Teala. Evvelki ayetlerde sahabeyle birlikte bulunan münafıklardan bahsediyordu. Şimdi ise sahabeden bahsediyor. Aynı şeyleri görüyorlar. Birileri ölümden korkuyor ve korkuları artıyor. Gözleri yuvalarından çıkmış gibi baygın bakıyor. Ama müminler Allah'a ulaşmayı dileyen sahabe o noktadan itibaren mümin olmuşlardır. Onlar düşman birliklerini gördükleri zaman bu yani zafer Allah'ın ve onun Resulü'nün vaat ettiği şey. Allah ve onun Resulü doğru söyledi dediler. Ve bu yani düşman birliklerini görmek onların sadece imanlarını ve teslimiyetlerini arttırdı. Yani düşman karşısında hiçbir negatif düşüncenin sahibi olmadılar diyor Allah Teala. Ve Ahzab suresinin 23. ayet-i kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. Minel mu'minine ricalun sadaku sadaku ma ahedullahe aleyh fe minhum men kada nahvehu ve minhum men yente ziru ve ma beddelu tebdila. Minel müminine müminlerden ricalun, adam, erkek, sadaku, sadık kaldılar. Ma ahdullahi, Allah ile olan ahdleri.

aleyhi, onun üzerine ona, fe böylece minhum, onlardan, men, kim, kimse, kada oldu, vuku buldu, nahbehu, onun adağı, neziri, sözü. Ve minhum, ve onlardan, men, kim, kimse, yenteziru, intizar ediyorlar, bekliyorlar. Ve ma beddülü, ve değiştirmediler. Tebdilen, değiştirme. Müminlerden bir kısım erkekler, Allah'a yaptıkları ahde, savaşta şehit oluncaya kadar sebat edeceklerine dair verdikleri söze sadık kaldılar. Müminlerden bir kısım erkekler, Allah'a yaptıkları ahde, savaşta şehit oluncaya kadar sebat edeceklerine dair verdikleri söze sadık kaldılar. Böylece onlardan bir kısmı verdiği sözü yerine getirdi. Yani şehit oldu. Bir kısmı da şehit olmayı bekliyorlar. Bir kısmı da bekliyorlar. Yani şehit olmayı bekliyorlar. Gene sözlerine sadık kalmışlar. Müminler iki kısımda mütalaa ediliyor burada. Allah'a ulaşmayı dileyenler müminler olarak vasıflandırılıyor. İki gruba ayrılıyor. Birinci grup, Allah'a söz vermişler. Şehit oluncaya kadar savaşacaklar. Savaşmışlar ve şehit olmuşlar. İkinci grup da Allah-u Teala'ya söz vermişler şehit olacaklarına dair. Onlar da savaşmışlar ama şehit olmamışlar. Yani kendilerine düşen vazifeyi bir hakkın yerine getirmişler ama şehit olmaları söz konusu olmamış. Yani düşman yenilgiye uğramış. Onlar da hayatta kalmışlar. Bundan sonraki savaşta şehit olmayı bekliyorlar. Çünkü onlar için şehit olmak en büyük şeref. Peygamberlerle ve Resullerle birlikte adın cennetine girecekler. Şehitler için Allah-u Teala'nın sözü var. Ve onlar ahdlerinden bir şey değiştirmediler.

aslında sahabenin şehadeti veya hayatta kalması her ikisi de sonuna kadar gitmeyi ifade ediyor. Bir kısmı şehit oluyor, diğerleri gene sözlerine sadıklar ama şehit olmuyorlar. Ve 24. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim li yeczi yallahus sadıkine bi sıdkıhim ve yuaz zibel münafıkine in şa'e ev yetube aleyhim innallâhe kâne gafûren rahîmâ li için yeczi Allah'ı Allah ceza verecek, mükafatlandıracak. Yani ceza burada karşılığını verecek manasına. Es-sadıkine sadıklar bi sıdkıhim onların sadakatleri ve azapla ve yuazzi ve azab ve azaplandıracak el münafıkine münafıklar in eğer ise şahidiler ev veya yetübe aleyhim onların tövbelerini kabul edecek innallâhe muhakkak Allah kâne oldu gafuren mağfiret eden günahları sevaba çeviren rahimen rahmet eden rahim esmasıyla tecelli eden Allah'ın sadıkları, doğru söyleyenleri ve aynı zamanda da sadakat gösterenleri Allah-u Teala'ya sadık, %100 bağlı olanları sadakatlerinden dolayı mükafatlandırması ve münafıklara azap etmesi veya dilerse tövbelerini kabul etmesi içindir.

Aslında bu Allah'ın sadıkları sadakatlerinden dolayı mükafatlandırması ve münafıklara azap etmesi veya dilerse tövbelerini kabul etmesi içindir. Muhakkak ki Allah gafurdur. Mağfiret eden, günahları sevaba çevirendir. Rahimdir, rahmet eden, rahim esmasıyla tecelli ederdir. Öyleyse iki tür insan söz konusu savaşta. Bir, sadıklar. İki, münafıklar. Sadıklar, sözlerine sadıklar. Allah'a sadıklar. Peygamber'e sadıklar. Ve mutlaka doğruyu söyleyenler sadıklar. Ve 25. ayet-i kerime, Bismillahirrahmanirrahim. Ve reddallahu'l-lezine keferu bi gayzihim lem yenalu hayra. Ve kefallahu'l mu'minine el kıtal. Ve kânallahu kaviyen aziza. Ve reddallahu'l-lezine ve redde ve geri çevirdi Allah'ı Allah ellezine o kimseler onlar. Keferu inkar ettiler. Bi gayzihim öfkeleriyle lem yenalu nail olmadılar, isteklerine ulaşamadılar. Hayren bir hayır ve kefallahu ve Allah kafi geldi. El müminine müminler, el kıtale savaş, ve kenallahu Allah oldu, kaviyen kavi olan, güçlü olan, azizen aziz olan, yüce ve galip olan. Allah kafirleri öfkeleriyle geri çevirdi. Bir hayra nail olamadılar, galip gelemediler. Ve Allah savaşta müminlere kafi geldi. Ve Allah kavidir, kuvvetlidir, azizdir, yücedir, galiptir. Savaşta müminlere kafi geldi. Onları galip kılarak kafi geldi. Ve Allah kavidir, kuvvetlidir, azizdir, yücedir, galiptir. Galip gelenler elbette müminler. Ötekiler zaten savaştan kaçmış durumdalar, münafıklar. Savaşanlar sahabe. Ve Ahzab suresinin 26. ayet-i kerimesi. Ve enzelallah ve enzelel lezine zaheruhum min ehlil kitabi min sayasihim ve kazefe fi kulu bihi bihi

bihi murrube. Bihi murrube. Ferikan taktulu ne ve tesiru ne ferika ve enzele ve indirdi ellezine o kimseler onlar zaheruhum onlara arka çıktılar zahir oldular müzahir oldular yardımcı oldular min ehli kitap kitap elinden min sayasihim kalelerinden ve kazefe ve düşürdü fi içine kulübihim onların kalpleri erru ve korku ferikan topluluk bir kısmı taktülüne öldürüyorsunuz ve tesirune ve esir alıyorsunuz ferikan topluluk bir kısım ve şöyle oluyor cümle ve kitap ehlinden onlara arka çıkanları yardım edenleri kalelerinden indirdi ve onların kalplerine korku düşürdü. Bir kısmını öldürüyorsunuz, yani öldürüyordunuz ve bir kısmını esir alıyorsunuz, esir alıyordunuz. Burada bir savaştan bahsediliyor. Kureyza oğulları Resulullah'la anlaşma yapmış oldukları halde Hendek Savaşı'nda Kureyşlilerin tarafını tutmuşlardı. Savaşta Kureyşliler mağlup olup Medine'den geri çekilince Hazreti Muhammed onların kalelerini kuşattı ve onlar da Allah kalplerine korku düşürdüğü için Sa'd bin Muaz'ın vereceği hükme razı olup kalelerinden inip teslim oldular. O da erkeklerin öldürülmesine, kadınların ve çocukların esir edilmesine hükmetti. Böylece onlardan bir kısmını öldürüyor, bir kısmını esir alıyorlardı. Bu olay anlatılıyor. Ve Allah Teala burada hep olaylardan bahsediyor Allah Teala. Arda arda o günlerde bu ayetler indirilirken vücut bulan olaylar. Ayet 27 Bismillahirrahmanirrahim ve evrezekum ardahum ve diyarehum ve envalehum ve ardan lem teta'uha ve kânallâhu alâ kulli şeyin kadîrâ ve evresekum sizi varis miras çıkıldı ardahum onların toprakları ve diyârehum ve onların yurtları, ülkeleri ve envalehum ve onların malları ve ardan ve arz, arazi lem teta'uha ona ayak basmadınız ve kânallâhu kâne oldu Allah, Allah'ı Allah alâ kulli şeyin her şeye kadiren kadir, gücü yeten ve sizi onların topraklarına, diyarlarına, ülkelerine mallarına ve ayak basmadığınız arazilerine varis kıldı. Allah her şeye kadirdir. İşgal ettikleri topraklar elbette onlara kalıyor. Ve Ahzab suresinin 28. ayet-i kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhen nebiyyü kul li ezvacike in kuntunne turidnel hayated dünya
ve zineteha fe te'aleyne umeddikunne ve userrihkunne serahan cemila. Ya eyyuha, ey ennebiyyü, nebi, peygamber, kul, de, söyle, li için, ezvacike, senin zevcelerin, eşlerin, inkuntunne, eğer siz iseniz, turidne, istiyorsunuz, hayata, dünya, dünya hayatı, ve zineteha, onun zineti, süsü, ve o zaman, te aleyna, gelin, ümettikunne, sizi metalandırayım, mehirlerinizi vereyim, ve userrihkunne, sizi bırakayım, boşayayım, sarahın, bırakma, cemilen, güzel, güzel bir bırakmayla. Ey Nebi, ey Peygamber, zevcelerine de ki, eğer dünya hayatını ve onun zinetini istiyorsanız, o zaman gelin, sizi metalandırayım. Yani mehrinizi vereyim ve sizi güzel bir bırakışla boşayayım. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Dünya hayatının zinetini isteyen insanlar dünya için yaşarlar. Allah'ın dostları Allah için yaşar. Allah'ın dostları bir ideal için yaşarlar. Allah'ı galip getirmek için. Allah'ın emirleri için yaşarlar. Hayatlarını Allah için vakfederler. Allah yolunda hayatlarını tüketirler. İşte burada dünya hayatının zevki, eğlencesi mi söz konusu? Sahabe için, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve onun eşleri için durum aynı. Onlar bir hedefe yönelik insanlar. Allah için yaşadılar. Allah için hayatlarını tamamladılar. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek bugünkü sohbetimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد. أعوذ بالله.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde beraberiz. Kur'an'dan ve İslam'dan koparılan Kur'an kavramları. Bu seri inşallah devam edecek. Bu akşam sizlerle birinci konumuzu konuşacağız. Mümin olmak. Mümin olmak İslam'dan ve Kur'an'dan koparılmıştır. Allah'ın Kur'an'da tanımladığı mümin olmakla bugün üniversitelerimizde öğretilen mümin olmak birbirine hiç benzemeyen iki kavramdır. Şeytan 14 asırda Kur'an-ı Kerim'in temel kavramlarını kesin bir ölçüyle yok etmeyi, dejenere etmeyi, saptırmayı, asli unsurlarını devre dışı bırakmayı başarmıştır. İşte bu kavramlardan bir tanesi mümin olmak. Mümin, imanın sahibi olan demek. İman, inanç demek. Demek ki mümin, inanan demek. Şimdi zamanımızda mümin kimdir diye soruyoruz. Cevap geliyor, Allah'a inanan mümindir. Öyle midir sevgili kardeşlerim? Allah'a inanan mümin midir? İnsan Allah'a inanıyor diye mümin olmak şerefine erebilir mi? Sual. Hadi bakalım, düşünün. Bir kişi Allah'a inanıyor, o bir mümin midir? Standartlara bakıyoruz. Allah-u Teala müminler cennete girer diyor. Mümin suresinin 40. ayet-i kerimesi, Allah bütün müminleri kadın olsun erkek olsun cennetine koyacak ve hesapsız rızıklandıracaktır. Ve Allah'a inanan insanlar bizim toplumumuzun %90'ından mutlaka daha fazlasını oluştururlar. İnanmayan insan, ateist sayısı çok azdır. %1'in de çok daha altındadır. Allah'a inanmayan, karşı çıkan, tabiat vardır, Allah yoktur diyen, her şeyin kendi kendisine oluştuğuna inanmaya çalışan, aslında inanmaları da tamam mümkün değil de, insanlar. Onları bir tarafa bırakıyoruz. Geri kalan insanların %90'ını oluşturan kitle inanıyor Allah-u Teala'ya. %90'dan daha fazlası, %99'dan belki daha fazlası Allah'a inanıyor insanların. Bu insanlar acaba Allah'ın cennetine giderler mi Allah'a inanıyorlar diye. Başka bir ifadeyle Allah'a inanmak kişiyi mümin kılar mı? Kur'an'a baktığımız zaman Allah Teala mümini ve kafiri birbirinden ayırmış. Diyor ki müminler cennete girer, kafirlerin gideceği yer cehennemdir diyor. Öyleyse inançla cennet arasındaki ilişkiyi kurmamız lazım. Dehir suresinin 3. ayet-i kerimesine bakıyoruz. Allah Teala diyor ki lehedeynâhü sebîlâ. Biz onları sebîle hidayet ederiz, ulaştırırız. İmmâ şekûrâ, immâ kefûrâ. Ama dileyen
küfredenlerden olur, dileyen şükredenlerden olur. Şakir ve kafir iki ayrı dizaynı ifade eder. Şakir, Allah'a şükreden ve şükrü kabul edilendir. Kafirlerin şükrü kabul edilmez. Öyleyse kimdir şakir, kimdir kafir? Öbür taraftan mümin ve kafir kavramları birbirinin tamamen zıttıdır. Kafir, inanmayan, kefere kelimesi ve küfar kelimesi bunun çoğulu, inanmayanlar. Mana itibariyle böyle durum. İnananlar ve inanmayanlar ve halk geniş açılı olarak şeytan tarafından buna inandırılmış. Allah'a inanıyorsa bir kişi mümindir. Allah'a inanmıyorsa mümin standartları içerisine o kişiyi alamıyoruz. Acaba bu kadar basit mi? İnsanımızın %99'u en az böyle olduğunu kabul edersek, %99 olduğunu kabul edersek, 100 milyon olsaydık, içimizden 1 milyonun inanmaması lazımdı. Demek ki 70 milyon olduğumuza göre, eğer aramızdan 700 bin kişi inanmıyorsa, %1 inanmayanlar, 700 bin kişi yok inanmayanlar. Ondan çok daha aşağıda. Öyleyse bizim ülkemizde herkes mümin. Allah Teala müminleri cennetine alacağını söylüyor. Kafirler ise ölçü olarak verdiğimiz cehenneme giren bir daha cehennemden çıkmaz konusunda ard arda sıraladığımız 29 tane ayet-i kerimede genel olarak kafir kavramı kullanılıyor cehenneme gidecekler için. En aşağı 30 tane, 40 tane, en aşağı 20 tane ayet-i kerime kafirlerin gideceği yerin cehennem olduğunu kesinleştirmiş. Öyleyse bir sonuca buradan varıyoruz. İnsanların %99'undan fazlasının cennete girmesi lazım müminler diye. Girerler mi? İki ekstrem ucun sonuçlarına bakalım gelin beraber. Optimistler ve pesimistler ne diyorlar? Bu karamsarlar diyorlar ki, yahu kardeşim, biz müminiz, Allah'a inanıyoruz ama sahabenin bile 10 tanesine nasip olmuş Allah'ın cennetine girmek. Hiç bizim gibi bir insan Allah'a inanıyor, yani mümin, ben müminim ama cennete gireceğime inanamıyorum doğrusu diyor. Optimistler içinse cevap hazır. Arkadaş diyor, ben Allah'a inanıyorum. İnandığıma göre müminim. Mümin olduğuma göre Allah Teala bu ayet-i kerime gelince beni mutlaka cennetine alacak. Mümin suresinin 40. ayet-i kerimesine göre. Ben mutlaka Allah'ın cennetine gireceğim. O zaman onu hatırlatarsınız eğer, ya kardeşim peki ama sen namaz kılıyor musun, oruç tutuyor musun, zekat veriyor musun, kelime-i şehadet getiriyor musun? İslam'ın 5 tane şartını hatırlatıldığını farz edin. Büyük kısmı onları da yerine getirmiyor. Ama söylenen de kesin yani. Müminleri Allah cennetine ulaştıracak ve kişi Allah'a inandığına göre mümin olduğuna kesin şekilde inanıyor. O zaman diyoruz Allah Teala müminleri cennetine alacak ama seni nasıl cennetine alacak? Sen Allah'ın hiçbir görevini yerine getirmiyorsun. Sadece inanıyorsun diye Allah Teala'nın seni cennete alacağına inanıyor musun? O zaman duruluyor. Ama diyor ki tamam ben Allah Teala'nın emirlerini yerine getirmiyorum ama müminim. Öyleyse ne yapacak Allah Teala beni? Önce cehennemini alacak tabii. Ne kadar suç işlediysem o kadar zaman cehennemde kalacağım.
cezamın süresi dolunca hapishaneye girip çıkıyormuş gibi, o zaman oradan çıkacağım, Allah Teala beni cennetine alacak. Sevgili kardeşlerim, evvela bu kabusu bitirmemiz lazım. Cehenneme giren bir daha cehennemden çıkamaz. Bir defa daha size bu konudaki ayetleri sadece ayet numarası vererek, vakit geçmesin diye sadece ayet numarası vererek bildirmek istiyorum. Cehenneme giren kişinin bir daha oradan çıkmayacağını söylüyor Allah Teala. Ve 29 tane ayet-i kerime açık bir şekilde bunu söylüyor. Sadece ayetlerin numarasını ve kelimelerle en kısa ifadeyi. Birinci ayet Araf 36. Ülâike ashabün nâru hüm fîhâ hâlidûn. Onlar ateş ehlidirler. Orada ebediyen kalacaklardır. Birinci ayet. Araf 36. 2. Ashab 65. Hâlidîne fîhâ ebedâ. Ashab 64'te Allah Teala diyor ki, Allah kafirleri lanet etmiş, onlara bir ateş hazırlamıştır. Ashab 65, halidine fiha ebeda. Üçüncü ayet-i kerime Ali İmran 116. Ülâike ashabün nâru hüm fiha halidun. Onlar ateş ehlidirler, orada ebediyen kalacaklardır. 4. Bakara 39. Ülâike ashabün nâru hüm fiha halidun. Beşincisi Bakara gene 81. Ülâike ashabün nâru hüm fiha halidun. Altıncısı Bakara 217. Ve ülâike ashabün nâru hüm fiha halidun. 6 ayet-i kerime oldu sevgili kardeşlerim. Onlar ateş ehlidirler. Ebediyen orada kalacaklardır. Bakara 257. 7. ayet-i kerime. Ülâike ashabün nâru hüm fiha halidun. Aynı ifade. Onlar ateş ehlidirler. Orada devamlı kalacaklardır. Bakara 275, aynı ifade, 8. ayet. Beyine 6, fi nari cehenneme halidine fiha. Cehennem ateşindedir, cehennem ateşinin içinde halidine fiha, orada ebediyen onun içinde. Orada ebediyen kalacakları cehennem ateşindeler. 10. ayet-i kerime cin 23. Fe inne lehu nâre cehenneme halidine fîhâ ebedâ. Ona içinde sonsuz olarak kalacağı cehennem ateşi vardır. Muhakkak ki onun için cehennem ateşi vardır. Orada ebediyen kalacağı. 11. ayet-i kerime Enbiya 99. Küllün fiha halidun. Hepsi orada ebediyen kalacaklardır. 12 Haş 17 Ennehuma finnari halidine fiha. O ikisinin, o ikisi de ateşte ebediyen kalacaklardır.

13. ayet-i kerime mücadele 17. İlâhike ashabin nârhüm fiyâ hâlidun. Onlar ateş ehlidirler. Orada ebedi kalacaklardır. 14. ayet-i kerime Muhammed 15. Hüve hâlidun finnâri. Onlar ateşte ebediyen kalacaklardır. 15. Mümin 103. Fî cehenneme hâlidun. Onlar cehennemde ebediyen kalacaklardır. 16. Mümin 76. Uttüle ebâbe cehenneme hâlidine. Hâlidine fîhâ. Ebediyen kalacağınız cehennem kapılarından girin. 17. Fethüle ebâbe cehenneme hâlidine fîhâ. Nahl 29. Cehennem kapılarından ebediyen kalmak üzere girin. 18. ayet-i kerime Lâbisîne fîhâ ahkâba. Orada bütün zamanlar boyunca kalacaklardır. 19. Yuthilhu nâren hâliden fîhâ. Hadi ateşe girin. Ateşe atılırlar. Ebediyen kalmak üzere, daimi kalmak üzere ateşe atılırlar. Nisa 93, 20. ayet-i kerime ve cezaühü cehennemi halden fiha. Onların cezaları cehennemdir, ebediyen kalmak üzere. 21. İlla tarika cehennemi haldiniyen fiha ebeda. Nisa 169. Onlar için sadece cehennem yolu vardır. Orada ebediyen kalmak üzere. 22. Rad 5. Ülâike ashabin nâri hüm fîhâ halidun. Onlar ebediyen kalmak üzere cehennemdedirler. Ülâike ashabin nâri hâlidine fîhâ. Aynen. Tegavin 10. 23. ayet. 24. ayet Tövbe 17. Fî nâri hüm hâlidun. Onlar ateşte ebediyen kalacaklardır. 25. ayet-i kerime Tövbe 63. Fe enne lehu le nâre cehenneme hâliden fîhâ. Onlar için cehennem ateşi vardır. Ebediyen kalmak üzere. 26. Tövbe 68. Vel küffâre nâre cehenneme hâldine fîhâ. Kâfirler için cehennem ateşi vardır. Ebediyen kalmak üzere. 27. Yunus 27. İlâike ashabin nâre hüm fîhâ hâlidun. Onlar için cehennem ateşi vardır. Onlar için cehennem ateşi vardır. Onlar ateş ehlidirler. Orada ebediyen kalacaklardır. 28. Filetüle ebvabe cehenneme haldine fiha. İçinde ebediyen kalacağınız cehennem kapılarından girin denir onlara. Ve 29. ayet-i kerime Zuhruf 74. İnnel mücrimine fi azabi cehenneme halidün. Muhakkak ki mücrimler cehennemde devamlı olarak kalacaklardır. Gördüğünüz gibi sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, cehenneme giren bir kişinin cehennemden çıkıp da cennete girmesi hiçbir şekilde mümkün değil. 29 tane ayet-i kerime Kur'an-ı Kerim'de cehenneme giren insanların bir daha cehennemden çıkmasının mümkün olmadığını söylüyor. Öyleyse abesle iştigal etmeyin. Allah'ın söylediği doğrulardan hareket edin. Demek ki iyimserlerin kanaati geçerli değil. Allah-u Teala'nın insanları önce cennete alıp da iyilikleri kadar cennete bırakması, sonra oradan çıkartıp ya da önce cehenneme alıp da kötülükleri kadar cehennemde kalmaları, sonra da iyilikleri kadar yani kaybettikleri dereceler kadar cehennemde kalmaları, bundan sonra da cennete girmeleri hiçbir şekilde mümkün değildir. Kur'an-ı Kerim bunu kesinlikle önlemiş. Bir defa bu büyük yanlış girmiş halkımızın zihnine. Neler kopmamış ki sevgili kardeşlerim? Cehennem mefhumu kopmuş insanlarda. Kur'an'dan ben cehenneme girerim ama bir süre kaldıktan sonra mutlak oradan çıkarım inancı var. Öyleyse mümin olmayanların cehenneme girdikten sonra cennete girmeleri hiçbir zaman mümkün değildir. Ebediyen cehennemde kalacaklardır. Ne birinciler doğru söylüyor, ne ikinciler. O sahabenin bile 10 tanesine cennet çıkmış, diğerleri cehenneme gidecekler diye düşünen zavallılar, Kur'an'dan hiç haberdar olmayanlardır. Araf suresinin 157. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki, onlar ki o ümmü nebi resule tabi olurlar,
Onların hepsi oldular, onların hepsi felaha erdiler diyor. Hepsi cennet müjdesine ulaşmış. Kim tabi olmuşsa, sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlardır. Hepsi cennet müjdesine kavuşmuşlar. Öyleyse ikisi de yanlışlara inandırmışlar kendilerini. İkisi de yanlışları sebebiyle kurtuluşları mümkün olmayan bir noktadalar. Biri zaten ümitsiz, sahabenin bile 10 tanesine cennet nasip olduğuna göre bana hiçbir zaman olmaz. O zaman ben ne diye namaz kılayım, ne diye oruç tutayım, ne diye Allah'ın yoluna gireyim? Hiçbiri gerekmez. Ben nasıl olsa hep cehennemde kalacağım diye düşünüyor adam. Diğeri ise cehenneme girecek ama cennete gireceğine kesin şekilde inanıyor. İkisi de yanlış sevgili kardeşlerim. Öyleyse mümin kimdir? Mümin olmanın birinci şartı Allah'a inanmaktır elbette. İnanmayan kafirdir. Sadece inanmadığı için cehenneme gidecek değildir zaten. Allah'a inanmayan kişi Allah'a ulaşmayı hiçbir zaman dilemeyecektir. Bu sebeple cehennemden kurtulması da hiçbir şekilde mümkün olmayacaktır. Ebediyen cehennemde kalacaktır. Öyleyse cennete girecek olanlar, orada ebediyen kalacak olanlar kimlerdir? Müminlerdir. Peki bir kişi hangi noktada mümin olur? Gördük ki Allah'a ulaşmayı dileme, Allah'a inanması onu Allah'ın cennetine ulaştırmıyor. Yani o kişi peşin olarak biliyor ki cehenneme gidecek. Oradan cennete ulaşacağını zannediyor. Hiçbir şekilde ulaşamaz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ın söylediği başka esaslar olmalı. Evvela kanunlarına bakalım. Allah Teala'nın cennete girmek için, bir insanın cennete girebilmesi için ne olması lazım? Temel şart, kişinin kazandığı derecelerin kaybettiği derecelerden fazla olması lazım. Müminin 102. Kıyamet günü mizanlar kurulur. Kimin sevap tartıları ağır gelirse onların girecekleri yer Allah'ın cennetidir, ebediyen kalmak üzere. Bir sonraki ayet-i kerime müminin 103. Kimin de sevap tartıları hafif gelirse, yani günahları sevaplarından çok olursa, onların gidecekleri yer cehennemdir, ebediyen orada kalacaklardır. Onlar hüsranda olanlardır diyor Allah Teala. Günahları sevaplarından fazla olan insanlar. Öyleyse insanların cennete mi girecekleri, cehenneme mi girecekleri çeşitli istikametlerde belirtilmiş. Kimdir cennete girenler? Birinci ölçü, sevapları günahlarından fazla olanlar. Öyleyse bakalım sadece bu ölçüye uyanların mümin olması lazım. Çünkü müminlerin gideceği yer cennettir diyor Allah Teala Mümin suresinin 40. ayet-i kerimesinde. Öyleyse mümin olan cehenneme gitmeyecek olandır. Gireceği yer cennet olan, ebediyen cennette kalacak olandır. Görüyorsunuz ki daha konunun başındayız. Her şey yanlış. Cehenneme girenin cennete gireceği zannediliyor. Bir süre orada hafif tertip kavrulduktan sonra onun gideceği yerin cennet olacağı zannediliyor. Allah'a inanıyor diye kişi mümin olduğunu zannediyor. Gerçekten inanç açısından bakılsaydı sadece o kişi mümin olacaktı. Öyleyse mümin olmanın standardı nedir? Mümin olmanın başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen ve Allah'a inanan kişi Allah'a inanmasına rağmen hiçbir zaman Allah'ın cennetine giremez. Öyleyse bu boş inançların hepsini yıkmak mecburiyetindeyiz. Kur'an'ı mutlaka esas almak mecburiyetindeyiz. Kur'an'a ters olan açıklamalarını devre dışı bırakmak mecburiyetindeyiz. Öyleyse mümin olduğumuz noktada bizim gideceğimiz yer Allah'ın cennetidir. Sevgili kardeşlerim,
28 basamaklık bir İslam merdiveninde insanlar var, olayları yaşarlar. Herkes yaşar. Birinci basamak. İkinci basamakta olayların tesiri altında insanlar davranış biçimlerini sergilerler. Bu davranış biçimleri onların mümin olduğunu veya mümin olmadığını sergilemez. Davranış biçimlerine göre bu insanlar, ikinci basamaktaki davranış biçimlerine göre Allah-u Teala tarafından seçilirler ya da seçilmezler. Allah-u Teala insanlardan seçeriz diyor. Onlardan kim bize ulaşmayı dilerse onları kendimize ulaştırırız diyor. Şura 13. Allahü yeştebi ileyhi men yeşâyü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir kavram var Kur'an-ı Kerim'de. İkinci basamakta insanlar seçilir. Bu seçilenlerden kim Allah'a ulaşmayı dilerse sadece onlar üçüncü basamağa geçerler. Üçüncü basamağa geçmek bir kurtuluştur. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse üçüncü basamaktadır. Allah o kişinin kalbindeki talebi işitir, bilir ve görür aynı anda ve rahim esmasıyla tecelliye başlar o kişiye. Dördüncü basamak. Yusuf suresinin 53. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki, Hazreti Yusuf diyor ki, ben nefsimi beraat ettiremem. Çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. İşte Allah Teala burada rahim esmasıyla tecelliye başlar. Kimlere başlar? Allah'a ulaşmayı dileyenlere. Allah'a yönelenler, Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Allah'a ulaşmayı dileyenler kurtuluşa mutlak olarak ulaşırlar. Çünkü Allah Teala rahim esmasına tecelliye başladıktan sonraki 5-6 dakika içerisindeki bir zaman parçasında o kişinin gözlerindeki hicab-ı mestureyi alır Allah Teala. Ona bir furkandır, bu verdiği furkandır. Eşat makamını görmek, seçmek gözde. Görme hassasının üzerindeki kıçameti alır, gene bir furkan verir kişiye. Kişinin gözlerinin görmesi değil, kendisinin görmesi lazım. Sonra bir furkan daha verip kulaklarındaki vakrayı alır, bir furkan daha verip İşitme hassasının üzerindeki mührü alır. Bir furkan daha verir, kişinin kalbinin mührünü açar. Bir furkan daha verir, kalbindeki ekineti alır. Son furkanla, yedinci furkanla da kalbine idraki önleyen ekineti kalbinden alarak idraki sağlayan bir idraki o kişinin kalbine koyan ekinet bunun adı. Kişi ekinneti alır, kalbine ihbat koyar, kişinin kalbi muhbit olur. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin idrak hassasını Allah-u Teala böylece açmış olur. Diyor ki, Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde, kim Allah'a ulaşmayı diler de takva sahibi olursa böyle yaptığı takdirde biz ona furkanlar veririz ve onların günahlarını örteriz diyor Allah Teala. Her verdiği furkanla yedi furkanın her birinde o kişinin günahlarının yedide bir kadar sevap hanesine rakam yazdırır kiramen katibe meleklerin Allah Teala. Böylece 7 tane furkanla rakam tamamlanır. O kişinin günahları tamamen örtülmüş olur. Bu kişi
Böylece sevapları günahlarından fazla olacağı için birinci kat cennete ehil olur. Ne yapmıştır kişi? Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Peki bu kişinin özelliği nedir? Bu kişi mümindir. Allah'a ulaşmayı dilediği anda kişi mümin olmuştur. Birinci özelliği Allah'a inanıyor. İnanç açısından özelliklerinden bahsediyoruz. İkinci özelliği ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasına inanıyor. Üçüncü özelliği bunun üzerine farz olduğuna inanıyor. Böyle bir kişi, bu üç özelliğin sahibi kişi mümin olmuş mudur? Hayır, olmamıştır. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe bu kişi mümin olamaz. Bu özelliklerine rağmen Allah'a inandıktan başka, Allah'a insan ruhunun ölmeden evvel ulaşacağına inandıktan başka, bunun

dileme davetine icabet eden. Bu birinci davettir. Allah'a ulaşmayı dileme davetine icabet eden ve Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah'ın cennetini, birinci kat cennetini mutlaka elde etmiştir. Bu kişi Allah'a ulaşmayı diledikten sonra, 1 saat sonra, 2 saat sonra, 10 saat sonra, ertesi gün ölse, bu kişinin gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Cennete ise sadece müminler girerler. Allah Teala mümin olmayı bu standartlarda açıklığa kavuşturmuş. Şimdi bakıyoruz, Allah Teala kimlerin cehenneme gireceğini söylüyor. Yunus suresi 7 ve 8. ayetler. İnnellezîne lâ yercûne likâena ve râdû bil hayâtet dünyâ ve etme'ennü bihâ ellezîne hüm an âyâtina gâfilûn. Ülâike mevâhümün nâru bimâ kânû yeksibûn. Diyor ki onlar muhakkak ki bize mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Böyle bir talepleri yoktur. La yercune diyor Allah Teala. Dilemezler diyor. Onlar diyor dünya hayatından razıdırlar. Onlar diyor dünya hayatıyla doyuma ulaşırlar diyor. Tatmine ulaşırlar diyor. Onlar diyor bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir diyor. Ülâike mevâhumün nâru bimâ kânû yeksibûn. İktisap ettikleri kazandıkları dereceler itibariyle onların girecekleri yer ateştir diyor. Giren de gördüğünüz gibi demin bir daha oradan çıkamaz. Öyleyse bu insanın özelliği ne? Bu cehenneme giden insanın özelliği ne? Demin gördüğümüz Müminin Suresinin 103. ayet-i kerimesi gereğince kaybettiği dereceler kazandıkları derecelerden fazla olacak ki Müminin Suresinin 103. ayet-i kerimesine göre cehenneme girsin. Eğer kazandığı dereceler fazla olsaydı bir evvelki ayet-i kerime olan 102. ayet-i kerime sebebiyle bu kişinin mutlaka Allah'ın cennetine girmesi gerekirdi. Cehenneme gireceği kesinleştiğine göre kazandıkları dereceleri itibariyle cehenneme gitmesi kesinleştiğine göre Müminin Suresinin 103. ayet-i kerimesine göre bu kişi cehenneme girecek ve bu kişi hüsranda olanlardan birisi. Bu kişi mümin değil. Allah'a ulaşmayı neden mümin değil? Gideceği yer cehennem olduğu için mümin değil. Müminlerin gidecekleri yer Allah'ın cenneti. Cehenneme gidecek hiç kimse mümin standartlarında sayılmıyor Allah Teala'nın indinde. Allah'a ulaşmayı edinemeyenler, onların gidecekleri yer cehennem. Allah'ın ayetlerinden gafiller, hüsranda oldukları için, kaybettikleri dereceler, kazandıkları derecelerden fazla olduğu için, onların gidecekleri yer cehennem. Öyleyse bu kişiler mümin olamazlar. Bunlar cehenneme gidecek olanlar, mümin değiller. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi mümin değil, gideceği yer cehennem. Peki dileseydi ne olacaktı? Dileseydi Kur'an-ı Kerim ne isim veriyor bunlara? Amin olanlar diyor. Amin olanın durumuna bakıyoruz. Amin olan kişi nereye girer? Amin olan kişi Allah'ın cennetine girer. İşte Vel Asr suresinin birinci ayet-i kerimesi. Vel asri. İnnel insane lefî hüsr. İllellezîne âminû. Asra yemin olsun diyor Allah Teala. Muhakkak ki insanların hepsi hüsrandadırlar. Yani kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden fazla olanlardır. İllellezîne âminû. Ama amin olanlar hariç. Onlar hüsranda değillerdir. Onların kazandıkları dereceler kaybettikleri derecelerden fazladır. Öyleyse bunların gidecekleri yer Allah'ın cenneti ve bu insanlar öyleyse mümin. Allah'ın cennetine girecekleri kesinlik kazanıyor. Amin olma.

kelimesi, iman kelimesi, mümin kelimesi aynı kökten geliyor. Amir olan da inanan, mümin de inanan, imansa inanç. Öyleyse amir olanla mümin arasında fark var mı? Kur'an dizaynı içerisinde mümin olan kişi amin olan kişidir. Amin olamayanlar kafirlerdir. Nereden biliyoruz? Allah Teala açıklık getirmiş konuya. Bakara suresi 257. ayet-i kerime. Diyor ki Allahu veliyyullezine amenu yuhricuhum minez-zulumati ilen-nuri. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا اَوْلِيَاهُمُ الطَّاغُوتَ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ اِلَى الظُّلُمَاتِ Allah amin olanları, amin olanların dostudur. Yani ne demek istiyor Allah Teala? Allah amin olanların dostudur. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur diyor Allah Teala. Allah ne diyor Allah Teala? Allah amin olanların dostudur. Amin olanların dostudur. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur. Onları yani onların kalplerini zulmetten nura çıkarır. Şimdi ikiye ayrılıyor kişiler burada. Amin olanlar, ikinci grup kafirler. İkinci grup kafir olduğuna göre, kafirler olduğuna göre amin olanlar Allah'ın dostları. Müminler zaten amin olmakta, mümin olmakta aynı kökten geliyor. O kafirlere gelince diyor Allah Teala onlar da tağutun dostlarıdır. Onlar da tağut tarafından nurdan zulmete götürülürler. Yani nura ulaşsalar bile, nefslerinin kalbi aydınlansa bile Allah'ın yolundan saptıkları zaman tekrar kapkaranlık bir dünyaya geri götürülürler. Mümin olmuşlarsa da mümin olduktan sonra tekrar küfre düşerler. İşte iki grup. Birisi amin olanlar, birisi kafirler. Birisi Allah'ın dostları, birisi tağutun dostları. Öyleyse Allah'ın dostları, müminler, özellikleri amin olmak, Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah'a ulaşmayı dilemek müminler, dileyenler müminler, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler kafirler. Allah Teala ölçüyü net ve kesin olarak veriyor. Allah'ın dostları, müminler, tağutun dostları kafirler. Allah Teala Allah'ın dostlarını ve şeytanın dostlarını bir başka açıdan daha değerlenmeye tabi tutuyor ve gene aynı sonucu görüyoruz. Ne gördük? Ayrı ayrı açılardan konuyu inceliyoruz. Amin olanları gördük. Allah'a ulaşmayı dileyenleri gördük. Onlar Allah'ın dostları, müminler. Kafirleri gördük. Onlar tağutun dostları, kafirler. Şimdi bir başka cepheden daha bakacağız olaya. Müminleri diğerlerinden ayırabilecek olan bir ayrı özelliğe bakacağız. Tek bir fırkada olmak veya fırkalara ayrılmış olmak. Kimdir tek bir fırkada olan, kimdir fırkalara ayrılmış olan? Gelin beraberce bakalım. Bakıyoruz Rum suresi 31. ayet-i kerime. Münibine ileyhi ve yettekuhu. Ona yönel ve ona karşı takva sahibi ol. Allah'a karşı takva sahibi ol. Ve yekumus salat ve namaz kıl. Ve la tekunu minel müşrikin. Ve müşriklerden olma. Yani puta tapanlardan olma. Öyle mi? Hayır. Allah Teala asıl şirki veriyor. Bütün insanların
içine düştüğü, farkına bile varmadan düştüğü korkunç bir şirk müessesesi. Şirke bakıyoruz şimdi beraberce. O kişilerden olmayın ki, müşriklerden olmayın, o müşriklerden olmayın ki diyor Allah Teala, onlar fırkalara ayrılmışlardır. Her biri elindekiyle ferahlanırlar. Onlar bölük bölük olmuşlardır diyor Allah Teala. Ayrı ayrı gruplar oluşturmuşlardır, hizipler oluşturmuşlardır. Her biri kendi elindeki de ferahlanırlar ama Allah'a yönelmezler, Allah'a ulaşmayı dilemezler, takva sahibi de olmazlar. Biliyorsunuz ki sevgili kardeşlerim, takva sahipleri Allah'ın cennetine girenlerdir. Burada Allah'a yönelmeyi dilemeyen kişinin müşrik olduğunu söylüyor Allah Teala, şirk içinde olduğunu söylüyor ve isimlerini veriyor fırkalara ayrılanlar. Sadece iki grup insan yaşar, müminler, kafirler. Gene sadece iki grup insan yaşar, fırkalara ayrılanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler. Olay açık ve kesin. Allah'a ulaşmayı dileyenler, şirkte olmayanlar, şirkte olanların gideceği yer cehennem olduğuna göre ve takva sahiplerinin cennete gireceğini Allah Teala Ali İmran suresinin hem 15. ayet-i kerimesinde hem 98. ayet-i kerimesinde açık bir şekilde ifade ettiğine göre bütün takva sahiplerinin gideceği yer Allah'ın cennetidir. Ayrıca Kaf suresinin 31 ve 32. ayetleri de aynı şeyi söylüyor. Takva sahiplerinin gideceği yerin cennet olduğunu söylüyor. Öyleyse takva sahipleri kimdir? Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Müminler kimdir? Allah'a ulaşmayı dileyenler. Kimler cennete girer? Takva sahipleri Allah'ın cennetine girer. Kimler cehenneme girer? Takva sahibi olmayanlar. Yani fırkalara ayrılanlar. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Burada Allah Teala bir açıklama getiriyor bize. Sadece iki grup insan var. Birinci grupta Allah'a ulaşmayı dileyenleri görüyoruz. Onlar Allah'a ulaşmayı dileyerek, Allah'a yönelerek takva sahibi olanlar. Gidecekleri yer cennet. Kim bu insanlar? Allah'a ulaşmayı dilemişler ve Allah'ın kurtuluşuna ulaşmışlar. Şirkten kendilerini kurtarmışlar. Takva sahibi olduklarına göre gidecekleri yer Allah'ın cenneti. Allah'a ulaşmayı dileyenler. Acaba bu açıdan meselemize baktığımız zaman bunlar mümin midirler? Demin görmüştük mümin olduklarını. Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesi gereğince amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyen müminler, müminler kalpleri aydınlanacak olan, cennete girecek olan kişiler. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler tağutun dostları, kafirler. Şimdi beraberce Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesine bakıyoruz. Allah Teala bir defa daha kesinleştiriyor olayı. Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki, kıyamet günü şeytan insanlara olan hedefini yerine getirdi. Hedefi hatırlayalım. Ben Adem oğullarının sırat-ı müstakimleri üzerine oturacağım. Önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından onların sırat-ı müstakime girmelerini engelleyeceğim. Beni kıyamet gününe kadar yaşatırsan onların pek azı hariç hepsini kendime bağlayacağım diyor. Amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler gördük ki demin ifade ettiğimiz Velasur suresinde amin olanlar hüsranda değiller. Kazandıkları dereceler, kaybettikleri derecelerden fazla gidecekleri yer cennet olanlar. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyenler değil. Yunus suresinin 7 ve 8. ayet-i kerimelerine göre Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin gidecekleri yer cehennem.
Bunlar hüsranda olmadıkları göre cennete girecekler. Özellikleri Allah'a ulaşmayı dilemeleri. İşte sevgili kardeşlerim, Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala iki grup insandan bahsediyor. Kıyamet günü şeytan insanlara olan hedefini gerçekleştirdi. Ondan sonra ne diyor Allah-u Teala? Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular diyor Allah-u Teala. İşte Allah-u Teala burada çok açık ve kesin bir şekilde fırkalara ayrılanların mümin olmadıklarını, sadece o tek fırkayı oluşturanların mümin olduğunu söylüyor. Kimdi o tek fırkanın sahipleri? Rum 31 ve 32'de takva sahipleri. Kim bunlar? Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'a yönelenler. Sadece onlar mümin. Yani bir kişinin Allah'a ulaşmayı Allah'a inanması o kişinin mümin olması için Kur'an-ı Kerim'de yeterli görünmüyor. Bu kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi temel şart. Eğer dilemiyorsa o fırkalara ayrılanların arasında. Sadece dilediği zaman takva sahibi, sadece dilediği zaman amin. Öyleyse amin olanlar takva sahibi midir? Ki amin olanlar mümindir diyor Kur'an-ı Kerim. Evet, amin olanlar takva sahibidir. Nereden biliyoruz? İşte Yunus suresinin 61, 62, 63. ayetleri. Ela inne evliya Allahu la hafin aleyhim ve lahum yahsenun. O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Ellezine aminu ve kanu yettekun. Onlar amin olmuşlardır ve takva sahibi olmuşlardır. Şimdi bu noktayı diğer ayetle karşılaştıralım. Münibine ileyhi ve yettekuhu. Ona yönel, Allah ona ulaşmayı dile, ona yönel ve takva sahibi ol. Burada ne diyor? Ellezine aminu ve kânu yettekun. Onlar amin olmuşlardır ve takva sahibi olmuşlardır. Birinde amin olmak kullanılıyor, birinde münip olmak kullanılıyor. İkisi de kişiyi takva sahibi yapıyor. İkisinin de manası Allah'a ulaşmayı dilemek. Bir defa daha bakalım. Allah kimleri kendisine ulaştırıyordu? Münip olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri. Şura suresi 13. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. Allahu yeştebi ileyhi men yeşayu ve yehdi ileyhi men yunib. Allah kullarından dilediğini kendisine seçer ve onlardan, o dilediklerinden kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır diyor. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek Allah Teala'nın bir sözünün garantisine girmek demek. Sözüne kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. İşte bu Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Öyleyse gördüğümüz gibi kişi amin oluyor, takva sahibi. Kişi münip oluyor, takva sahibi. Takva sahipleri cennete girecek. İster amin olsun, Allah'a ulaşmayı dilesin. İman açısından bu kelime, diğeri de münip, yönelme açısından. Yünip kelimesi, münip kelimesi, münibine kelimesi hep aynı. Ruhunuzun Allah'a ulaşması için önce münip olmanız lazım. İşte Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesi ve enübü ila rabbikum ve eslumu lehu min kablen yetiyüküm l'azabe sümmelatun sarun. Üzerinize azap gelmeden önce, yani bu dünya hayatını yaşarken Allah'a yönelin. Allah'a ulaşmayı dileyin ve ona teslim olun. Ruhunuzu, beçinizi, nefsinizi ve iradenizi
Allah'a teslim edin diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın söylediği şey son derece açık. Münip olanları kendisine ulaştırıyor. Münip olanlar takva sahibi ve amin olanlar takva sahibi. İki ayrı ayette takva sahibi olanların birinde amin olanlar olduğu, ötekinde münip olanlar olduğu ifade ediliyor. İkisi de yönelmek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Öyleyse kim bu insanlar? Dileyenler, tek bir fırkayı oluşturanlar. Dilemeyenler, diğer bütün fırkaları ulaştırıp, diğer bütün fırkaları oluşturup, takva sahibi olamayanlar, dalalete kalanlar, hüsranda kalanlar ve şirkte kalanlar. Şirkte olan kişi de cehenneme gider, mümin değildir. Dalalette olan kişi de cehenneme gider, mümin değildir. Bir defa müminlerin gideceği yer mutlak olarak cennettir. Cehenneme giren herkes müminler safında yer alamaz. Cehenneme gidecek olan hiç kimse müminler safında yer alamaz. Öyleyse nereye ulaştık? Cehenneme gidecek olan insanlardan. Onlar mümin değiller. Peki bu insanların müşterek özelliğine bir defa daha bakalım. Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesine وَالَّذ۪ينَ اشْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُوا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِي. Onlar ki tağuta kul olmaktan iştinav ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Onlar Allah'a ulaşmayı dilediler, Allah'a yöneldiler. Onlara müjdeler vardır, kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Tağuta kul iken, yani kafir iken, hangi ayet-i kerime girince? Bakara suresinin demin anlattığımız 257. ayet-i kerimesi girince, tağuta kul olanlar, tağuta dost olanlar, kafirler. Kul olmak dost olmanın ötesinde dostluk. Onlar kafirler. Kul olmaktan kendilerini kurtardıklarına göre sahabenin mümin oldukları yer neresi? Allah'a yöneldikleri, Allah'a ulaşmayı diledikleri yer, nokta, orada müminler. İşte her seferinde tek bir fırkada olanlarla bütün fırkalarda, geri kalan bütün fırkalarda olanları Allah-u Teala karşılaştırıyor. Ve Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular diyor. Demek ki müminleri oluşturan sadece bir tek fırka, müminler mutlaka cennete girecekler. Geri kalan bütün fırkalar tağuta kul olacaklar. Hepsinin de gideceği yer cehennem. Sadece o tek fırka mümin. İşte o tek fırkayı oluşturanlar şirkte de olmayanlar. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın kulu olmak ya da şeytanın kulu olmak, Zümer 17 bunu net olarak açıklıyor. Bütün sahabe önce tağutun kuluymuş, yani kafirmiş. Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesine göre sonra ne olmuş? Allah'a ulaşmayı dilemişler, diledikleri zaman mümin olmuşlar. Tağutun kuluyken Allah'ın kulu olmuşlar. Allah'ın kulu olmak, o da mümin olmakla mümkün. Sevgili kardeşlerim, işte mümin kavramı Kur'an'dan böyle kopmuş. İnsanlar Allah'a inanıyorlar diye kendilerini mümin zannediyorlar. Kaldı ki mümin olmanın daha başka şartları da söz konusu. Kişinin 7 tane inanç şartının sahibi olması lazım. Allah'a inanmak, Allah'ın meleklerine inanmak, kitaplarına inanmak,
Resullerine inanmak, Bâs-ı Bâdel Mevt'e inanmak, hayrın Allah'tan, şerrin nefsimizden olduğuna inanmak ve Allah'a ulaşmaya, ölmeden evvel Allah'a ulaşmaya ve Allah'a ulaşmayı dilemeye inanmak. Ölmeden evvel Allah'a ulaşmaya inanmak. 7 tane inanç şartının da sahibi olmak mecburiyetindesiniz. Öyleyse bu muhtevada bir bütünü görüyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Bu bütüne dikkatle bakın. Doğmalarla, uydurmalarla, insanların asırlardan beri uydurduğu yalanlarla kimse Kur'an-ı Kerim'e set çekemez. Kur'an-ı Kerim açık ve kesin bir şekilde Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin kafir olduğunu söylüyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Kur'an kavramları konusundaki açıklamalar inşallah devam edecek. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek hepinizi Allah'ın huzurunda selamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Bu akşamki konumuz dinlerin birleştirilmesi. Dinler diye, ayrı ayrı dinler diye bir husus yok sevgili kardeşlerim. Kainatta insanlık tarihi boyunca sadece bir tek din söz konusu olmuştur. O dine Kur'an-ı Kerim'imiz Hazreti İbrahim'in Hanif dini diyor. Hazreti İbrahim ki Hazreti Musa'dan da, tabii ondan evvel olduğu için Hazreti İsa'dan da, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam den de daha evvel gelmiş olan bir peygamberdir. Ve Allah Teala'nın Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a hanif olduğunu söylemesi, Hazreti İbrahim'in dininin İslam dini olduğunu kesinleştirmektedir. Aynı din Hazreti Musa'nın da dini olmuştur. Hazreti İsa'nın da dini olmuştur. Ve Allah Teala bütün peygamberlere aynı hükümleri indirmiştir. Tevrat'ta da, İncil'de de, bütün semavi kitaplarda da Allah'ın hükümleri aynıdır. Bakalım ayetlere. Maide suresinin 43. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki İçinde Allah'ın hükümleri bulunan Tevrat yanlarındayken seni nasıl hakem yapıyorlar? Sonra da bundan, verdiğin hükümden dönüyorlar. İşte onlar mümin değillerdir. Burada Yahudilerden Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e gelen ve haklarında karar verilmesini isteyenler var. Ama onlara Tevrat'ın hükümlerinin tatbik edilmesi lazım. Tevrat'ın hükümleri ile Kur'an-ı Kerim'in hükümlerinin aynı olması söz konusu. Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'ı indirdiği zaman Tevrat'ın hükümlerinin geçerli olduğunu söylüyor bu ayet-i kerimeyle. Tevrat'ın hükümleri de Kur'an'ın hükümleri de aynı özelliği yansıtıyorlar. Maide suresinin 44. ayet-i kerimesinde Allah Teala şunları söylüyor. Muhakkak ki Tevrat'ı biz indirdik. Onda bir hidayet ve bir nur vardır. Kendileri Hakk'a teslim olmuş peygamberler. Yahudilere onunla hükmeder. Rabbaniyyün olanlar da Allah'ın kitabından korumakla görevli oldukları ile hüküm verirler. Ve ahbar olanlar da aynı durumdadır. Ve de onlar onun üzerine şahitler oldular. Yani Tevrat'ın üzerine şahitler oldular. Artık insanlardan korkmayın. Benden korkun. Benim ayetlerimi az bir değere satmayın. Ve kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse işte onlar kafirlerdir diyor Allah Teala. Burada Tevrat'ı Allah'ın indirdiği birinci işaret, Tevrat'ta bir nur ve bir hidayet olduğu ikinci işaret. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim'in de bir nur ve hidayet kitabı olduğunu görüyoruz. Ve İncil'i tetkik ettiğimiz zaman Kur'an-ı Kerim İncil'in de bir nur ve bir hidayet rehberi olduğunu söylüyor. Kur'an da, İncil de, Tevrat da bir nur ve bir
hidayet rehberidir. Maide suresinin 45. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: Tevrat'ta onlara cana can, göze göz, buruna burun, kulağa kulak, dişe diş ve yaralamalara karşı kısas yazıp farz kıldık. Aynı Kur'an-ı Kerim'deki kısas esasları Tevrat'ta da var, Maide 45 bunu kesinleştirmiş. Kim bunu bağışlar da o kendisi için kefaret olur. Bağışlarsa ve kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse işte onlar zalimlerdir diyor Allah Teala. Öyleyse Allah'ın indirdiği 3 mukaddes kitap, Tevrat, İncil ve Kur'an-ı Kerim, üçünün de esası aynı. Hükümleri, üçünün de hükmü aynı. Birbirinden farklı hükümler ihtiva etmiyorlar. Maide suresinin 48. ayet-i kerimesinde, 46. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: onların izleri üzerine Tevrat'tan ellerinde bulunanı tasdik edici olarak Hazreti Meryem'in oğlu İsa'yı gönderdik. Hazreti İsa'yı ne olarak göndermiş? Hazreti Musa'nın kitabını tasdik edici olarak göndermiş. Hazreti Musa'nın kitabını tasdik edici olarak göndermiş. Öyleyse İncil Tevrat'ı tasdik ediyor. Ve ona içinde bir hidayet ve bir nur olan Tevrat'tan ellerinde bulunanı tasdik eden ve müttekiler, takva sahipleri için hidayete erdiren ve bir öğüt olan İncil'i verdik. Tevrat içinde Allah Teala hidayete erdiren ve bir nur olan, bir öğüt olan kitap diye bahsediyor. Burada da içinde bir nur olan ve hidayet olan Tevrat'tan ellerinde bulunanı tasdik eden, hidayete erdiren ve bir öğüt olan bir kitap. İncil, yani Tevrat'tan ellerinde bulunanı tasdik eden, Tevrat'ı tasdik eden bir kitap olarak İncil'i indirdiğini söylüyor. Tevrat'ta da İncil'de de bir nur ve bir hidayet bulunduğunu, bir nur olduğunu her iki kitabında ve hidayete erdiren vasıf taşıdığını söylüyor. Kur'an-ı Kerim ise zaten bir hidayet kitabıdır. Maide suresinin 47. ayet-i kerimesine bakıyoruz. İncil sahipleri Allah'ın onda indirdiği, yani İncil'de indirdiği ahkem ile hükmederler. Hükümlerle hükmederler. Ve kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse işte onlar fasıklardır diyor Allah-u Teala. Görülüyor ki Kur'an-ı Kerim indirildiği zaman Tevrat'ın ve İncil'in gerçekten Allah-u Teala tarafından indirildiği Kur'an-ı Kerim'de açık bir şekilde yer almış. Öyleyse
ne Tevrat için ne İncil için bunlar uydurma kitaplardır demek söz konusu değil. Üçü de, üç kitapta Kur'an-ı Kerim'de belirtildiği gibi bir hidayet rehberidir, bir nurdur. Enbiya suresinin 104. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki, o gün kitapların yazılı sayfalarını dürer gibi semayı düreceğiz. Onu ilk defa halk etmeye başladığımız gibi iade edeceğiz, geri döndüreceğiz. Bizim üzerimizde bir vaattir. Muhakkak ki bunu yapacak olan biziz diyor Allah-u Teala. Orada kitapların yazılı sayfaları, birbirinin aynı olan sayfalar söz konusu. Bir sonraki ayet-i kerime Enbiya 106. Muhakkak ki abidler Allah'a kul olanlar kavmi için bunda elbette tebliğ vardır. Enbiya 107. Seni biz alemlere rahmet olarak gönderdik. Enbiya 108 diyor ki Allah-u Teala kul innemâ yuhâ ileyye ennemâ ilâhukum ilâhün vâhid fehel entüm müslimûn. De ki bana sizin ilahınızın sadece tek bir ilah olduğu vahyedildi. Öyleyse siz Müslümanlar mısınız? Allah'a teslim olanlar mısınız? Yani Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den açık bir şekilde onların kitaplarının da tek ilahtan bahsettiğini söylemesi emrini vermiş. Ve de Kur'an'ın temeline İslam'ı yani Allah'a teslim olanları açıklamak. Allah'a teslim olanlar Kur'an-ı Kerim'de Müslümanlar olarak geçiyor. Allah'a teslim olmuşlar. O diğer dinlerin mensuplarına da soruyor. Yoksa siz Müslümanlar mısınız diye. Allah'a teslim olanlar mısınız? Öyleyse muhteva aynı. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde gene Allah-u Teala aynı şeyi söylüyor. Diyor ki, dinde onunla Hazreti Nuh'a vasiyet ettiğimiz, yani farz kıldığımız şeyi, şeriatı, dini ikame edin. Ve onda fırkalara ayrılmayın diye Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya vasiyet ettiğimiz şeyi sana da vahyederek size de şeriat kıldık. Senin onları kendisine çağırdığın şey

Yani Allah'a ulaşmayı dileme. Müşriklere zor geldi. Müşrikler Allah'a ulaşmayı dilemeyip de bütün fırkaları oluşturanlar. Allah dilediğini kendisine seçer ve ona yöneleni kendisine hidayet eder, ulaştırır diyor Allah Teala. Burada açık bir şekilde Allah Teala'nın tek bir şeriat kıldığını söylemesi söz konusu. Fetih 29'da Allah Teala'nın ne söylediğine bakıyoruz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın Resulüdür. Onunla beraber olanlar kafirlere karşı sert, birbirlerine karşı merhametlidirler. Onları rükû ederken, secde ederken, Allah'tan lütuf ve rıza dilerken görürsün. Yüzlerinde secdelerin izleri vardır. İşte bu, onların Tevrat'ta anılan vasıflarıdır. İncil'de de şöyle vasıflandırılmışlardır. İncil'den bahsediyor Allah Teala. İncil, sahabeden bahsediyor. İncil, sahabeden bahsediyor. Onları rükû ederken, secde ederken, Allah'tan lütuf ve rıza dilerken görürsün. Yüzlerinde secdelerin izleri vardır. İşte bu onların Tevrat'ta anılan vasıflarıdır. Tevrat'ta sahabeden bahsediyor. İncil'de ise şöyle vasıflandırılmışlardır diyor Allah Teala. Onlar filiz çıkarmış, gittikçe kuvvetlenerek kalınlaşmış gövdesi üzerine dikilmiş, ekincilerin hoşuna giden ekin gibidirler. Kafirleri ashaba öfkelendirmek içindir. Onlardan mümin olup ıslah edici amel işleyenlere Allah mağfiret ve büyük mükafat vaat etmiştir. İşte buradaki dizayn açık bir şekilde Tevrat'ta da İncil'den de sahabeden bahsedildiğini gösteriyor. Üç kitap birbiriyle yakın ilişkide ama üç tane din yok. Sadece tek bir din söz konusu.

Hazreti İbrahim'in dini, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in dini, Hazreti İsa'nın dini, bu üç din, diğer iki kitabı, her bir dinin kitabı, kendisinin dışındaki diğer iki kitabı mutlaka hidayet rehberi ve nur olarak tanımlıyor. Ve İncil'den Tevrat'a atıf yapılmış, Tevrat'tan İncil'e atıf yapılmış, Tevrat'tan Kur'an-ı Kerim'e atıf yapılmış, Kur'an-ı Kerim'den Tevrat'a atıf yapılmış, Kur'an'dan İncil'e atıf yapılmış, İncil'den Kur'an'a atıf yapılmış. Öyleyse Allah'ın birbirinden haberdar etmek istediği bir üç ayrı zaman parçasında yaşamış olan üç grup insan, o dinlerinin temel kavramları birbirinden hiçbir farklılığı içermiyor. Zariyat 56'da Allah Teala diyor ki: "Ve ma halektel insi vel cinni illa liyabudun." Biz insanları ve cinleri bize kul olsunlar diye yarattık. Kulluk, kul olmak Allah'a üç kitabında temelini teşkil ediyor. Görüyoruz ki sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın dizaynı açık ve kesin bir dizayn. Üç kitap birbirinden diğerini haberdar etme vasıflarıyla donatılmış. Öyleyse neticede görüyoruz ki dinler değil, din vardır. Allah'ın tek dini. Allah Teala Ali İmran Suresi'nin 48. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Allah ona kitabı, hikmeti, Tevrat'ı ve İncil'i öğretecek." Kitap dediği Kur'an-ı Kerim, hikmet dediği Tevrat'ta da İncil'de de Kur'an'da da olan temel kavram ve öğreteceği Kur'an'dan başka iki kitap daha. Öyleyse görünüyor ki bütün kitaplar, Tevrat'ta, İncil'de, Kur'an-ı Kerim'de aynı esasları muhtevi. Âl-i İmran 65'te Allah Teala diyor ki: "Ey kitap ehli, Hazreti İbrahim hakkında niçin tartışıyorsunuz?" diyor. Tevrat'ta, İncil'de ancak ondan, yani onun zamanından sonra indirildi. Hala akıl etmez misiniz? Yani Hazreti İbrahim'e indirdiğimiz din aynı zamanda Hazreti Musa'ya indirdiğimiz dindir diyor Allah Teala. Aynı zamanda Hazreti İsa'ya indirdiğimiz dindir diyor. Aynı zamanda sana indirdiğimiz dindir diyor. Öyleyse görüyoruz ki Kur'an-ı Kerim dinler demiyor. Allah'ın tek bir dini olduğunu söylüyor. Hazreti İbrahim için Allah-u Teala'nın söylediklerine bir göz atalım. Hazreti İbrahim diyor Allah-u Teala ne Yahudi ne de Hristiyandı.

لكن هو حنيف. Olarak Allah'a teslim olmuştu. Müşriklerden de değildi. Allah-u Teala burada Hazreti İbrahim'in müşriklerden olmadığını, yani Allah'a ulaşmayı dileyip fırkalara ayrılmayanların olduğunu söylüyor Rum 32'ye göre. Müşriklerden değildi. Kimdi müşrikler Rum 32'de? Dinlerinde fırkalara ayrılanlar, her biri kendilerindekiyle ferahlananlar. Ama bu insanların kendi ellerindeki din aslında kendilerinin uydurdukları din. Her biri fırkalara ayrılmışlar. Onların arasından kim Allah'a ulaşmayı dilemişse, o kurtuluşa ulaşan tek fırkayı oluşturuyor. İşte Allah-u Teala Hazreti İbrahim hakkında, Hazreti Musa hakkında, Hazreti İsa hakkında açıklamalarda bulunurken Hazreti İbrahim'in hepsinden evvel olduğunu söylüyor. Hazreti İbrahim'in Hanif dini Hazreti Musa'dan da Hazreti İsa'dan da elbette Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'da den de evvelki bir din. Ve Allah-u Teala Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a açık bir şekilde sen diyor Hanif'sin. Öyleyse İslam dediği Peygamber Efendimiz Aleyhisselam Hanif ve Hanif dininin üç esası var. Üç temele dayalı. Tek Allah'a inanmak, birinci esas. Fırkalara ayrılmayanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek toplumu vücuda getirmek. İki, bir de Allah'a teslim olmak, ruhu ve içi nefsi ve sonunda iradeyi Allah'a teslim etmek. İşte Hazreti İbrahim'in Yahudi ve Hristiyan olmadığı, Hanif olduğu anlatılıyor.

Diyor ki Ali İmran 48'de Allah ona kitabı, hikmeti, Tevrat'ı ve İncil'i öğretecek. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görülüyor ki insanların Allah ile olan ilişkileri zaman içerisinde hep asli gayesinden kaymış. Ve neticede sanki üç tane ayrı din varmış gibi Yahudiler, yani Tevrat'a bağlı olanlar, Hristiyanlar, yani İncil'e bağlı olanlar ve İslam, yani Kur'an-ı Kerim'e bağlı olanlar, üç ayrı dinin temsilcisi olmuşlar. Ve de aralarında harpler baş göstermiş. Bugün de dünyanın her tarafında savaşlar var. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu öyle bir olay ki yürekler acısı bir şey. Kan dökülüyor. İnsanların kanları dökülüyor. İlluminati'nin dünyaya hakim olma standartları, hedefleri içerisinde insanlar öldürülüyor dünyanın dört bir tarafında. Savaşlar devam ediyor. Allah'ın hedef gösterdiği sulh ve sükun insanlar arasında artık yaşanmıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hazreti İbrahim bütün peygamberlerden, yani kendilerine kitap verilmiş olan Hazreti Musa'dan, daha sonra kendisine İncil verilmiş olan Hazreti İsa'dan, daha sonra kendisine kitap verilmiş olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den evvel yaşamış. Hepsi Hazreti İbrahim'in Hanif dinini öğrenmişler. Öğrettikleri de Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım.

Allah'a sonsuz hamd ederiz, şükrederiz ki Allah Teala bize dinimizi öğretti. Öyleyse bu dinin yeni bir din olmadığı, kainatın ezeli ve ebedi dini olduğu, başka bir dinin hiçbir devrede mevcut olmadığı, Allah Teala'nın emrettiği dinleri yaşamak yerine insanların putlara tapmak gibi bir takım sapıklıklara kapıldıkları, üç kitabın muhtevasında da kesinlik kazanıyor. İnsanlık bir gün mutlaka bunu anlayacaktır. Allah Teala'nın kendilerine kitap verdiği insanlar İlluminati'nin tesirinden mutlaka kurtulacaklardır. Ey dünyaya sulh ve sükun hakim olacaktır. O günlerde çok uzaklarda değildir. Sevgili kardeşlerim, öyle bir muhtevada bakıyoruz ki olaylara, Hazreti İbrahim bugünün üç kitaplı dininden de daha evvel yaşamış olan bir peygamber. Ve onun ifade ettiği üç esas, Tevrat'ın da esası, İncil'in de esası, Kur'an-ı Kerim'in de esası. Kur'an-ı Kerim'i incelediğimiz zaman bakıyoruz ki Allah Teala Allah'ın tekliğini söylüyor. Tevrat'ta da aynı şeyi söylüyor. İncil'de de aynı şeyi söylüyor. Hazreti İbrahim'in Vahdet müessesesi, tek Allah müessesesi.

O putlara tapanların hepsinin Allah'a ulaşmayı dilemeyenler olduğunu görüyoruz. Bunlara müşrik diyor Kur'an-ı Kerim. Müşrik tabiri ortaya çıkınca şirk müessesesi giriyor devreye. Ve şirkte olan insanlar söz konusu. Bir açık şirk var. Bunun manası putlara tapmak. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki, benim kavmim açık şirke bir daha düşmez. Ama diyor gizli şirkten korkuyorum. İşte bu gizli şirkin ne kadar önemli olduğu görünüyor. Gizli şirk Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin oluşturduğu bütün insanlar için geçerli. İşte sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda insanların Allah'a ulaşmayı dilemeleri, onları gizli şirkten kurtarıyor. Yani bir başka ifadeyle şirk sadece puta tapmak değil. Şirk dinde fırkalara ayrılmak. Aslı ifadesiyle Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes ayrı ayrı fırkalarda toplanmıştır. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler şirktedirler. Meselemize hangi açıdan bakarsak bakalım, bir ilgi alanı görüyoruz. İslam demek Allah'a teslim olmak demek. İslam kelimesinin kökü silmdir. Sin, lam ve mim. Bu kelimenin yapısı içerisinde Allah'ın dizayn ettiği şey ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmektir. Hazreti İbrahim'in Hanif olduğunu biliyoruz. Ruhunu da veçinde, nefsini de iradesini de Allah'a teslim etmiş. Hazreti Musa'nın da, Hazreti İsa'nın da, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın da tarih sırasına göre yaptıkları şeylerin birbirinden ayrı olmadığını, dört teslimi de gerçekleştirdiklerini görüyoruz. Onlar ve onlara tabi olanlar. On dört asır sonra bütün dinlerde tam bir yozlaşma oluşmuş. Dinin temeldeki bütün özellikleri kaybolmuş. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Din Allah'a ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi ve iradenizi teslim etmenizle sizi en üst noktaya ulaştırır. İrşat makamını tayin edinirsiniz. Öyleyse hepiniz için geçerli olan sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın kainattaki tek dinine sahip çıkmak ve de ruhunuzu da, fizik vücudunuzu da,
nefsi

Kendinizi de, iradenizi de Allah'a teslim etmek. O zaman hanif olunur, o zaman İslam olunur. Bir dizi teslimi gerçekleştirdikçe, ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim ettikçe, İslam'ın daha üst boyutta çok daha büyük mutlulukları içeren bir dizaynına sahip olunur. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde Allah için olmaya çalışın. Allah Teala hepinizi çok ama çok seviyor. Ve sizlerden istediği şey, eğer cennete gitmek istiyorsanız bir tek dileğiniz, Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Ve de o zaman Hazreti İbrahim'in, Hazreti Musa'nın, Hazreti İsa'nın ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yaşadığı İslam'ı yaşayacaksınız. Bu İslam, Kur'an'daki İslam'dır. Bu İslam, İncil'deki İslam'dır. Bu İslam, Tevrat'taki İslam'dır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, muhakkak ki bütün güzellikleri Allah-u Teala veriyor. Kitapları incelediğimiz zaman Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an'da da yedi safhanın yedisinin yer aldığını görüyoruz. Yedi safhanın yedisinde farz olduğunu görüyoruz. Ve bu kitaplara tabi olan insanların hepsinde mevcut olduğunu görüyoruz. Ve de ruhlarını, bedenlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim ettiklerini görüyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, biliniz ki gelecek yıllarda dinler mutlaka birleştirilecektir. Hiç kimseye sen dininden ayrıl da bizim dinimize gir denmeyecektir. Çünkü onların kitabında da, diğer dinlerin kitabında da aynı emirler mevcut. Yani onlara verilecek olan talimat, siz kendi dininizin gereklerini yaşayın, ruhunuzda ve içinizde, nefsinizde Allah'a teslim edin. Tıpkı Hazreti İsa ve havarilerinin yaptığı gibi. Hristiyanlara bu söylenecek. Yahudilere de Hazreti İsa'nın, Hazreti Musa'nın ve ona tabi olanların yaşadıkları yedi safa dört teslim anlatılacak. Sonuçta bütün kitap sahipleri bakacaklar ki bütün kitaplar birbirinin aynı. Aralarında farklılıklar yok. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki sizlerle kalp kalbe, gönül gönüle sımsıcak bir güzellik duygusuyla mutluluğa yelken açtık. Konumuz mutluluk. Sevgili kardeşlerim, mutluluk hepiniz için kolayca ulaşılabilir bir merhaledir. Kolayca ulaşılabilir bir kilometre taşıdır. Elbette mutluluğun değişik safhaları vardır. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin mutluluğuyla mürşidine ulaşan bir kişinin mutluluğu eşit değildir. Ruhunu Allah'laştıran kişinin mutluluğu ikisinden de daha yüksektedir. Hem cennet mutluluğu fark eder, hem dünya mutluluğu fark eder. Fizik vücudunu Allah'a teslim eden bir kişinin mutluluğu üçünden de daha yüksektir. Nefsini Allah'a teslim eden bir kişinin mutluluğu dördünden de daha yüksektir. İrşada ulaşan kişi beşinciden de daha mutludur. İradesini Allah'a teslim eden kişi ise bu mutlulukların en üst noktasında olandır. Yedinci safhadadır. Her bir safha için bir gök katı yükselme, buna paralel olarak da bir üst kattaki cennetin sahibi olma söz konusudur. Zemin kat cennete, birinci kat cennete girecek olanlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Kim irşat makamına ulaşıp teslim olmuş da sonra ölmüşse ikinci kat cennete ulaşır. Kim ruhunu Allah'a teslim ettikten sonra ölmüşse üçüncü kat cennete ulaşır. Kim fizik vücudunu Allah'a teslim etmişse dördüncü kat cennet onundur. Nefsini Allah'a teslim eden beşinci kat cennetin, irşada ulaşan altıncı kat cennetin, iradesini Allah'a teslim eden kişi yedinci kat cennetin sahibi olur. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, cennetler Allah-u Teala'nın nimetleridir. Dünya saadeti de gene Allah'ın nimetlerinin bir dizaynını ifade eder. Ve Allah-u Teala'nın mutluluk garantisine bakıyoruz. Diyor ki Allah-u Teala, ey insanlar, duyduk duymadık demeyin. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka üçüncü kat cennetime ulaştırırım. Ben mutlaka onun ruhunu kendime ulaştırırım. Ve ona dünya saadetinin de yarısından fazlasını mutlaka yaşatırım. Bir dilek, şu dünyada hayatın en az %50'sini mutlu olarak yaşamak. Ve üçüncü kat cennetin sahibi olmak. Sadece bir tek dilekle. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın sizleri ne kadar çok sevdiğini fark ettiniz mi? Sadece bir tek dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek, karşılığında mutlak olarak cennet. Hem de 5-6 aylık bir ömrünüz varsa mutlak Allah'ın evliyası olmak, evliyasından birisi olmak, mutlak dünya saadetinin yarısından fazlasını her gün yaşamak, her gün hayatınızın yarıdan fazlası mutlaka mutluluk içinde geçecek.
bütün bunlar onun tarafından, Allah-u Teala tarafından garanti ediliyor. Diyorlar ki, öyle elinle yukarısını gösterme. Allah'a mekan izafe etmiş oluyorsun. Hayır, yukarısını göstermekle Allah'a mekan izafe etmiş olmuyorum. Ama Allah'ın orada yukarıda olduğunu söylüyorum. Ne diyor Allah-u Teala? Diyor ki, 6 günde zıttıyla kaim kılmak üzere 6 alem yarattı. 3 asıl, 3 zıt. Sonra da arşa istiva etti diyor. Arşa ulaştı ve orada kaldı diyor Allah-u Teala. Yokluk ifadesi. Yoklukta Allah'ın arşı. Varlıklar aleminin ötesinde, daha yukarıda. O yukarıdaki Allah var ya, o diyor, biz Kur'an'ı ve bütün mukaddes kitapları inzal ettik diyor. Gene o diyor, rahmeti de, fazlı da, salavatı da biz inzal ederiz diyor. İkişer ikişer inzal ederiz diyor. Zümer 23'te Allah'ın nezzele ahsenen hadisi kitaben müteşabiyen mesaniye. Allah kitaba ve içindekilere, içindeki sözlere, ayetlere müteşabih bir şekilde, benzer bir şekilde, nasıl Kur'an-ı Kerim bir zarfsa, içindeki ayetler, sureler mazrufsa, zarfın içindekilerse, rahmet zarftır, rahmet nuru, salavat nuru mazruftur, rahmet nuru zarftır, fazl nuru mazruftur. Eğer böyleyse, Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'ini, bütün mukaddes kitapları inzal etmişse, rahmetini, fazlını ve salavatını inzal ediyorsa, nurlarını inzal ediyorsa, o zaman yukarıdan aşağı doğru bir iniş söz konusudur. Öyleyse o, Allah oradadır. Yoklukta 7 tane gök katını aştıktan sonra ulaşacağınız yer, varlıklar aleminin en sonu olan Sitetül Münteha'dır. Sitetül Münteha'dan yukarı doğru yükselir ruhunuz Allah'a ulaşmak için. Adem'e geçmeyen orasını göremez. Allah-u Teala Adem'den bahsediyor, yokluktan bahsediyor, varlıklar aleminin bittiği yerden bahsediyor. Onun için Sitetül Münteha, müntehadaki en son noktadaki ağaç demektir. En üst noktadaki ağaç demektir. Öyleyse Allah-u Teala oradadır, yokluktadır. Arşa yoklukta istiva etmiştir. Yokluğa istiva etmiştir. Ayrıca Allah-u Teala bu kainatı yaratmadan evvel de vardı. Şimdi gene var. Yaratmadan evvel neredeydi? Hiçbir şey yoktu, yokluktaydı. Şimdi nerede? Kainatı yaratmış ama bir mekana gene ihtiyacı yok. Gene yoklukta. Ve bir gün size insan ruhlarının yaptığı yukarıya doğru saflar halinde yükselmeyi ifade eden seyri süluku bütün katlarıyla gösterecektir. Zemin kattan sonra 1. kata yükselişinizi, oradaki secdenizi. Sonra 2. kata yükselişinizi, secdeden sonra suvarılma havuzlarında nasıl suvarıldığınızı. Sonra gene yükselme, 3. gök katında 2 katlı bir mescidin üst katında da alt katında da nasıl namaz kıldığınızı. Ondan sonra dışarı çıkıyorsunuz.
üçüncü gök katını dördüncü kata bağlayan Mehenk Menfezi'ne ulaşıyorsunuz. Bir madeni silindir. Yukarıya doğru herkes sonsuz hızla hareket halinde, bir sonraki bir evvelkinin ayağının altında, arada 20 santimlik, 25 santimlik, bilemediğiniz 30 santimlik bir mesafe var. Sonsuz hız boyunca kimsenin ayağı kimsenin başına değmez. Ama yükselme, yükselme, yükselme. 7 tane gök katından bahsediyor Allah Teala. 7 tane gök katının her biri aşılacaktır. Fetih kapısına geleceksiniz. Dördüncü kattaki mescit Beytül Makdes'in aslı, beşinci kattaki mescit Beytül Haram'ın aslı, altıncı katta mescit yok. Sıbkatulma olma, Sıbkatullah olma makamı var. Ve her seferinde kapıdan girilir, yukarıya doğru giderken kubbeden yukarıya doğru yükselinir. İşte ne zaman oradaki ruhlardan, oraya kadar ulaşabilen ruhlardan birisinin artık oradaki o beyaz, çok açık yeşil renkteki, fosfor rengindeki ışıktan, nurdan derileri çatlamıyorsa, o zaman o kişinin eline kılıç verilir. Boşluktaki bir kürsüden verilir. Cebrail aleyhisselam bu görevi üstlenmiştir. Ve eline kılıcı alan kişi kubbeden gene yukarı çıkar, altıncı kattan yedinci kata kadar yükselir ve fetih kapısına ulaşır. Katlar boyunca Allah-u Teala her kattan daha üsttekine çıkarken yükselmeyi kesin ve net olarak gösterir. Allah'a doğru ruhunuzun yaptığı yolculuk yukarı doğrudur. Nitekim 7 tane alemi gördükten sonra Sidretül Münteha'dan ruhunuz gene yukarı doğru yükselecektir Allah'ın zatına ulaşmak için. Allah oradadır, yokluktadır. 7. katın üzerinde kendisine ait olan bir uzaklıkta ve yokluktadır. Ve yukarıdadır. Öyleyse biz Allah'a mekan izafe etmiyoruz. Allah mekandan münezzehtir. Ama zatı oradadır, yukarıdadır. Kainat mı dediniz? Allah Teala kainatı rahmetiyle ve ilmiyle kaplamıştır. Her birimizin her şeyinden rahmetiyle ve ilmiyle bizi bütünüyle kuşattığı için anında haberdardır. O Allah'tır. Sevgili kardeşlerim, Kur'an hakikatlerini ait olduğu yere oturtalım. Allah Teala diyor ki, eğer göklerde başka bir Allah olsaydı, başka bir ilah olsaydı veya ilahlar olsaydı, o zaman o ilahlar birbirleriyle kavga ederlerdi diyor. Öyleyse gökleri yaratan Allah diyor, sonra da üst gökleri yaratan Allah diyor. Alt gökler her gezegenin ve güneş sisteminin etrafındaki hayat olan bütün gezegenlerde daima 7 tane atmosfer tabakası oluşur. Yer katmanları da tam 7 tanedir. Bu Allah Teala'nın sema arz ve semavatı beraber kullandığı zaman arzı ile dünya yarattığı dünya 7 katmanlı dünyası ile insanların yaşamasını temin edecek olan 7 katlı atmosfer. Ama bir de Semail Ula diyor Allah Teala. Semavatil Ula diyor. Üst gökler. Birinci hüviyetteki gökler. Allah'a yaklaştıran gökler. İşte orada
tarik-i müstakimi görüyoruz. Saydığımız 7 tane gök katını bu tarik-i müstakimin 7 katı oluşturur. Allah Teala diyor ki biz göklerde 7 tane tarik yarattık.

وَلَكَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ تَرَائِكَ. Üzerinizde diyor, sizin üzerinizde 7 tane tarik yarattım diyor. İşte bu 7 tane tarik, tarik-i müstakimi oluşturur. Bu 7 tarikin her birisi bir evvelkini bir üstteki gök katına bağlar. Gök katları hakkındaki bilgiyi de verdik. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizayn içerisinde her şey öylesine güzel ki, doğruları Allah söylüyorsa ve Kur'an-ı Kerim'de ayet ayet söylediklerini kalbinize yerleştiriyorsa, eğer ilmi ondan alıyorsanız, o zaman neden mutlu olmayacaksınız ki? Hayatınızın bir mana kazanması söz konusu. Sizi ideal sahibi yapıyor Allah-u Teala. Yardımını bir an bile üzerinizden eksiltmiyor. O Allah ki ona tevekkül etmenizi, güvenmenizi istiyor. Sevgili kardeşlerim, mutlu olmak istiyor musunuz? Eğer istiyorsanız Allah'a güvenin. Mutlu olmak istiyorsanız Allah'a güvenin. Ne olur güvenirseniz? Sadece Allah'a tevekkül edenler zikirlerini 33 bin zikrin ötesine çıkarıp daimi zikre ulaşabilirler. Daimi zikre ulaşanların hepsi mutlaka Allah'a tevekkül edenlerdir. Ne diyor Allah Teala? Eğer bana inanıyorsanız bana tevekkül edin. Eğer tevekkül ediyorsanız bilin ki en kuvvetli sizsiniz diyor Allah-u Teala. Eğer bana inanıyorsanız bana tevekkül edin. Tevekkül ederseniz bilin ki en kuvvetli sizsiniz. Neden sizsiniz? Gerçekten kuvvetli mi oldunuz? Hayır, olmadınız. Ama en kuvvetli, her şeye kadiri mutlak olan Allah sizin dostunuz, sizinle beraber. Öyleyse Allah kadiri mutlaktır. Bu mutlakiyetinin hududu yoktur. Bu mutlakiyetinin dışında hiçbir şey kalmaz. Her şeyi ihata eder. Her alem birbirinin içinde mevcuttur. Ama hiçbir alem aynı koordinatları paylaştığı diğer 6 alemi fark edemediği gibi kendisini kuşatan ve çevresini kuşatan Allah'ı da 5 duygusuyla idrak edemez. Fark edemez. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, her şey öylesine güzel ki onu tanıdıkça sevmek, aşık olmak ve neticede hayran olmak söz konusudur. Ona sevginiz arttıkça onun da size karşı sevgisi artar. Çünkü sevginiz arttıkça daha ötelere liyakat kesbedersiniz.
Sizi o liyakatı seviyesine çıkaran siz değilsiniz. O'dur. Size yardım elini uzatır. Lazım gelen gayretleri gösterdiğiniz takdirde keşfedeceğiniz güzellikler sizin için mukteseb hak olur. Ama Allah-u Teala'nın Resulleri için onlar mukteseb hak değildir. Allah'ın vehbi mükafatlarıdır. Yani karşılıksız hibe edişidir. İrşad makamına kadar yükselebilenler, yani iradelerini de Allah'a teslim edebilenler, kazandıkları her şeyi gene Allah-u Teala'nın yardımıyla ama kesbi olarak elde ederler, kesbederler. Onu daimi zikri hak etmek mecburiyetindedirler. Bunun için uzun çalışmalar gerekir. Ama eğer Allah-u Teala risalete seçmişse bir kişiyi, Resullük vermişse ona, o zaman o kişinin daimi zikre ulaşması vehbidir. Allah-u Teala'nın bir hediyesidir, bir nimetidir, bir karşılıksız hibesidir. Allah Vehhab'dır. Karşılıksız hibe edendir. Kime? Seçilmişlere. Sevgili kardeşlerim, iki seçilmeyi birbirine bağlamayın sakın. İkisi aynı şey değildir. İnsanların 190'dan fazlası seçilir. Allah Teala tarafından ikinci basamakta. Allah'a ulaşmayı dileyenler yalnız seçilmişlerden olacağı için Allah Teala çok sayıda insanı, pek çok sayıda insanı seçilmişlerin arasına koyar. İstediği mi onlardan ne kadar çok olursa o kadar çoğu Allah'a ulaşmayı dilesin de cennet saadetine ulaşsınlar. Daha sonra dünya saadetinde sahibi olsunlar. Allah-u Teala hepinizin mutluluğu için var. Saadetiniz, mutluluğunuz, Allah ile beraberliğinizin bir simgesidir. Aynı zamanda göstergesidir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah ile dostluk, Allah ile ilişkiler, her şey en güzel standartlardan.

Öyleyse bu muhtevaya dikkatle bakın. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, adına mutluluk dediğiniz şey Allah olmadıkça, Allah'ın yardımı olmadıkça ulaşmanız mümkün olmayan bir hedeftir. Daimi zikre ulaşmak bütün insanların hakkı ama ona ulaşma vazifesi ifa edilmedikçe ulaşılamayacak olan bir hedeftir. Daimi zikir mutlak olarak sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin Allah'a karşı tevekkül sahibi olabilenleridir. İki tür insan Allah'a ulaşmayı diler. Bir, tevekkül sahipleri. İki, tevekkül sahibi olmayanlar. Tevekkül sahipleri 33 bin zikirde oraya kadar çok hızlı bir şekilde yükseldikten sonra 33 bin zikirde kalmayan ve 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47 bin zikre kadar arda arda yükselebilenlerdir. Bunların da bir kısmı daimi zikre ulaşacaklardır. Yıllardır bir gayretin içindesiniz. Daimi zikrin hiç de kolay bir şey olmadığını gördünüz. Ama ulaşabileceğinizi söylüyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hepiniz için söz konusu olan şey mutluluksa, huzursa, saadetse, biliniz ki Kur'an-ı Kerim bütün mukaddes kitaplarda olduğu gibi bugünün insanı için, nasıl bütün mukaddes kitaplar kendi devirlerinin insanı için bir hidayet rehberi ise, bir mutluluk öğreticisi ise, bir mutluluk garantisi ise, bir mutluluk davetiyesi ise, kainattaki son nebiye, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son nebi, son peygamberdir. Allah Teala diyor ki, o aranızdan hiçbirinin, hiçbir erkeğin babası değildir. O Allah'ın Resulüdür ve nebilerin sonuncusudur. Nebilerin sonuncusu olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz o bir muhtevanın bütününe sahip kılındı. Ona kainatın son şeriat kitabı inzal edildi. Kur'an-ı Kerim nüzul etti. Allah'ın katından indirildi. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem miraca çıktı. Allah'ın katına yükseldi. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, mutluluk mu diyorsunuz adına? İşte Kur'an-ı Kerim mutluluğun her açıdan simgesidir. Kur'an-ı Kerim bir mutluluk, yani bir saadet davetiyesidir.
bir saadet reçetesidir, rehberidir. Bir saadet garantisidir. Ne diyor Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de? Diyor ki biz insanı bir takvim içerisinde ahsene ulaşabilecek olan bir özellikle yarattık. Sonra onu esfeli safiline reddettik. Bu hedefe ulaşmak istemeyenleri açık bir şekilde buna ulaşmaya yönelmeyenleri, Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri Allah Teala cennetine kabul buyurmuyor. O insanlar farklı bir dizayn içindeler. Hele Allah'a ulaşmayı dilemeyen daha sonra ise Allah'a ulaşmayı dilememenin ötesinde başka insanları da Allah'ın yolundan men etmeye çalışanlar, onlar omuzlarına vebal almış olanlardır. Bizse size mutluluğu anlatıyoruz. Bu çağda asrı hidayette, hidayet asrında, hidayet çağında şu dünyadaki, kainattaki en mutlu kişi, en çok kişiyi hidayete erdirendir. O devrin imamıdır. Hidayete erdirmek onun işidir. Öyleyse hidayetin tamamlandığı yer neresidir? İradenin de Allah'a teslim noktası. İradenin Allah'a teslimi noktasındaki irşada ulaştıktan sonraki öğreti sadece devrin imamına aittir. Devrin imamı Allah-u Teala tarafından bir kişinin başının üzerine gönderilmedikçe o kişinin ruhu vücudundan ayrılamaz. Mümin suresinin 15. ayet-i kerimesi gereğince. Ne diyor Allah-u Teala? Arşın sahibi olan ve günahları dereceleri arttıran, sevapların derecelerini arttıran Allah kullarından layık olanların üzerine, başlarının üzerine emrinden emrini tebliğ etmek üzere emrinden ruh gönderir. O kişiye bir tebligatta bulunmak üzere, o kişiyi uyarmak üzere. Senin Allah'a mülaki olma günün, yevmüt talakın geldi. Allah'tan aldığım emri sana tebliğ ediyorum. Bu vücuttan ayrılacaksın. Allah'a geri döneceksin. Ait olduğun yere dönme zamanın geldi. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler,
Allah-u Teala'nın Kur'an hakkındaki genel çerçevesi bu standartlarda. Buyuruyor ki Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim bir saadet davetiyesidir. Ne diyor Allah-u Teala? Biz insanları bize ulaşmalarını, mutluluğu yaşamaları istikametinde seçeriz. Ve Allah-u Teala bana ulaşmayı dileyin diyor. Dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir diyor. Ama dilerseniz sizi mutlaka kendime ulaştırırım diyor. Allah'a ulaşmayı dileyenin mutlaka Allah-u Teala'ya ulaştırılacağı kesinlik kazanıyor. Nisa 175'te Allah-u Teala diyor ki kim Allah'a ulaşmayı ve Allah'a sarılmayı, yani Allah'ın zatında yok olmayı dilerse, Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. Allah Teala böyle buyuruyor. Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. Ankebut suresi 5. ayet-i kerime. Yani Allah Teala o kişiyi mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Neyle? Sırat-ı müstakimle. Nisa 175'te Allah Teala buyuruyor ki kim Allah'a ulaşmayı ve Allah'a sarılmayı dilerse Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır. Ruhun hidayeti insan ruhunun Allah'a ulaşmasıdır. İşte Ali İmran 73'te Allah Teala buyuruyor: İnnel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah. Allah'a hidayet etmektir. Allah'a ulaşmaktır. Muhakkak ki hidayet, ruhun hidayeti Allah'a ulaşmaktır. Nisa Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki Allahu yeştebi ileyhi men yeşayı ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan her kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse onları Allah kendisine ulaştırır. Ama mutlaka ulaştırır. Garanti veriyor Allah Teala. Öyleyse Allah Teala ne diyor? Tam 12 defa Allah kendi zatına ulaşmamızı bize emrediyor. 12 defa üzerimize farz kılmış ruhumuzu ölmeden evvel ulaştırıp da dünya saadetinin en az yarısına, 3. kat cennete bizi sahip kılmak için bize 12 defa farz kılmış bu hususu, ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı. Ama aynı zamanda gene biz ulaştırmayacağız, o ulaştıracak. Biz sadece Allah'a ulaşmayı dileyen birisi olacağız. Ulaştırmak Allah'ın işi. Şura 13'te söylediği gibi. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım.
Öyleyse gelin bakalım şu 12 defa farza. 12 defa farz olduğuna göre Allah-u Teala açık ve kesin bir şekilde bütün insanları ruhlarını Allah'a ölmeden ulaştırmaya davet ediyor. Bu ise 3. kat cenneti ve dünya saatinin en az yarısını garanti eden bir olaydır. Ama Allah-u Teala orada bırakmıyor. Ta bir hakkın takvaya kadar daveti devam ediyor. Bakara 102'de diyor ki Allah Teala ya eyyühellezine amenüttekullâhe hakka tukatihi. Ey amin olanlar öyle bir takva ile takva sahibi olun ki bu bir hakkın takva olsun. Bir hakkın takva yani hakkul yakin takvası yani iradenizi de Allah'a teslim ettiğiniz bir takva olsun. Sizi irşat makamına ulaştıran bir takva olsun. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah-u Teala'nın muhtevasına dikkatle bakın. 12 defa Allah-u Teala ruhunuzu Allah'a ulaştırmanızı üzerinize farz kılmış. Yani sizi 3. kat cennete ve dünya mutluluğunun en az yarısına kesin bir daveti var Allah-u Teala'nın. İşte birinci ayet Zümer 54 ve enibü ila rabbiküm ve eslimu lehu min kablen yetekümül azabe. Üzerinize kabir azabı gelmeden önce, azap gelmeden önce Allah'a yönelin, Allah'a ulaşmayı dileyin ve Allah'a teslim olun. Ruhunuzda, beçinizde, nefsinizde, iradenizde Allah'a teslim edin. İkinci ayet-i kerime Rum 31 minibine ileyhi ve yettekun. Ona yönel. Allah'a yönel. Ruhunu Allah'laştırmayı dile ve takva sahibi ol. Rum 31. Bu ayet Allah'a yönelmenin münip olmanın takva sahibi, birinci takvanın sahibi olmak demek olduğunu söylüyor bize. Allah'ın üçüncü farzı ikinci farzın bitimine ulaşalım. Allah'a yönelmek, Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'a ulaşmak demek değildir. Ama Allah'a ulaşan, Allah'a ulaşmayı dileyin ve takva sahibi olun emrine verdiğine göre Allah Teala burada Zümer 54 gibi buradan Şura 13'te hedefe gideceksiniz. Şura 13'te Allah Teala diyor ki sadece bize ulaşmayı dileyenleri kendimize ulaştırırız ama biz ulaştırırız, mutlaka ulaştırırız diyor Allah Teala. Öyleyse verdiği emir Allah'a yönelmek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Hedef belli. Allah'ın zatına ulaşmak. Onlar ulaşmayacaklar. Allah onları kendisine ulaştıracak. Üçüncü ayet. Fecr 28. Ve Fecr 28'de Allah-u Teala irci'i ile Rabbiki buyuruyor. Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş. Ve 5. ayet-i kerime Lokman 15 ve tebi sebilâ men enâbe ileyye. Kim bana ulaşmışsa sen de ona onun yoluna tabi ol. Aynı yolu takip ederek sen de bana ulaş. Allah Teala Zariyat ilde diyor ki fefirru ilallahi. Öyleyse Allah'a kaç, Allah'a sığın. Beşinci ayet-i kerime. Altıncı ayet-i kerime. Yunus
25, Yunus 125, Allah-u Teala diyor ki Allahu yedi darü selamı yehdi men yeşayı ilâ sırat-ı müstakim. Allah selam yurduna, teslim yurduna, kendi zatına davet eder. Kim ona, Allah kimi oraya ulaştırmayı dilerse onu sırat-ı müstakime ulaştırır. Sırat-ı müstakimse bilindiği gibi Allah'a ulaştıran yol. 7. ayet-i kerime müzemmil 8. Vezkür ismi rabbike ve tebetül ileyhi tebtila. Allah'ın ismini zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Öyleyse Allah-u Teala muhtevayı en güzel şekilde dizayn etmiş oluyor. 8. ayet-i kerime Rad 21. وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَى. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Yani burada Allah-u Teala ruhun Allah'a ulaştırılmasının bir emir olduğunu, bir farz olduğunu pekiştirmiş, kesinleştirmiş. 9. ayet-i kerime Şura 47'de Allah-u Teala buyuruyor ki üzerinize o değiştirilmesi lazım, mümkün olmayan gün, ölüm günü gelmeden önce Allah'ın davetine icabet edin. Daveti gördük Yunus Suresinin 125. ayet-i kerimesi. Allah zatına davet ediyor. Ondan sonra Allah-u Teala Maide Suresinin 7. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki o gün Allah'a işittik ve itaat ettik dediniz. Allah da misakinizi üzerinize farz kıldı diyor. Allah-u Teala Elestü bir Rabbim, Rabbiküm günü ben sizin Rabbiniz değil miyim diyor. Elestü bir Rabbiküm. Galu dediler ki bela evet. Hepimiz evet demişiz. Allah-u Teala onun üzerine diyor ki ben sizin Rabbiniz olduğuma göre ey nefsler bana yemin verin bana teslim olacağınıza dair. Ey fizik vücutlar bana ahd verin bana teslim olacağınıza dair. Ey ruhlar bana minsak verin. Bana fizik vücudunuz ölmeden evvel geri döneceğinize dair, teslim olacağınıza dair. Ve ondan sonra da Allah-u Teala sadece bu üçünün değil, dördünün de, irademizin de Allah-u Teala'ya ulaşması konusunda bizden her üçünden irademiz de dahil olmak üzere bizim bütünlüğümüzden bir misak alıyor Allah-u Teala. Bizlerden misak alıyor. Bütün insanlıktan irademizi de ruhumuzu da, veçimizi de, nefsimizi de, irademizi de Allah'a teslim edeceğimize dair ve bunu üzerimize farz kılıyor. Bu Allah'ın ahdallahisi ile Allah'ın vasiyetine eşit oluyor. Ahdallahi Allah'ın bizimle ahdi, Allah'ın vasiyeti de Allah'ın bizden istediği dört teslim. Ruhumuzun, veçimizin, nefsimizin ve irademizin Allah'a teslimi. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Görüyoruz ki Allah-u Teala farzlarıyla dizayn etmiş ortalığı. Bu dokuzuncu farz. Allah'ın davetine icabet etmekte. Onuncu farz, Maide suresinin 7. ayet-i kerimesindeki irademizin teslimini de esas alan misakimiz ama muhtevanın içinde ruhumuzun Allah'a verdiği misakta haliyle yer alıyor. Ve 11. ayet-i kerime Enam suresinin 153. ayet-i kerimesi ve bi ahdillahi effu.
Allah'ın ahdini ifa edin, yerine getirin. Yani ruhunuzu da, veçinizde, nefsinizde, iradenizde Allah'a teslim edin. Hâzâ sırat-ı müstakim fettebiûhû. İşte bu sırat-ı müstakimdir, ona tabi olun. Sonra diyor ki Allah Teala, sakın diğer fırkalara tabi olmayın ki hepsi sizi

de bize teslim etmeniz diyor Allah Teala. İşte bu çağın parolası, hidayet çağının parolası hidayettir. Hidayet asrının, asr-ı hidayetin parolası hidayettir. Ruhunuzun hidayeti, ruhunuzun 21. basamakta Allah'laşması, 22. basamakta Allah'ın zatında kaybolması, yok olmasıdır. 25. basamakta fizik vücudunuzun Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir özellik kazanarak Allah'a teslim olmasıdır. Fizik vücudunuzun hidayeti, birincisi ruhunuzun hidayetiydi. 27. basamakta daimi zikre ulaşıp, nefsinizin kalbinde hiçbir afet bırakmadıktan sonra Allah'ın size 7 tane gök katını göstererek nefsinizin kalbinde hiç afet kalmadığı bir noktada Allah'a nefsinizi de teslim etmenizdir. 27. basamak. Ruhunuzun Allah'a teslimini Allah Teala Nebe 39'da anlatıyor. Zalikel yevmül hakkı femen şa'it taze ila rabbihi meaba. İşte o gün hak günüdür. O gün dileyen kişi Allah'a giden yolu kendisine yol ittihaz eder. Kimin ruhu Allah'a ulaşırsa Allah'ın zatı o kişinin ruhuna meab olur, sığınak olur diyor Allah Teala. Ruhun Allah'ın zatında yok olması olayı. Allah'ın zatının ruha meab olması, sığınak olması olayı. Sonra fizik vücudun teslimi, Nisa suresinin 125. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki, o kişi ki veçini, fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Nisa 125. Femen ahsenu dinen mümmen eslemi ve çehulillahi ve hüve muhsinun. Fizik vücudun hidayeti ve Beyne suresinin 5. ayet-i kerimesi ve ma umiru illa leyabudullahi muhlisine lehuddine hünefaye. Nefsin teslimi ve onlar emrolunmadılar. Nefslerini ahsen nefslerini muhlis kılarak Allah'a kul olanlar. Nefslerini muhlis kılarak Allah'a kul olanlar. Abd olanlar, nefslerini Allah'a muhlis kılarak teslim edenler. Nefsin hidayeti 27. basamak. Ve irşada ulaşmak. Allah Teala Bakara 186'da diyor ki ucibu davetet nahi izadeani felyestecibu li ve yu'minu bi lealehum yarşudun. Bize davette bulundukları zaman, bize dua ettikleri zaman dua edinin davetine icabet ederiz. Ama onlar da bizim davetimize icabet edip mümin oldukları takdirde, amin oldukları takdirde ve böylece umulur ki irşada ulaşırlar. Allah-u Teala irşadı üzerimize farz kılmış. 6. hidayet ve nihayet irademizin Allah'a teslimi. Allah-u Teala Bakara suresinin 102. ayet-i kerimesinde diyor ki ya eyyühellezine amenüttekullâhe hakka tukâtihi ve lâ temûtunne illâ ve entüm müslimûn. Ey amin olanlar, 7. defa amin olanlar, öyle bir takva ile takva sahibi olun ki bu bir hakkın takva olsun ve siz ölmeyin.

önce Allah'a teslim olun, yani teslimi külliyle teslim olun, sonra ölün. Bu iradenin teslimini, iradenin hidayetini Allah Teala Fusilet 33'te, 34'te ve 35'te anlatmış. Diyor ki onlar Allah'a teslim oldum deyip de Allah'a çağırırlar. Onlardan daha güzel sözlü kim vardır? Hiç seyyiatle hasenat bir olur mu? Siz seyyiati hasenatla önleyin. Seyyiati hasenatla önleyenler, onlar bu hüviyete herkes ulaşamaz. Herkesi ulaştırmaz Allah-u Teala. Onlar, ulaşanlar Hazzül Azim'in sahipleridir. Fevzül Azim, Hazzül Azim, Ecrül Azim iradenin tesliminin kesin işaretlerini taşır. Burada da Allah'a teslim olduklarını söyleyerek diyor Allah'a teslim olmuşlar ve Allah'a çağırıyorlar. Allah'a iradenin teslimiyle Allah'a çağırma yetkisini alır kişi, irşada memur ve mezun kılındın emriyle. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, nereye ulaşıyoruz? Mutluluk bir bütündür. Allah Teala sizi 7 tane hidayete birden davet ediyor. Kur'an-ı Kerim bir, her safhada mutluluğunuz artacağı için Kur'an-ı Kerim bir saadet davetiyesidir sizi. 7 safa mutluluğun en küçük mutluluktan en yüksek mutluluğa kadar hepsine birden davet ediyoruz. Kur'an-ı Kerim bir saadet davetiyesidir. Allah Teala garanti veriyor. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Allah Teala garanti veriyor. Bütün mutluluklar onların olur diyor. Diyor ki, onlar ki Allah'ın evliyası olmuşlardır, onlara korku yoktur, onlar mahzun da olmazlar, onlara dünyada da ahirette de müjdeler vardır, mutluluk vardır diyor. Allah Teala mutluluğunuzu garanti ediyor. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'i bir saadet davetiyesi, bir saadet davetiyesi, bir saadet reçetesi olarak indirmiş. Ne yapacaksınız? 7 safayı da geçeceksiniz. Ne yapacaksınız? 4 teslimi de gerçekleştireceksiniz ve Allah'a teslim olacaksınız. 7 tane safada 4 tane hidayet gerçekleştireceksiniz. Hepsi de üzerimize farz. Mutluluk mu? Dipten doğru saadet içinde olacaksınız sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse mutluluk isteyenler, mutluluğun peşine düşsünler. Mutluluk orada Allah'ın huzurunda sizleri bekliyor. Biz de orada olacağız. Göreceksiniz. Huzur namazını göreceksiniz. Orada bizi göreceksiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Şeytan hocam, bismillahirrahmanirrahim.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Başarabileceğinize ne kadar inanırsanız, o kadar kısa sürede hedefinize ulaşırsınız. İblis bu sebeple hepinize, hadi canım sen de, sen daimi zikre ulaşacak adam mısın? Daimi zikir dediğin, öyle herkesin değil, çok az kişinin ulaşabildiği, çok nadir bir olay, senin için hiçbir zaman mümkün olmaz. Halbuki bir inansanız, daimi zikre ulaşacağınıza, bir inansanız, o iman sizin kalbinize bir yerleşse, yerleştirecek olan sizsiniz. Her zaman top sizde. Kalbinizde, evet, ben Allah-u Teala tarafından daimi zikre mutlaka ulaştırılacağım diye bir imanın yerleşmesi için bir gayretin sahibiyseniz, vazgeçmez bir gayretin sahibiyseniz, mutlaka ben bu imanın sahibi olacağım, mutlaka bu imanla Allah-u Teala beni daimi zikre ulaştıracak diye bir kesin inancın sahibiyseniz, Allah-u Teala bu imanınızı pekleştirmek konusunda size büyük yardım edecektir. Harekete geçen hep sizin iradeniz. Allah'a tevekkül etmek budur. İşte kalbinizdeki o iman var ya, bu hedeflere ulaşacağınıza olan iman, o iman Allah-u Teala için kıymetli. Sizi bütün bu hedeflere ulaştıracak olan o imanınızdır. O imanınızdır ki iradenizi her devrede Allah'ın emrine koyacaktır. Aklınızdan alacak, Allah'ın emrine koyacaktır. İmanınız. Ve daimi zikre bir gün ulaştığınızı göreceksiniz. İblisin rolüne dikkatle bakın. Bu inançların bu iman seviyesinde sizde neşvi neva bulmaması için, sizde oluşmaması için iblis sizi yüzlerce defa, binlerce defa bu inancınızdan vazgeçirmek için aklınıza gelmeyen hileler kullanacaktır. Evvela sizi kötüleyecektir kendinize. Sen daimi zikre ulaşacak adam mısın? Sen bunu hiçbir zaman başaramazsın. Metotlarını anladınız değil mi? Her verdiğiniz karardan sizi caydırmak için o içinizdeki sesi dikkatle takip edin. Sakın ona inanmayın. Kararınızı verdiniz mi mutlaka onu uygulayın. Her şeytanı yenişinizde daha güçlü hissedeceksiniz kendinizi. Unutmayın, sadece sizin değil, bütün insanlığın şu anda dünyadaki ve kainattaki en büyük düşmanı iblis ve onun taraftarlarıdır. Öyleyse onlara yenilmemek imanınızın hangi ölçüde pekiştirilebildiğine bağlıdır. İmanınızın daha güçlü, daha güçlü olabilmesi için Allah'ın size her zaman yardım etmeye hazır olduğunu hiçbir zaman unutmayın. Söz mü? Allah'ın sizi fizik vücudunuzun teslimine de, nefsinizin teslimine de, iradenizin teslimine de ulaştıracağına iman etme konusunda bana söz veriyor musunuz? Sahabe böyle daimi zikre ulaştılar. Şeytan size halbuki ne diyor şimdi? İmkansız diyor. Sen diyor daimi zikre ulaşmayı bırak, fizik vücudunu bile Allah'a teslim edemezsin. Halbuki bunun arkasında sadece şeytanın sizi fizik vücudunuzu Allah'a teslim edemeyeceğinize inandırmış olması var. Onu yenin. Allah sizinle beraber. Bir defa daha soruyorum. Söz mü? Çoğu evliya olan bir topluma sesleniyorum şu anda. Söz mü? Söz mü?
Allah hepinizden razı olsun.

0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Ve sizden kim Allah ve onun Resulüne kanitin olursa, huşu ile bağlanırsa ve salih amel, nefs tezkiyesi yaparsa ona ecrini iki kat veririz. Ve onun için biz kerim rızık hazırladık. Ey peygamber hanımları! Siz diğer kadınlardan biri gibi değilsiniz. Eğer takva sahibi iseniz, artık sözü yumuşak söylemeyin, erkeklerle çekici bir şekilde konuşmayın. O takdirde kalbinde maraz, nifak, fitne, şehvet bulunan kimse tamah eder, arzu duyar. Ve maruf, ciddi söz söyleyin. Ve evlerinizde karar kılın, oturun. Evvelki cahiliye zamanındaki gibi ziynetlerinizi açmayın. Namazı ikame edin ve zekatı verin. Allah ve onun Resulüne itaat edin. Ey ehli beyt! Allah sadece sizden günahları gidermek ve sizi tertemiz temizlemek istiyor. Ve evlerinizde Allah'ın ayetlerinden okunanları ve hikmeti zikredin. Muhakkak ki Allah latiftir, lütuf sahibidir, habirdir, her şeyden haberdardır. Gerçekten İslam olan, Allah'a teslim olan erkekler ve İslam olan kadınlar ve mümin erkekler ve mümin kadınlar, kanitin olan erkekler ve kanitin olan kadınlar, sadık erkekler ve sadık kadınlar, sabreden erkekler ve sabreden kadınlar, Rabbine huşu duyan erkekler ve huşu duyan kadınlar, sadaka veren erkekler ve sadaka veren kadınlar, oruç tutan erkekler ve oruç tutan kadınlar, ırzlarını koruyan erkekler ve ırzlarını koruyan kadınlar ve Allah'ı çok zikreden erkekler ve çok zikreden kadınlar. Allah onlar için mağfiret ve azim bir ecir, mükafat hazırladı. Ve mümin erkek ve mümin kadının Allah ve onun Resulü onlar için bir işin olmasına hükmettiği, karar verdiği zaman kendi işlerinde seçim hakkı olamaz. Ve kim Allah ve onun Resulüne asi olursa, itaat etmezse, o takdirde apaçık bir delaletle sapmış olur. Ve Allah'ın onu nimetlendirdiği ve senin de kendisini nimetlendirdiğin kişiye, zevceni kendine tut boşama ve Allah'a karşı takva sahibi ol demiştin. Allah'ın açıklayacağı şeyi nefsinde saklıyordun. Ve insanlardan korkuyordun, çekiniyordun. Allah, kendisinden korkman, çekinmen için daha çok hak sahibidir. Sonra Zeyd, ondan alakasını kesince onu seninle evlendirdik ki, evlatlıklarının kendileriyle ilişkilerini kestikleri, boşadıkları kadınların evlenmelerinde, müminlerin üzerinde bir zorluk olmasın diye. Böylece Allah'ın emri yerine getirilmiş oldu. Nebi için Allah'ın ona farz kıldığı şeyi yerine getirmesinde ona bir güçlük yoktur. Daha önce gelip geçenler için de Allah'ın sünneti buydu. Allah'ın emri takdir edilmiş bir kader idi, yerine getirildi. Onlar nebiler, peygamberler, Allah'ın risaletini tebliğ ederler ve ona huşu duyarlar ve Allah'tan başka hiç kimseden korkmazlar. Ve Allah hesap görücü olarak kafidir. Muhammed aleyhisselam, sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası olmamıştır, değildir. Fakat Allah'ın Resulü ve nebilerin, peygamberlerin hatemidir, sonuncusudur. Allah her şeyi en iyi bilendir. Ey amenü olanlar! Allah'ı çok zikirle günün yarısından fazla zikredin. Ve onu sabah akşam tesbih edin. Sizi, nefsinizin kalbini karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için üzerinize salavat vasıtasıyla nur gönderen o ve onun melekleridir ki, o müminlere rahimdir, rahim esmasıyla tecelli edendir. Ona, Allah'a kavuşacakları gün onların tahiyyeti, mükafatı selamdır. Ve onlara kerim, ikram edilen bir ecir, mükafat hazırlanmıştır. Ey Nebi Peygamber! Muhakkak ki biz seni şahit, müjdeleyici ve nezir, uyarıcı olarak gönderdik. Ve onun Allah'ın izniyle Allah'a davet eden ve nurlandırıcı sirac, kandil olarak gönderdik. Ve müminleri müjdele. Muhakkak ki onlar için Allah'tan büyük fazıl vardır. Ve kafirlere ve münafıklara itaat etme ve onların eziyetlerine aldırma ve Allah'a tevekkül et. Ve Allah vekil olarak sana yeter. Ey amenü olanlar! Allah'a ulaşmayı dileyenler! Mümin kadınları nikah ettiğiniz, sonra da onları temas etmeden önce boşadığınız zaman, artık sizin için onun iddetini sayacağınız bir müddeti yoktur. Böylece onları metalandırın, mehirlerini verin ve onları güzel bir bırakışla boşayın.

Ey Nebi Peygamber! Muhakkak ki biz, ecirlerini, mehirlerini verdiğin zevcelerini ve elinin altında malik olduğun, Allah'ın ganimet olarak sana verdiği cariyelerini helal kıldık. Ve seninle beraber hicret eden amcanın kızları, halanın kızları, dayının kızları, teyzenin kızları ve nefsini Nebi Peygamber için hibe eden ve Nebi'nin, Peygamberin de onu almak istediği mümin kadınları, diğer müminler hariç sana özel olarak helal kıldık. Onlara, diğer müminlere zevceleri ve ellerinin altında malik oldukları cariyeleri konusunda neyi farz kıldık biz biliriz. Bu, senin üzerine bir zorluk olmaması içindir. Ve Allah gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahim esmasıyla tecelli edendir. Onlardan dilediğini ertelersin, dilediğini yanına alırsın. Ve azlettiklerinden, bıraktıklarından, istediğini tekrar yanına almanda bundan sonra sana günah yoktur. Bu, onların gözlerinin aydın olması, sevinmeleri, onların hüzünlenmemesi ve bu onların hepsinin senin verdiğin şeylerden razı olmaları için en uygundur. Ve Allah kalplerinizde olanları bilir. Allah alimdir, en iyi bilendir, halimdir. Bundan sonra sana başka kadınlar ve zevcelerinden birini güzelliği hoşuna gitse bile başka bir hanımla değiştirmen helal değildir. Elinin altında sahip oldukların cariyeler hariç. Ve Allah her şeyi murakabe, denetleyen edendir.

Ey amenu olanlar! Allah'a ulaşmayı dileyenler! Size izin verilmedikçe Nebi'nin evlerine girmeyin. Girmişseniz oyalanıp yemeğin pişmesini beklemeyin. Fakat davet edildiğiniz zaman girin. Yemeğinizi yiyince hemen dağılın ve sohbet etmek istemeyin. Söze dalmayın, izinsiz konuşmayın. İşte bu durum gerçekten Nebi'ye eziyet oluyordu. Fakat sizden haya ediyordu, utanıyordu. Allah haktan haya duymaz, gerçeği açıklamaktan çekinmez. Onlardan, peygamber hanımlarından bir şey sorduğunuz zaman perde arkasından sorun. Bu sizin ve onların kalpleri için daha temizdir. Allah'ın Resulüne eziyet etmeniz ve bundan sonra onun zevcelerini nikah etmeniz ebediyen helal olmaz. Muhakkak ki bu Allah'ın katında çok büyük günahtır. Bir şeyi açıklasanız da veya gizleseniz de muhakkak ki Allah her şeyi en iyi bilendir. Peygamber eşlerinin babalarına, oğullarına, kardeşlerine, erkek kardeşlerinin oğullarına, kız kardeşlerinin oğullarına, kadınlara ve ellerinin altında malik oldukları cariyelere görünmeleri hususunda onların üzerine günah yoktur. Allah'a karşı takva sahibi olun. Muhakkak ki Allah her şeye şahittir. Muhakkak ki Allah ve melekleri Nebi'ye, peygambere salat ederler. Ey amenu olanlar! Ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenler! Siz de ona salat edin ve ona teslim olarak salat edin. Muhakkak ki Allah ve Resulüne eziyet edenlere, onlara Allah dünya ve ahirette lanet etti. Ve onlar için muhin, alçaltıcı bir azap hazırladı. Ve mümin erkek ve mümin kadınlara iktisap etmedikleri, hak etmedikleri, bir suç işlemedikleri halde eziyet edenler, bu durumda buhtan, iftira ve apaçık günah yüklenmiş oldular. Ey Nebi Peygamber! Zevcelerine, kızlarına ve müminlerin kadınlarına, mümin kadınlara söyle, cilbaplarına sarınsınlar, örtünsünler. Bu, onların cariye olmadıklarının, hür ve iffetli kadın olduklarının bilinmesi ve onlara eziyet edilmemesi için daha uygundur. Ve Allah gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahim esmasıyla tecelli edendir. Eğer münafıklar ve kalplerinde maraz, hastalık bulunanlar ve şehirde yalan ve kötü haber yayanlar vazgeçmezlerse, elbette seni mutlaka onlara saldırtırız. Sonra az bir zaman hariç orada sana komşu olamazlar, orada kalamazlar. Melunlar, lanete uğramış olanlar nerede bulunursa yakalanırlar ve şiddetle öldürüldükçe öldürülürler. Daha önce geçmiş olanlar hakkında da Allah'ın sünneti kanunu budur ve Allah'ın sünnetinde asla bir değişiklik bulamazsın. İnsanlar sana o saati, kıyameti soruyorlar. De ki, onun ilmi sadece Allah'ın indindedir ve sana bildirilmedi, belki de o saat yaklaşmış olabilir. Muhakkak ki Allah kafirleri lanetledi. Onlar için alevli ateşi, cehennemi hazırladı. Orada ebediyen kalıcıdırlar, kalacak olanlardır. Orada bir dost ve bir yardımcı bulamazlar. Onların yüzlerinin ateşin içinde bir taraftan bir tarafa çevrileceği gün, keşke biz Allah'a ve Resul'e itaat etseydik diyecekler. Ve cehennemde olanlar dediler ki, Ya Rabbi, muhakkak ki biz saadatlarımıza, dinde ileri gidenlerimize ve küberamıza, büyüklerimize itaat ettik. Ve böylece senin yolundan, sırat-ı mustakiminden bizi saptırdılar. Rabbimiz, onlara iki kat azap ver ve onları büyük bir lanetle lanetle. Ey amenu olanlar! Musa aleyhisselama eziyet edenler gibi olmayın. Ve Allah, onu Musa aleyhisselamı onların söyledikleri şeylerden beri kıldı, temize çıkardı. Ve o, Allah'ın katında vecihti,
yüzü aktı, şerefliydi. Ey amenü olanlar! Allah'a karşı takva sahibi olun ve sedid, doğru söz söyleyin. Böylece sizin için amellerinizi ıslah etsin, salih amele çevirsin. Günahlarınızı mağfiret etsin, sevaba çevirsin. Ve kim Allah'a ve onun Resulüne itaat ederse, o takdirde fevzül azim, en büyük mükafatla kurtulmuş olur. Muhakkak ki biz, emaneti göklere, arza ve dağlara arz ettik, sunduk, teklif ettik. Onu yüklenmekten çekindiler ve ondan korktular. Ve insan onu yüklendi. Muhakkak ki o nefs çok zalimdir, çok cahildir. Bu Allah'ın münafık erkekleri ve münafık kadınları, müşrik erkekleri ve müşrik kadınları azaplandırması ve mümin erkeklerin ve mümin kadınların tövbelerini kabul etmesi içindir. Allah gafurdur, mağfiret eden, günahları sevaba çevirendir, rahimdir, rahim esması ile tecelli edendir. Sebe Suresi Mekke'de nazil olmuştur, 54 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Hamd, göklerde ve yerde olan, varlıklar kendisine ait olan Allah'a aittir. Ve hamd, ahirette de ona aittir. Ve o hakimdir, hikmet ve hüküm sahibidir, habirdir, her şeyden haberdar olandır. O Allah, yere gireni ve ondan çıkanı, semadan ineni ve oraya yükseleni bilir. Ve o rahimdir, rahmet nuru gönderendir, gafurdur, mağfiret eden, günahları sevaba çevirendir. Ve kafirler, o saat kıyamet bize gelmeyecek dediler. De ki, hayır, gaybı bilen Rabbim mutlaka onu size getirecektir. Göklerde ve yerde zerre kadar bir şey bile ondan gizli kalamaz. Bundan daha küçüğü ve daha büyüğü dahi hariç olmamak üzere kitab-ı mübin apaçık kitabın içindedir. Kıyametin kopması aminu olanları, ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenleri ve amilus salihat, nefs tezkiyesi yapanları mükafatlandırmak içindir. İşte onlar ki, onlar için mağfiret ve kerim rızık vardır. Ve ayetlerimizi aciz bırakmak konusunda çalışanlar, İşte onlar ki, onlar için elim azaptan iğrenç bir azap vardır. Ve kendilerine ilim verilenler, sana Rabbinden indirilenin hak olduğunu ve onun aziz ve hamid olanın Allah'ın yoluna, Allah'a ulaştıran sırat-ı mustakime hidayet ettiğini, ulaştırdığını görüyorlar. Ve kafirler dediler ki, siz tamamen parça parça olduğunuz, öldükten sonra vücudunuz çürüdüğü zaman sizin mutlaka yeniden halk edileceğinizi, yaratılacağınızı haber veren bir adamı size gösterelim mi? Allah'a yalanla iftira mı etti? Yoksa onda cinnet delilik mi var? Hayır, onlar ahirete inanmayanlar, azapta ve uzak bir dalalet içindedirler. Yerin ve göklerin önlerinde ve arkalarında olan kesimlerini hala görmüyorlar mı? Eğer dilersek onları yerin dibine geçiririz veya gökten onların üzerine parçalar düşürürüz. Muhakkak ki bunda münib olan, Allah'a yönelen ve ona ulaşmayı dileyerek böylece ona kul olan herkes için ayet, ibret vardır. Ve andolsun ki Davud aleyhisselama, bizden bir fazilet verdik, nefsini tasfiye ettik. Ey dağlar, onunla beraber bana yönelin ve ey kuşlar siz de. Ve biz ona demir yumuşattık. Bedeni örten uzun, geniş zırhlar yap. Ve onu örgü, iç içe halkalar şeklinde dizayn et. Ve salih amel, zikirle nefs tezkiyesi yapın. Muhakkak ki ben yaptıklarınızı görenim. Ve sabah gidişiyle bir aylık
akşam gelişiyle bir aylık mesafeyi kat eden rüzgar Süleyman içindi. Onun emrine vermiştik. Erimiş bakırı kaynağından onun için akıttık. Ve cinlerden Rabbinin izniyle onun elinin altında emrinde çalışanlar vardı. Onlardan kim emrimizden çıkarsa ona alevli ateşin azabını tattırırız, tattırdık. Ona dilediği şeyleri, mihraplar, mescitler, saraylar, yüksek binalar, heykeller, havuz gibi büyük çanaklar, sabit kazanlar yapıyorlardı. Ey Davud ailesi! Şükrederek çalışın ve kullarımdan çok şükredenler azdır. Onun ölümüne hükmettiğimiz zaman ölümünün ortaya çıkmasına sadece bastonunu yiyen bir ağaç kurdu delil sebep oldu. Ancak yere kapandığı zaman ölümü cinlere belli oldu, cinler onun öldüğünü o zaman anladılar. Eğer gaybı bilmiş olsalardı, muhin, alçaltıcı azabın içinde kalmazlardı. Andolsun ki Sebe halkı için meskun oldukları yerlerde, sağda ve soldaki iki bahçe ayettir, ibrettir. Rabbinizin rızkından yiyin ve ona şükredin. O güzel bir belde ve Allah mağfiret eden bir Rab. Fakat onlar yüz çevirdiler. Bunun üzerine onlara arim senini gönderdik. Ve onların iki bahçesini acı meyveli ağaçlara, meyvesiz ağaçlara ve az miktarda sidir ağacını havi olan iki bahçeye tebdil ettik, dönüştürdük. İşte böylece inkarlarından dolayı onları cezalandırdık. Biz kafirlerden başkasını cezalandırır mıyız? Ve onlarla bereketli kıldığımız ülkeler arasında arka arkaya birbirine yakın beldeler kıldık. Ve orada seyir, yolculuk yapılacak yollar takdir ettik. Orada geceleri ve gündüzleri emin olarak dolaşın, yolculuk yapın dedik. Fakat onlar, Rabbimiz, seferlerimizin arasını uzak kıl dediler. Ve kendilerine zulmettiler. Böylece onları nesilden nesile anlatılan hadis kıldık ve onları tamamen parça parça dağıttık. Muhakkak ki bunda çok sabredenlerin ve çok şükredenlerin hepsi için elbette ayetler, ibretler vardır. Ve andolsun ki iblis onlar üzerindeki zannını, hedefini yerine getirdi. Böylece müminleri oluşturan bir fırka, Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç hepsi ona, şeytana tabi oldular. Ve onun, iblisin onlar üzerinde bir sultanlığı, nüfuzu, tesiri yoktu. Ahirete hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmaya inanan kişiyle, ondan Allah'a ulaşmaktan şüphe içinde olanları bilmemiz için iblisle onları imtihan ettik. Ve senin Rabbin her şeyi hıfzedendir. Allah'tan başka ziyam ettiklerinizi, değer verdiklerinizi, ilah saydıklarınızı çağırın. Göklerde ve yerde zerre ağırlığınca bir şeye güce malik değildirler. Onların o ikisinde göklerde ve yerde bir ortaklığı yoktur. Ve onun Allah'ın onlardan bir yardımcısı yoktur. Ve onun huzurunda kendisine izin verdiği kimseden başkasının şefaati bir fayda vermez. Onların kalplerinden korku giderilince, Rabbiniz ne buyurdu dediler. Onlar da hakkı buyurdu dediler. Ve o âlidir, çok yücedir, kebirdir, çok büyüktür. De ki, göklerden ve yerden sizi rızıklandıran kim? Allah de. Ve muhakkak ki biz veya siz mutlaka ya hidayet üzerindeyiz veya apaçık dalalet üzerinde. De ki, bizim yaptığımız cürümlerden, suçlardan siz sorgulanmazsınız. Ve biz de sizin yaptıklarınızdan sorgulanmayız. De ki, Rabbimiz bizi bir arada toplayacak. Sonra hak ile bizim aramızı açacak, hüküm verecek. Ve o fettahtır, hak ile hükmedendir ve alimdir, en iyi bilendir. De ki, ortaklığa ilhak dahil ettiğiniz ortakları
Allah'a şirk koştuğunuz putları bana gösterin. Olamaz. Hayır. Onlar Allah'a ortak olamazlar. O Allah ki azizdir, üstün ve yücedir, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ve biz seni kainattaki insanların hepsi için müjdeleyici ve nezir, uyarıcı olmandan başka bir şey için göndermedik. Fakat insanların çoğu bilmezler. Ve eğer sadıklar, doğru söyleyenler iseniz, bu vaat kıyamet ne zaman derler? De ki, sizin için belirlenen günün zamanından bir saat dahi tehir ve takdim edemezsiniz, geciktiremezsiniz veya öne alamazsınız. Ve kafirler, bu Kur'an'a ve elleri arasındakine, İncil'e asla inanmayız dediler. Rablerinin huzurunda zalimleri tevkif edildikleri, tutuklandıkları zaman görsen. Birbirlerine laf atarlar. Zaafa uğratılanlar, hakir görülenler, kibirlenenlere eğer siz olmasaydınız biz muhakkak müminler olurduk derler. Kibirlenenler zaafa uğratılanlara sizlere hidayet geldikten sonra hidayetten sizleri biz mi engelledik? Hayır, siz kendiniz mücrimlerdiniz, suçlulardınız dediler. Ve zaafa uğratılanlar, hakir görülenler, kibirlenenlere, hayır, işiniz gece ve gündüz hileydi. Bize Allah'ı inkar etmemizi ve ona putları eşler koşmamızı emrediyordunuz dediler. Azabı gördükleri zaman pişmanlıklarını saklarlar, için için pişman olurlar. İnkar edenlerin boyunlarına halkalar, zincirler geçirdik. Onlar yaptıklarından başka bir şeyle mi cezalandırılırlar? Ve bizim nezir göndermediğimiz hiçbir yer yoktur. Her kariyenin, ülkenin refah içinde olanları, ileri gelenleri, muhakkak ki biz sizin kendisiyle gönderildiğiniz şeyi inkar edenleriz demekten başka bir şey söylemediler. Ve biz mal ve evlat olarak daha çoğuz ve biz azap edilecek olanlar değiliz dediler. De ki, muhakkak ki benim Rabbim dilediği kimseye rızkı genişletir ve takdir eder, daraltır ve lakin insanların çoğu bilmezler. Ve sizin mallarınız ve evlatlarınız katımızda sizi bize yaklaştıracak yüksek değere sahip değildir. Amenu olan ve salih amel nefs tezkiyesi yapanlar hariç. İşte onlar için amelleri sebebiyle kat kat mükafat vardır. Ve onlar yüksek makamlarda emniyette olanlardır. Ve ayetlerimizi aciz, hükümsüz bırakmak için çalışanlar, işte onlar azap içinde, azabın daha kötüsü için hazır bulunanlardır. De ki, muhakkak ki benim Rabbim kullarından dilediği kimseye rızkı genişletir ve takdir eder, daraltır. Ve bir şey infak ettiğiniz, verdiğiniz zaman o takdirde onun karşılığını verir. Ve o, rızık verenlerin en hayırlısıdır. Ve o gün onların hepsini haşredecek, bir arada toplayacak. Sonra meleklerine şöyle buyuracak. Size tapmış olanlar bunlar mı? Melekler dediler ki, sen Sübhansın, her şeyden münezzeh, çok yücesin. Bizim velimiz onlar değil, sensin. Hayır, onlar cinlere tapıyorlardı. Onların çoğu, onlara cinlerin söylediklerine inananlardır. Artık o gün bir kısmınız diğerlerine fayda ve zarar vermeye malik olamaz, gücü yetmez. Zulmedenlere, tekzip etmiş, yalanlamış olduğunuz ateşin azabını tadın diyeceğiz. Ve onlara ayetlerimiz açıkça okunduğu zaman, bu ancak babalarınızın tapmış olduğu şeylerden sizi men etmek isteyen bir adamdan başkası değildir dediler. Ve dediler ki, bu uydurulmuş bir iftiradan başka bir şey değil. Ve kafirler hak için onlara hak geldiği zaman, bu ancak apaçık bir sihirdir dediler. Ve biz onlara tedris edecekleri, okuyup çalışacakları kitaplardan vermedik. Ve senden önce onlara bir nezir de, uyarıcı peygamber göndermedik.
Ve onlardan öncekiler de tekzip ettiler, yalanladılar. Ve onlara verdiğimiz şeylerin onda birine bile erişmediler. Buna rağmen Resullerimizi tekzip ettiler, yalanladılar. Bundan sonra inkarım, cezam nasıl oldu? De ki, size sadece tek bir şey vaaz ediyorum. Allah için ikişer ikişer ve teker teker kalkın. Sonra tefekkür edin. Sizin sahibinizde, arkadaşınızda cinnet, delilik yoktur. O ancak sizin için önünüzdeki gelecek olan şiddetli azaba karşı bir nezirdir, uyarıcı. De ki, ben sizden bir ecir, ücret istemedim. Öyleyse o ecriniz sizin olsun. Benim ecrim sadece Allah'a aittir. Ve o her şeye şahittir. De ki, muhakkak ki benim Rabbim hakkı kazefe eder, tecelli ettirir. Bütün gaybleri tamamıyla bilendir. De ki, hak geldi, batıl, bir şey zuhur ettiremez ve geri getiremez. De ki, eğer dalalette olursam, o zaman sadece kendi nefsim üzerine sebebiyle olurum. Eğer hidayete erersem, o takdirde bu Rabbimin bana vahyi sebebiyledir. Muhakkak ki o en iyi işiten ve en yakın olandır. Ve onları dehşete kapıldıkları zaman görsen, artık kaçış, kurtuluş yoktur. Ve onlar cehenneme yakın bir yerden yakalandılar. Ve ona iman ettik dediler. Hidayete uzak bir yerden, dalaletten onlar imanı nasıl elde ederler? Ve daha önce onu inkar etmişlerdi. Ve uzak bir yerden, dalaletten gayba laf atıyorlardı. Ve onlarla onların istedikleri şeylerin arası ayrıldı. Daha önce de onlardan öncekilerin istedikleri şeylere yapıldığı gibi. Muhakkak ki onlar endişe veren bir şüphe içindeydiler. Fatır Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 45 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Hamd, gökleri ve yeri yaratan ikişer, üçer ve dörder kanatlara sahip melekleri, resuller, elçiler kılan Allah'a aittir. Yaratmada dilediğini arttırır. Muhakkak ki Allah her şeye kadirdir. Allah rahmetinden insanlar için ne açarsa, genişletirse, o takdirde onu tutacak yoktur. Ve neyi tutarsa, artık ondan sonra onu gönderecek, serbest bırakacak da yoktur. Ve o azizdir, üstün ve yücedir, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ey insanlar! Allah'ın üzerinizdeki nimetini zikredin. Sizi göklerden ve yerden rızıklandıran, Allah'tan başka bir halik, bir yaratıcı var mı? Ondan başka ilah yoktur. Öyleyse nasıl imandan döndürülüyorsunuz? Ve eğer seni tekzip ediyorlarsa, yalanlıyorlarsa, senden önceki resuller de yalanlanmıştı. Emirler, bütün işler Allah'a döndürülür. Ey insanlar! Muhakkak ki Allah'ın vaadi haktır. Öyleyse dünya hayatı sizi sakın aldatmasın. Aldatıcılar da sizi Allah ile affına güvendirerek aldatmasınlar. Muhakkak ki şeytan sizin düşmanınızdır. Öyleyse onu düşman edinin. O kendi hizbiri, taraftarlarını sadece alevli ateş, cehennem ehlinden olmaları için çağırır. Kafir olanlar, onlar için şiddetli azap vardır. Ve amenu olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler ve salih amel, nefs tezkiyesi yapanlar, onlar için mağfiret ve büyük mükafat vardır. Fakat kötü ameli, kendisine süslenen, güzel gösterilen, böylece onu güzel gören kişi mi? İşte muhakkak ki Allah, dilediği kişiyi dalalette bırakır ve dilediği kişiyi hidayete erdirir. Artık onlar için nefsin, hasret duymasın, hüzünlenmesin. Muhakkak ki Allah onların yaptıklarını en iyi bilendir.
Ve o Allah ki rüzgarı gönderir, böylece bulutları hareket ettirir. Sonra da onu ölü beldeye sevk ederiz. Böylelikle arzı ölümünden sonra onunla yağmurla diriltiriz. Nuşur, yeniden dirilip yayılma işte bunun gibidir. Kim izzet istediyse işte izzet tamamen Allah'a aittir. Güzel kelimeler, sözler ona erişir. Onu salih amel nefs tezkiyesi yükseltir. Kötülüklerle tuzak kuranlar, onlar için şiddetli azap vardır. Ve onların tuzakları boşa gider. Ve Allah sizi topraktan yarattı. Sonra bir nutfeden. Sonra da sizi çiftler kıldı. Onun ilmi olmaksızın bir kadın yüklenemez, hamile kalamaz ve doğum yapamaz. Ömür verilen bir kimsenin ömrü, kitapta olanın dışında uzatılmaz ve onun ömründen eksiltilmez. Muhakkak ki bu Allah için çok kolaydır. Ve iki deniz müsavi, eşit olamaz. Bu lezzetli, tatlıdır. Susuzluğu gideren, içimi kolay olandır. Ve bu diğeri tuzludur, acıdır. Hepsinden taze et yersiniz. Ve giyeceğiniz, takacağınız süs eşyası inci mercan çıkarırsınız. Ve onun fazlından istemeniz için onda suyu yarıp giden gemiler görürsünüz. Umulur ki böylece şükredersiniz. Allah geceyi gündüzün içine, gündüzü gecenin içine sokar. Güneşi ve ayı emri altına almıştır. Hepsi belirlenmiş bir zamana kadar akar, yörüngelerinde dönerler. İşte bu Allah sizin Rabbinizdir. Mülk O'nundur. Ondan Allah'tan başka taptıklarınız bir kıtmere, hurma çekirdeğinin zarına bile malik değildir. Eğer onlara dua ederseniz sizin dualarınızı işitmezler. Şayet işitmiş olsalar bile size icabet edemezler. Kıyamet günü sizin şirkinizi inkar edecekler. Ve sana bunun bu haberin mislini, benzerini verecek kimse şey bulunmaz. Allah'tan başkası haber veremez. Ey insanlar! Sizler Allah'a muhtaç fakirlersiniz. Ve Allah ki O ganidir, zengin, ihtiyacı olmayandır, hamiddir, hamd edilendir. Eğer dilerse sizi giderir, yok eder ve sizin yerinize yeni bir halk getirir. Ve bu Allah'a, Allah için aziz, güç değildir. Ve yük taşıyan birisi bir günahkar, başka birinin yükünü, günahını yüklenmez. Eğer ağır yüklü kimse, onu günahlarını yüklenmeye başkasını çağırsa bile, ondan hiçbir şey yükletilmez, onun yakını olsa dahi. Sen ancak gaybde Rabbine huşu duyanları ve namazı ikame edenleri uyarırsın. Ve kim tezkiye olursa, nefsini tezkiye ederse, o takdirde bunu sadece kendi nefsi için yapar. Ve dönüş, varış Allah'adır. Nefs tezkiyesi ile ruh Allah'a döner, ulaşır. Ve ama kör olanla basiret sahibi olan gören, müsavi eşit olmaz. Ve zulmet karanlık ve nur aydınlık da eşit olmaz. Ve gölge ve sıcaklık da eşit olmaz. Ve hay, diri olanlar ve ölüler eşit olmaz. Muhakkak ki Allah dilediğine işittirir. Ve sen kabirlerde, mezarlarda olanlara işittirici değilsin. Sen sadece bir nezirsin, uyarıcısın. Muhakkak ki biz seni hak ile müjdeleyici ve nezir, uyarıcı olarak gönderdik. İçinden bir nezir gelip geçmiş olmayan hiçbir ümmet yoktur. Ve eğer seni tekzip ediyorlarsa, yalanlıyorlarsa, o takdirde bil ki onlardan öncekiler de resullerini yalanlamışlardı. Onların resulleri onlara beyineler, mucizeler, açık deliller ve zubur, sayfalar ve nurlandırıcı kitap getirdiler. Sonra inkar edenleri yakaladım. Bundan sonra inkarım, inkar edilmem nasıl oldu? Allah'ın suyu semadan indirdiğini görmedin mi? Böylece onunla çeşitli renklerde ürünler,
meyveler çıkardık ve dağlardan beyaz, kırmızı, çeşitli renklerde kara ve kapkara koyu siyah yollar kıldık. Ve bunun gibi insanlardan, davarlardan, yürüyen hayvanlardan da çeşitli renkte olanlar vardır. Ancak kullarından ulema, alimler Allah'a karşı huşu duyar. Muhakkak ki Allah azizdir, üstündür, yücedir, gafurdur, mağfiret edendir. Muhakkak ki Allah'ın kitabını okuyanlar, namazı ikame edenler, onları rızıklandırdığımız şeylerden gizli ve açık infak edenler, asla kesilmeyecek, devam edecek bir ticaret, kazanç ümit ederler. Onların ecirleri, mükafatları onlara vefa edilir, ödenir. Ve Allah onlara fazlından artırır. Muhakkak ki o gafurdur, mağfiret edendir, şekurdur, şükredilendir. Ve sana kitaptan vahyettiğimiz onların ellerindekini tasdik edici olarak haktır. Muhakkak ki Allah kullarından mutlaka haberdar olandır, onları görendir. Sonra kullarımızdan seçtiklerimizi kitaba varis kıldık. Böylece onlardan bir kısmı nefsine zulmedicidir, onlardan bir kısmı muktesittir. Onlardan bir kısmı da Allah'ın izniyle hayırlarda yarışanlardır. İşte o ki, o büyük fazıldır. Onlar adın cennetlerine girerler. Orada altından bilezikler ve inciler takarlar. Ve orada onların elbiseleri ipektir. Ve bizden hüznü gideren Allah'a hamdolsun, muhakkak ki Rabbimiz gerçekten gafurdur, mağfiret edendir, şekurdur, şükredilendir dediler, derler. Ki o bizi fazlından kalınacak, ikamet edilecek bir yurda yerleştirdi. Orada bize bir yorgunluk dokunmaz ve orada bize açlık ve meşakkatten dolayı bir bıkkınlık ve usanç dokunmaz. Ve inkar edenler, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, onlar için cehennem ateşi vardır. Onlar için karar verilmez ki, böylece bu karar gereğince ölsünler ve onun azabı onlardan hafifletilmez. İşte biz bütün inkar edenleri böyle cezalandırırız. Ve onlar orada feryat ederler. Rabbimiz, bizi buradan çıkar. Yapmış olduklarımızdan başka amel, salih amel yapalım. Size orada, dünyada tezekkür etmek isteyen kimsenin tezekkür etmesine yetecek kadar bir ömür vermedik mi? Size nezir gelmedi mi? O halde azabı tadın. Artık zalimler için bir yardımcı yoktur. Muhakkak ki Allah göklerin ve yerin gaybını bilendir. Muhakkak ki o sinelerde olanı en iyi bilendir. Sizi yeryüzünde halifeler kılan O'dur. Artık kim inkar ederse, o zaman onun küfrü kendi aleyhinedir. Kafirlere küfürleri Rablerinin huzurunda gazaptan başka bir şey artırmaz ve kafirlere küfürleri hasardan, ziyandan başka bir şey artırmaz. De ki, Allah'tan başka taptığınız ortaklarınızı gördünüz mü? Bana gösterin. Yerden, topraktan ne halkettiler, yarattılar? Veya onların göklerde ortakları mı var? Yoksa onlara kitap mı verdik de onlar ondan, o kitaptan bir beyine, delil üzerindeler mi? Üzerinde mi oldular? Hayır, zalimler sadece birbirlerine aldatıcı şeyler vaat ederler. Muhakkak ki Allah, gökleri ve yeri zail olurlar diye zail olmaması için tutuyor. Gerçekten ikisi de zail olurlarsa, yok olurlarsa, ondan sonra o ikisini, gökleri ve yeri ondan, Allah'tan başka tutacak yoktur. Muhakkak ki o halimdir, gafurdur, günahları sevaba çevirendir. Ve Allah'a en kuvvetli yeminleriyle kasem ettiler. Eğer gerçekten onlara nezir gelirse, mutlaka en çok hidayete eren ümmetlerden biri olacaklarına. Fakat bu, onlara nezir, uyarıcı geldiği zaman, onların nefretlerinden başka bir şeyi artırmadı. Yeryüzünde kibirlendiler ve kötü hile düzenlediler. Oysa kötü hileler,
sahibinden başkasına isabet etmez, ulaşmaz. Öyleyse onlar, evvelkilerin sünnetinden başkasını mı gözlüyorlar, bekliyorlar? Halbuki Allah'ın sünnetinde asla bir tebdil, değişiklik bulamazsın. Ve Allah'ın sünnetinde asla bir tahvil, değişme bulamazsın. Yeryüzünde dolaşıp, onlardan öncekilerin akıbeti, sonu nasıl oldu, bakmadılar mı? Ve onlardan daha çok kuvvetliydiler. Göklerde ve yerde Allah'ı aciz bırakacak hiçbir şey yoktur. Muhakkak ki O en iyi bilendir, her şeye kadirdir. Ve eğer Allah insanları kazandıkları şeyler sebebiyle muahize etseydi, sorgulasaydı, onun üstünde yeryüzünde dabbe, yürüyen bir canlı bırakmazdı. Ve lakin belirlenmiş bir zamana kadar onları tehir eder, erteler. Fakat onların ecelleri geldiği zaman hesaba çeker. Muhakkak ki Allah kullarını görendir.

olanlar gafillerdir. Andolsun ki Allah'ın sözü onların çoğunun üzerine hak oldu. Artık onlar amenü olmazlar. Allah'a ulaşmayı dilemezler. Muhakkak ki biz onların boyunlarına, çenelerine kadar halkalar, zincirler kıldık, geçirdik. Bu sebeple onlar başları yukarı kaldırılmış olanlardır. Ve onların önlerine ve arkalarına set kılarak çekerek böylece onları perdeledik. Artık onlar görmezler. Ve onları uyarsan da uyarmasan da onlar için eşittir. Onlar amenü olmazlar. Allah'a ulaşmayı dilemezler. Sen sadece zikre tabi olanı ve gaybde Rahman'a huşu duyanı uyarırsın. Öyleyse onu mağfiret ile, günahların sevaba çevrilmesiyle ve kerim ecirle müjdele. Muhakkak ki biz ölüleri diriltiriz ve takdim ettiklerini ve onların eserlerini yazarız. Ve her şeyi İmam-ı Mübin'de apaçık bir rehberde saydık, tespit ettik. Ve onlara o şehrin halkını misal ver. Onlara Resuller gelmişti. Onlara iki Resul göndermiştik. Fakat ikisini de tekzip ettiler, yalanladılar. Bunun üzerine onları üçüncü Resulle aziz kıldık, destekledik. O zaman onlar, muhakkak ki biz size gönderilmiş Resulleriz dediler. Dediler ki, siz bizim gibi beşerden başka bir şey değilsiniz. Ve Rahman bir şey indirmedi. Siz sadece yalan söylüyorsunuz. Resuller dediler ki, bizim gerçekten size gönderilmiş Resuller olduğumuzu Rabbimiz biliyor. Ve bizim üzerimizde açıkça tebliğden, bildirmekten başka bir şey, sorumluluk yoktur. Muhakkak ki biz sizinle uğursuzluğa uğradık. Eğer siz gerçekten vazgeçmezseniz, son vermezseniz sizi mutlaka taşlayacağız. Ve mutlaka bizden size elin bir azap dokunacak dediler. Uğursuzluğunuz sizinle beraberdir, kendinizdendir. Size zikir hatırlatılınca mı uğursuzluğa uğruyorsunuz? Hayır, siz müsrif, haddi aşan bir kavimsiniz dediler. Ve şehrin en uzak yerinden bir adam koşarak geldi. Ey kavmim! Size gönderilmiş olan Resullere tabi olun dedi. Tebliğlerine karşılık sizden ücret istemeyen bu kişilere tabi olun. Ve onlar mehdilerdir. Hidayete ermiş ve hidayete erdirenlerdir. Ve ben niçin beni yaratana kul olmayayım ki? Siz ona döndürüleceksiniz. Ben ondan başka ilahlar edinir miyim? Eğer Rahman bana bir zarar dilerse, onların şefaati bana bir şey fayda vermez, sağlamaz. Ve onlar beni kurtaramazlar. Eğer öyle olsaydı, putlara tapsaydım, muhakkak ki ben mutlaka apaçık delalette olurdum. Muhakkak ki ben sizin Rabbinize iman ettim, öyleyse beni işitin. Ona cennete gir denildi. Keşke kavmim bilseydi dedi. Bu sebeple Rabbimin bana mağfiret ettiğini ve ikram edilenlerden kıldığını bilselerdi.

0: Ciao a tutti.
1: Al-Fatiha, me as-salawatu ala Muhammadin.

Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Bir Kur'an-ı Kerim tefsiri dersinde inşallah birlikteyiz. Lokman Suresi 1. ayet-i kerime ile inşallah başlıyoruz. Elif, Lam, Mim. Fakat daha harfleri. Ayet 2. Lokman Suresi 2. ayet. Bismillahirrahmanirrahim. Tilke ayatül kitabil hakim. Tilke bu ayatü ayetler, el kitabı kitap, el hakimi hakim, hikmet ve hüküm sahibi. Bunlar hakim, hikmet ve hükümle dolu olan kitabın ayetleridir. Ayet 3, Bismillahirrahmanirrahim. Huden ve rahmeten lil muhsinin. Huden bir hidayet ve rahmeten ve rahmet lil muhsinin, muhsinler için. Muhsinler için hidayet, yani hidayete erdirici ve rahmettir. Hidayet, yani hidayete erdirici ve rahmettir. Kimler için diyor? Muhsinler için. Yani kimdir muhsin? İhsan alan, Allah-u Teala'dan ihsan alan kişi. Peki nerede alıyor? Allah'a ulaşmayı dilemeden almıyor. Ne zaman Allah'a ulaşmayı dilerse ihsanlar başlıyor. 12 tane ihsanda mürşidine ulaşıyor kişi. 7 tane de nimet alıyor. Sonra da bu noktada 14. basamağa varmıştır. 14. basamakta mürşidine ulaşıp tabiyetini gerçekleştiriyor. İhsanla tabi oluyor. Onun için muhsinler hedefe yürüyenlerdir. Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren kişi ihsan alma noktasına girmiştir. Birinci muhsin olma noktası. Mürşidine ulaşıp tabiyetinde ikinci muhsin olma noktası. Ruhunu Allah'a ulaştırdığında üçüncü muhsin olma noktası. Fizik vücudunu Allah'a teslim ettiğinde 4., nefsini teslim ettiğinde 5., irşada ulaştığında 6. ve iradesini de Allah'a teslim ettiği zaman 7. muhsin kademesindeki kişi. Ama muhsin olmak en çok fizik vücudunun teslimi noktasında kullanıldığı için fizik vücudunun teslimi noktasına muhsinler makamı diyoruz. Oysa ki Allah'tan ihsan alan herkes muhsindir. İhsan almaksa Allah'a ulaşmayı dilediğimiz noktada başlar. Ve 4. ayet. Bismillahirrahmanirrahim. Ellezine yukimunes salate ve yutunes zekate ve hum bil ahireti hum yukinun. Ellezine o kimseler onlar yukimune ikame ederler es-salatı namaz. İkame ederler. İkame ederler. Es-salatı namaz ve yutune ve verirler ez-zekâde zekât ve hüm ve onlar mi'el-ahirete ahirete hüm onlar yukinûn kesin olarak inanırlar. Ahirete Allah'a ulaşmaya yakin hasıl ederler, kesinlikle inanırlar. Onlar namazı ikame ederler, yani namazı kılarlar. Namazı kıyamla gerçekleştirirler ve zekatı verirler ve onlar ahirete Allah'a ulaşmaya yakin hasıl ederler. Kesinlikle inanırlar. Ahirete
yakinin olmak, yakin hasıl ederek inanmak.

Değil mi insanlar? Muhsinler için hidayet erdirici ve rahmettir diyor. Ve Allah Teala onlardan bahsediyor. O yakin hasıl edenleri, muhsinleri söylüyor. Onlar namazı ikame ederler, namaz kılarlar ve zekatı verirler ve onlar ahirete, Allah'a ulaşmaya yakin hasıl ederler. Kesinlikle inanırlar. Kesin bir bilgiyle onlar ahirete yakin hasıl ederler. Kesinlikle inanırlar. Ahiret nedir? Ahirete ulaşmaktan bahsediyor Allah Teala. Araf suresinin 147. ayet-i kerimesinde وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ve likail ahirete habitat amalühüm diyor Allah Teala. Kim bizim ayetlerimizi tekzip ederse, yalanlarsa ve ahirete ulaşmaya, yani Allah'a ulaşmaya tekzip ederse, onların amelleri boşa gitmiştir diyor Allah Teala. Araf 147. Ama Kehf 105'te Allah Teala diyor ki, onlar Allah'a mülaki olmayı ve Allah'ın ayetlerini yalanlarlar, onların amelleri boşa gitmiştir. İşte İki grup aynı. Allah'a mülaki olmak, ahirete mülaki olmak. Allah'ın ayetlerini yalanlamak, Allah'ın ayetlerini yalanlamak. Sonuç, her ikisinde de amellerin boşa gitmesi. Amellerin heba olması. Öyleyse Allah'a mülaki olmakla ahirete mülaki olmak aynı şey olmalı ki cezalarda aynı çıkıyor. Öyleyse ahirete yakin hasıl ederler. Allah'a ulaşmaya, hayattayken ruhlarını Allah'a ulaştırmaya yakin hasıl ederler. Kesin olarak inanırlar. Neticesine ulaşıyoruz. Ve aynı kişilerden bahsediyor. Muhsinler. Allah'a ulaşmayı dileyip de Allah'tan ihsan alanlar. Mürşitlerine ihsanla ulaşacak olanlar. Ayet 5, Lokman Suresi. Ulaike ala huden min rabbihim. Ve ulaike humul muflihun. İşte onlar ulaike ala huden hidayet üzerinde. Min Rabbihim Rablerinden ve ulaike ve işte onlar hum onlar el müflihun felah erenlerdir. İşte onlar Rablerinden bir hidayet üzerindedirler ve işte onlar felaha erenlerdir.

Onlar Rablerinden bir hidayet üzerindedirler. Ne zaman hidayete adım attılar? Allah'a ulaşmayı diledikleri andan itibaren hidayet üzere oldular. Hidayette oldular, hidayete ermediler. Ama Allah'a ulaşmayı diledikleri andan itibaren hidayette oldular. Hidayet üzere oldular. Hidayet üzerinde oldular. Bütün Allah'a ulaşmayı dileyenler, diledikleri andan itibaren muhsindirler. Diledikleri andan itibaren Rablerinden hidayet üzerindedirler. Diledikleri andan itibaren felaha erenlerdir. Ve diledikleri andan itibaren ahirete yakin hasıl ederler. Onlar muhsinlerdir. Ve Kur'an-ı Kerim muhsinler için bir hidayet, hidayet erdirici ve rahmettir. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes muhsindir. Ve onlar Rablerinden bir hidayet üzeredirler. Rablerinden Allah'a ulaşmayı diledikleri andan itibaren hidayettedirler. Hidayet üzeredirler. Hidayete ermemişlerdir ama hidayet üzeredirler. Ülâike hümül müflihûn. Onlar felaha erenler. Daha Allah'a ulaşmayı diledikleri an felaha ermişlerdir. Cennet onlarındır. Ve 6. ayet-i kerimesi Lokman Suresi'nin ve minennâsi men yeşteri lehvel hadisi li yudille an sebilillahi bi gayri ilmin ve yettehizeha huzuva ulaike lehum azabun muhin ve min ve dan ennasi insanlar ve minennasi insanlar ve insanlardan men kimse yeşteri satın alırlar lehve boş lüzumsuz şeyler el hadisi söz li yudille saptırmak için ansebilillahi Allah'ın yolundan bir gayri olmaksızın ilmin ilim ve ittihizaha onu edinirler ve onu edinirler huzüven eğlence alay konusu ilahike işte onlar lehum onlar azabin azap muhinun muhin aşağılayıcı. Demin hidayette olanlardan bahsettikten sonra şimdi de insanlardan diğer kısmından bahsediyor insanların. İnsanlardan bir kısmı boş sözleri satın alırlar. Yeşteri iştira etmek, boş şeyleri satın alırlar, boş sözleri satın alırlar. İlimleri olmaksızın Allah'ın yolundan saptırmak için. İlimleri olmaksızın Allah'ın yolundan saptırmak için. Ve onu eğlence yani alay konusu edinirler. Ve işte onlar için muhin aşağılayıcı bir azap vardır. Kim bu insanlar? Bunlar faydasız ilmin sahipleri. Allah Teala diyor ki ilimleri olmaksızın Allah'ın verdiği ilim olmaksızın. Hani insanlar tarafından elde edilen yüzlerce yıldan beri yazılan emaniye kitaplardan bilgi sahibi olmuş insanlar, Kur'an'ın bütün hakikatlerini o emaniye kitaplar değiştirmişler. Ve o emaniye kitaplara dayalı olarak Allah'ın yolundan saptırmak için boş sözleri satın alırlar diyor Allah Teala. İşte Nisa 167-169 167-168-169 innellezine keferu ve saddu an sebilillahi kattalü dalalen bahida.
İnnellezîne keferû ve zalemû lem yekunillâhi liyâfire lehum ve lâ liyehdiyehum tarîka illâ tarîka cehenneme hâlidîne fîhâ ebedâ. Allah Teala buyuruyor ki onlar kafirdirler. Muhakkak ki onlar kafirdirler ve Allah'ın yolundan men ederler. Onlar kafirdirler ve zalimdirler. Neden? Başka insanları da Allah'ın yolundan saptırdıkları için zalimdirler. Sonra ne diyor Allah Teala? Allah onlara mağfiret etmez. Onları Allah tarik-i müstakime ulaştırmaz. Sadece cehennem tarikine, cehennem yoluna ulaştırır. Onlar orada ebediyen kalacaklardır diyor. Öyleyse olay belli. Allah'ın yolundan men edenler ebediyen cehenneme gidenler ve ilimleri olmaksızın Allah'ın yolundan saptırmak için gayret ederler ve onu yani Allah'ın Kur'an-ı Kerim'ini eğlence, alay konusu edinirler ve Allah'ın Resullerini alay konusu edinirler. Onlarla alay ederler. İşte onlar için muhin, aşağılayıcı bir azap var diyor Allah-u Teala. Yedinci ayet-i kerime, Lokman 7, Bismillahirrahmanirrahim. Ve izâ tutla aleyhi âyâtuna vellâ müstekberîn keennem yesma ha ke enne fi uzu neyhi vakra fe beşirhu bi azabin elîm. Ve izâ tutla okunduğu zaman aleyhi onlara ayetüne ayetlerimiz vella döndü dönüp gitti müstekbiren kibirlenerek ke gibi en olmak yani mastar eki lem yesmeha onu işitmedi işitmiyor ke enne sanki gibi fi içinde uzunehi onun iki kulağı vakran vakra işitme engel fe artık böylece öyleyse beşirhu onu müjdele bi ile azabin azap elimin elim. Müjdelemek Arapçada hem üzüntülü bir haberi söylemek için, üzecek bir olayı söylemek için kullanılıyor. Hem de sevindirecek bir olayı söylemek için kullanılıyor. Her ikisinde de müjdelemek kullanılıyor. Allah Teala buyuruyor ve ona ayetlerimiz okunduğu zaman onu işitmemiş gibi kibirlenerek dönüp gider. Sanki onun kulaklarına vakra varmış gibi. Öyleyse onu elim azapla müjdele, haber ver.

onun kulaklarında vakra işitme engeli varmış gibi. Öyleyse onu elim bir azapla müjdele diyor Allah Teala. Şimdi bu ayet Lokman Suresi'nin 7. ayet-i kerimesi neyi hatırlatıyor bize? İsra Suresi'nin 45 ve 46. ayetlerini. Allah Teala ne diyordu? Diyordu ki Habibim sen Kur'an'ı, Allah'ın tekliğini zikrederek onlara kıraat ettiğin zaman o ahirete, insan ruhunun Allah'a ölmeden hemen ulaşmasına inanmayanlarla senin arana hicab-ı mesture koyarız. Gizli bir perde, onların gözlerinin üzerine yani gizli bir perde koyarız. Ve kulaklarına vakra koyarız seni işitmelerine engel olmak için ve kalplerine ikinet koyarız seni fıkıh etmelerine mani olmak için. Sen sözlerini bitirdiğin zaman onlar nefretle arkalarını dönerler diyordu. Şimdi burada da aynı standartlar var ve ona ayetlerimiz okunduğu zaman onu işitmemiş gibi kibirlenerek dönüp gider. Nefretle veya kibirlenerek döner. Onun kulaklarında vakra işitme engeli varmış gibi. Öyleyse onu elin bir azapla müjdele, haber ver.

Burada Allah Teala onun kulaklarında vakra işitme engeli varmış gibi diyor. Aslında var olduğu kesin. Bu kişi bir evvelki ayette geçen boş sözleri satın alan, ilimleri olmaksızın Allah yolundan saptırmak için boş sözleri satın alan kişi ve Allah'ın davetini eğlence ve Kur'an-ı Kerim'i eğlence ve alay konusu edinirler. Kulaklarında vakra olduğu için böyle yapmış oluyorlar. Ve orada da sen sözlerini bitirdiğin zaman onlar nefretle arkalarını dönerler diyordu Allah Teala. Burada kibirlenerek dönüp gitmekten bahsediyor. Yaklaşık ifadeler kullanılmış. Lokman suresi 8. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel lezine aminu ve amilus salihati lehum cennetun naim. İnne muhakkak ki ellezine o kimseler onlar aminu, amin oldular. Allah'a ulaşmayı dilediler. Ve amilu es salihati ve salih yani nefs tezkiyesi yaptılar. Lehum onlar için cennetun cennetler naim. Nimetleri bol olan cennetler vardır. Muhakkak ki amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, salih amel nefs tezkiyesi yapanlar için naim cennetleri vardır. Nimetlerle donatılmış cennetler. Sevgili kardeşlerim, amin olmak 7 safa içerir. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an amin olursunuz, 1. safhadasınız. 3. basamak. Ruhun mürşidinize ulaştığınız zaman 12 tane insanla 14. basamaktasınız. 2. defa amin olursunuz. Tabiyetinizi gerçekleştirirsiniz. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman 3. defa amin olursunuz. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman 4. defa amin olursunuz. Nefsinizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman 5. defa amin olursunuz. İrşada ulaştığınız zaman 6. defa amin olursunuz. İradenizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman, İrşat makamına tayin edildiğiniz zaman 7. defa amin olursunuz. Burada amin olanlar ve salih amel yapanlar diyor. Demek ki nefs tezkiyesinin başladığı bir amin olma. En az 14. basamaktan bahsediyor Allah Teala. Nefs tezkiyesi başlamış ama salih amel yapanlar için de nefs tezkiyesinin başladığı noktadan itibaren bütün kademeler geçerli. Fizik vücudun teslimi de salih amel yapanların, amel-i salihat yapanların, fizik nefslerini teslim edenler de, irşada ulaşanlar da, iradelerini Allah'a teslim edenler de hepsi aynı statünün içinde. Allah razı olsun. Lokman suresi 9. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Halidine fiha vadallahi hakka ve huvel azizül hakim. Halidine kalıcı olanlar fiha orada. Vadallahi Allah'ın vaadi. Hakkan hak ve huve ve o ve azizü el azizü aziz yüce güçlü üstün olan el hakimü hakim hüküm ve hikmet sahibi. Onlar orada ebediyen kalacak olanlardır. Allah'ın vaadi haktır. Ve o Allah azizdir, yücedir, hakimdir. Hüküm ve hikmet sahibidir.

hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren kişi amin olur. Amini olanların hepsi yedi kat cennetin her birine dağılacaklardır. Lokman suresinin 9. ayet-i kerimesinde amen olmak nerede başlar? Ellezine amenu ve kanu yettekun diyor Allah Teala. Onlar amen olmuşlardır ve takva sahibi olmuşlardır. Allah'ın dostu olmuşlardır diyor Allah Teala daha evvel. Yunus 62 63 64. Ela inne evliya Allahu la hafil aleyhim ve lahum yahsinun. Ellezine amenu ve kanu yettekun. Lehumül büşra fil hayatet dünya ve fil ahireti. O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Korkudan kurtuldukları an, mahzun olmaktan da kurtuldukları an, ellezine aminu ve kanuyetikum ve onlar amin olmuşlar ve takva sahibi olmuşlardır. Onlara müjdeler vardır. Lehumül büşra fil hayatet dünya ve fil ahireti. Ve hem dünya hayatında müjdeler vardır, hem ahiret hayatında. Buradaki ilk takvadan başlayarak giriyor devreye Allah Teala ama arkasından onların adın cennetlerine gideceğini söylüyor. O zaman son takvaya kadar bütün takvalar orada yer alıyor. Yani en son söylediği Allah Teala'nın Fevzül Azim'in onlara ait olması. Yunus 64'ten sonra Fevzül Azim'e gelinceye kadar amin olması sıralamasının hepsi giriyor devreye. Korkudan ve mahzuniyetten kurtuldukları nokta amin olma noktası. Bu üçüncü basamak. Allah'a ulaşmayı dilemişler. Ama ondan sonra 14. basamak, 21. basamak, 25. basamak, 27. basamak, 28. basamağın 4. kademesi ve 5. kademesi 7 safhanın hepsi giriyor oraya. Lokman suresinin 10. ayet-i kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. Halakas semavati bi gayri amedin teravneha ve elka fil ardi revasiye en temide bikum ve besse fiha min kulli dabbeh ve enzelna mines sema'i ma'en fe embetna fiha min kulli zevcin kerim. Halaka yarattı, halk etti. Es semavati semalar, gökler bir gayri olmadan olmaksızın Ahmet'in direkler. Terevneha, onu görüyorsunuz. Ve elka, altta yerleştirdi, oluşturdu. Fi el ardı, arzda yeryüzünde. Revasiye, sabit ve yüksek dağlar. Entemi de sarsar diye, sarsmasın diye. Bir kum sizin için. Ve besse ve yaydı. Fiha orada, min, den, dan. Kulli her hepsi. Her şeyden, hepsinden. Dabetin, yürüyen hayvan. Ve enzelna ve biz indirdik. Mines semai, semadan göklerden, vayen su. Ve böylece embetna, nebat, bitki yetiştirdik. Yetiştirdik. Fiha orada minden dan kulli, her hepsi zevcin, eş, çift, kerimin, kerim, güzel, çok, ikram edilen. Gökleri gördüğünüz gibi direksiz olarak yarattı ve sizi sarsar, sarsmasın diye sabit ve yüksek dağlar oluşturdu. Orada her çeşit yürüyen hayvandan üretip yaydı ve gökten su indirdik. Böylece orada her kerim bitkiden çift yetiştirdik.

Şimdi Allah Teala diyor ki gökleri gördüğünüz gibi direksiz olarak yarattı. Ve sizi sarsmasın diye sabit ve yüksek dağlar oluşturdu. Orada her çeşit yürüyen hayvandan üretip yaydı. Ve gökten su indirdik. Her çeşit yürüyen hayvan. Aklınıza dinozordan başlayın da ne geliyorsa hepsi Allah Teala tarafından yaratıldı. Yani kainatın denge sağlaması için yüksek dağlar oluşturdu diyor. Dünyanın merkezinden her tarafa doğru uzanan aksların iki ucundaki ağırlık daima birbirine eşittir. Bu sebeple Allah-u Teala'nın bütün kainattaki dengeyi nasıl koruduğunu düşünün. Şu veya bu sebeple ne zaman bu dengede bir bozulma olursa Allah-u Teala bir zelzeleyle o dengeyi yerli yerine yeniden oturtuyor. Her çeşit yürüyen hayvandan üretip yaydı diyor. Dikkat edin, bunların arasında insan yok. İnsan özel olarak yaratılmış. Hayvanlar da be adını verdiği Allah-u Teala her çeşit hayvan o bir tek hücreden başlıyor. Hayatı suda tek hücreden başlatıyor Allah-u Teala ve hayvan nesilleri adım adım maymuna kadar ulaşıyor. Ama maymundan insana ulaşmıyor. İnsanı Allah-u Teala o tek hücreli bitkiden sonra vücuda getirdiği o hayvanlar grubundan vücuda getirmiyor. Allah-u Teala ilk insanı Adem Aleyhisselam'ı insan olarak yaratmış. Ve o devirde de din bütün boyutlarıyla vardı. Oğullarından Habil ile Kabil arasındaki ilişkiyi gördüğümüz zaman Adem Aleyhisselam'ın onlar arasındaki konuşmada Habil kardeşinin kendisini öldürmesine karşılık ben sana elimi uzatmam diyor. Kendimi korumam diyor sana karşı. Beni öldürmek istiyorsan öldürebilirsin. Bu onun kendini korumayacak kadar büyük bir takvanın sahibi olduğunu gösteriyor. Kaderim ölümse ben ölürüm diyor. Takvanın muhtevası en üst kademe takva. Onlar da bizim gibi yaşıyorlardı. Kerpiçten evler yapıyorlardı. Bizim gibi konuşuyorlardı. Lisanları vardı. Öyle mağara devri falan yaşamadı Adem Aleyhisselam'la onun çocukları. Mağara devrinde yaşayanlar atom savaşlarından sonra dünyanın kim bilir kaçıncı atom savaşında atom bombasının zedelediği insan olma vasfını yarı yarıya kaybetmiş olan sadece üreme imkanları olan insanlar ve onlar mağaralarda yaşamışlar. Öyle yontma taş devri, cilalı taş devri bunların hepsi atom savaşından sonraki sonuçlar. Öyleyse Allah-u Teala'nın yarattığı insan diğer hayvanlar gibi o tek hücreden yaratılmış değildir. Topraktan yaratılmıştır Adem Aleyhisselam ve Allah Teala ona can vermiş, sonra da ruh üfürmüştür emanet olarak. Ayet 11. Lokman Suresi Bismillahirrahmanirrahim. Haza halkullahi fe eruni maza halakallezine min dunihi. Beliz zalimune fi dalalin mubin. Haza bu, halkullahi Allah'ın yaratması ve artık eruni bana gösterin maza ne halaka yarattı ellezine onlar minden dunihi dunihi ondan başka onun dışında bel hayır iz o zaman zalimun zulmedenler zalimler fi içinde dalalin dalalet sapıklık mübinin apaçık. Bu Allah'ın yaratmasıdır. Öyleyse ondan başkaları ne yarattı? Bana gösterin. Hayır zalimler apaçık dalalet içindedirler. Bu Allah'ın yaratmasıdır diyor Allah Teala. Semaları da yaratan Allah'tır. Yerleri de yaratan Allah'tır.
bütün canlıları da yaratan Allah'tır. Gökleri direksiz olarak yarattı. Her çeşit yürüyen hayvandan üretti, yaydı. Her kelim bitkiden çift yetiştirdik diyor Allah Teala.

İşte bu yaratma diyor Allah'ın yaratmasıdır 11. ayette. Öyleyse ondan başkaları ne yarattı? Bana gösterin. Hayır, zalimler apaçık dalalet içindedirler. Ve şimdi de zavallı ateistler insanın maymundan üretildiği, maymundan oluştuğu tezini hala müdafaa ediyorlar. Ne kadar zavallı bir yaklaşım sevgili kardeşlerim. İnsan olmanın onurunu yaşayamıyorlar. Muhakkak maymunlarla bir akrabalık kurmaya çalışıyorlar. Ama bu kadar büyük dengesizlik olur mu? Maymunların ayakları hala el hüviyetinde. Maymunların bütün vücutları kıllarla kaplı. Maymunların beyni vücutlarına oranla, insanın vücuduna oranla beyninin 1/5 kadar. Ve kromozom sayıları insana benzemiyor. Öyleyse bu muhtevayı dikkatli yerlerine oturttuğunuz zaman aklı başında olan hiç kimse maymundan insanın oluştuğunu söyleyemez. Lokman suresi 12. ayet-i kerime ve lekat ateyna Lukmanel hikmete. Enişkür lillah. Ve men yeşkür fe innema yeşkuru li nefsihi. Ve men kefere fe innallâhe ganiyyün hamid. Ve lekat ve andolsun ateyna biz verdik. Lukman. El hikmete hikmet, en eşkür şükretsin. Li Allahi Allah'a ve men ve kim yeşkür şükreder fe artık innema sadece yeşkürü şükreder li nefsihi. Kendi nefsi için. Ve men ve kim keferi inkar eder, nankörlük eder fe o zaman o takdirde inne Allahi muhakkak ki Allah ganiyün, ganiye muhtaç olmayan, hamidün, hamd edilen. Andolsun ki Lokman'a hikmet verdik ki Allah'a şükretsin diye. Ve kim şükrederse o takdirde sadece kendi nefsi için şükreder. Andolsun ki Lokman'a hikmet verdik ki Allah'a şükretsin. Ve kim şükrederse o takdirde sadece kendi nefsi için şükreder. Ve kim inkar ederse, nankörlük ederse, o takdirde muhakkak ki Allah ganidir. Kimsenin şükrüne ihtiyacı yoktur, hamittir, hamd edilendir. Öyleyse Lokman'a hikmet verilmesinin arkasında Allah'a şükretme talebi var Allah'ın. Allah'a şükretsin diye hikmet verdik diyor. Öyleyse Lokman daimi zikre ulaşmış ve sahibi olmuş. Ve şükredenlerden olmuş. Buradaki

Şeyim, küfrederse, nankörlük ederse, inkar ederse,

kefere inkar eder, nankörlük eder. Vakıki o takdiri vakıki Allah ganidir. Kimsenin şükrüne ihtiyacı yoktur. Hamittir, hamd edilendir.

Bu ayet-i kerime insan Dehir suresinin 3. ayet-i kerimesiyle kesin olarak alakalı. Allah Teala ona diyor ki biz bütün insanları hidayete ulaştırırız, hidayete erdiririz. Ama dileyen şükredenlerden olur, dileyen küfredenlerden olur. Burada da şükreden ve küfreden var. Kim şükrederse o takdirde sadece kendi nefsi için şükreder. Ve kim küfrederse, yani inkar ederse, o takdirde muhakkak ki Allah ganidir, kimsenin şükrüne ihtiyacı yoktur, hamittir, hamd edilendir diyor bu ayet-i kerimede. Orada Allah-u Teala hidayet erdirmeye hazır ama insan Allah'a ulaşmayı dilemezse küfredenlerden oluyor, dilerse şükredenlerden oluyor. Öyleyse burada da Allah-u Teala'ya şükreden kişi Allah'a ulaşmayı dileyen kişidir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen ise hiçbir zaman şükretmeyecektir. O hep küfürde kalacaktır. Şükrese de şükrü kabule şayan olmaz. Kafirlerin duasına icabet etmeyiz diyor Allah-u Teala. O kişi hep küfürde kalacaktır. Lokman suresi 13. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Ve izkale Lukmanu libnihi.

إخوانه لابنه وهو يغيظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ve eskale ve demişti Lukmanu Lokman İbni Libnihi oğluna ve hüve ve o yaizuhu ona vaaz eder, öğüt verir. Ya bineyye, ey oğlum, oğulcuğum, yavrum, la tüşük, şirk koşma, billahi, bi Allahi, billahi, Allah'a, inne muhakkak ki eşşirke şirk, le elbette zulmün zulümdür, azimun, çok büyük. Ve Lokman oğluna vaaz ederek, öğüt vererek şöyle demişti. Ey yavrum, Allah'a şirk koşma. Muhakkak ki şirk, azim, çok büyük bir zulümdür. Allah'a şirk koşma. Murat ne buradan? Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler şirkten kurtulurlar. Allah'a şirk koşma. Yani Allah'a ulaşmayı dile diyor Hazreti Lokman oğluna. Rum suresinin 31 ve 32. ayetlerinde Allah Teala diyor ki münibine ileyhi ve ettekuhu ve ekumus salat ve la tekunu minel müşrikin. Bu Rum 31. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve namaz kıl, Allah'a ulaşmayı dile, Allah'a yönel, yani Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol. Ona, Allah'a takva sahibi ol ve namaz kıl ve müşriklerden olma. Rum 32, o müşriklerden ki onlar fırkalara ayrılmışlardır, parça parça olmuşlardır, grup grup olmuşlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. Hiçbiri diğerinin söylediğini kabul etmez. İşte onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenler şirkte. Öyleyse genel anlamda şirk puta tapmak anlamına geliyorsa da açık şirk, gizli şirk Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkesin şirkte olduğunu söylüyor Allah Teala. Şeytanın kumandasında insanlar. Farkında değiller ama ne yazık ki şeytanın kumandasındalar. Ve Allah Teala Nur Suresi'nin 21. ayet-i kerimesinde şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa onlar münkerle ve fuhuşla emredildiler diyor Allah-u Teala. Şeytanın adımlarına tabi olanlarsa sadece nefs tezkiyesi yapmayanlar, takva sahibi olmayanlardır. Çünkü Zümer Suresinin 17. ayet-i kerimesi şeytanın adımlarına tabi olanları, şeytanın kullarını Allah'a yönelmeyenler, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler olarak ifade ediyor. Ve görüyoruz ki kim Allah'a ulaşmayı dilerse o şirkten mutlak olarak kurtulmuştur. Hem açık şirkten hem gizli şirkten. Lokman suresinin 14. ayet-i kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. Ve vassaynel insane bi valideyhi hamelethu ummuhu vehnen ala vehnin ve fisaluhu fi ameyni eniş kür li ve li
valideyk ileyel masir. Ve vassayna ve tavsiye ettik, farz kıldık. El insanı insan, bir valideyhi onun anne ve babasını, hameletu onu yüklendi, taşıdı. Ümmühü onun annesi, vehnen zorluk, ala üzerine, vehnin zorluk. Ve fisaluhu ve onun sütten ayrılması, onun sütten ayrılması, fi içinde ameyni, 2 sene yıl. Eni şükürli, bana şükretmem, veli valideyke ve senin anne babana, ileye banadır, elmasiyeru dönüş. Biz insana, anne baba ve babasına bakmasını vasiyet ettik, farz kıldık. Onu annesi zorluk üzerine zorlukla taşıdı. Ve onun sütten kesilmesi 2 yıldır. Bana, anne ve babana şükret. Dönüş banadır.

bana, anne ve bana, yani hem bana hem anne ve bana şükret, dönüş banadır diyor Allah-u Teala. Burada dönüş banadır diye ifade açıkça edilmiş. Öyleyse 13. ayet-i kerimede Allah'a şirk koşmanın anlamı kesinleşiyor ki Allah'a ulaşmayı dilemek. Çünkü Allah Teala ayet 14'te dönüşün kendisine olduğunu söylüyor. İleyel masir, dönüş, ulaşma banadır diyor. Ve şirk koşma demekten muradının da bu olduğu kesinlik kazanıyor. Ve Lokman suresi 15. ayet-i kerime ve in cahedake ala en tüşrike bima leyse leke bihi ilmün fela tutihuma ve sahibhuma fid dünya marufen vettebi sebile men enabe ileyye sümme ileyye mercukum fe unebbiukum bima kuntum tamilun. Ve in ve eğer cahedake, o ikisi seninle mücadele ederlerse ala üzerine en tüşrike senin şirk koşman bima şey ile leyse değil yok olmadı leke senin bihi ona ait onunla ilmin bilgi ilim ve o zaman o takdirde la tutihuma onlara o ikisine itaat etme ve sahipime ve ikisine sahip ol fi dünya dünyada marufen iyilikle marufe güzellikle ve tebi ve tabi ol sebile yol men kim enabe yöneldi ileye bana sümme sonra ileye bana mercuküm sizin rücuğunuz dönüşünüz ve o zaman münebbiukum size haber vereceğim bima şeyleri kuntum olduğunuz tahminin yapıyorsunuz. Bilgin olmayan bir şey hakkında şirk koşman için seninle mücadele ederlerse ikisine de itaat etme ve dünyada onlara güzellikle sahip ol.

Allah'a yönel ifadesi. Oğluna ne diyordu? Bazı ederek demişti ki, ey yavrum, Allah'a şirk koşma. Yani fırkalar ayrılardan olma. Yani Allah'a yönel. Muhakkak ki şirk azim büyük bir zulümdür. Gerçekten kişinin kendisine zulmetmesidir. 13. ayet-i kerimede Allah Teala'nın söylediği müessese, orada da söylemiştik. Rum suresinin 31 ve 32. ayetlerindeki şirktir. Şirkten kurtulmak için Allah'a ulaşmayı dilemek temel farz. Ve böylece burada kesinleşiyor o ifade için kullanıldığı. Çünkü bana yönelenlerin ruhunu bana ulaştırmak üzere yola çıkaranların yoluna tabi ol. O yol, aynı yol, Allah'a ulaştıran yol, sırat-ı müstakim. Sonra dönüşünüz banadır. Ölümden sonra da gene bana döndürüleceksiniz diyor. O zaman yaptığınız şeyleri size haber vereceğim. Sakın bana yönelenlerin yoluna tabi ol ifadesiyle sonra dönüşünüz banadır ifadesini aynı ifadenin devamı sanmayın. Bana yönelenlerin yoluna tabi ol, bana ulaşmak için yola çıkanların yoluna tabi ol. Çünkü Allah Teala diyor ki Şura 13'te, Allah kullarından dilediğini, Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan seçtiklerinden kim Allah'a yönelirse onları kendisine ulaştırır. Ötekileri ulaştırmaz. Öyleyse burada sonra dönüşünüz banadır deyince Allah Teala bütün insanların dönüşünün kendisine olduğunu söylüyor. Bunlar, bu dönüş ölümden sonraki dönüştür. Allah'a ruhunu ölmeden ulaştırmak başka şey. Ölümden sonra Allah'a ruhun dönüşü başka şeydir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir Kur'an tefsiri dersimiz inşallah burada tamamlanıyor. En güzel şekilde Kur'an-ı Kerim tefsirini Allah Teala tamamlatsın dualarımızla. Hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırması dualarımızla. Sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki,

Bir defa daha Allah Teala bizleri birlikte kıldı. Bir zikir sohbetinde. Konumuz hurafelerden bir tanesi. Allah'la kul arasına kimse giremez hurafesi. Ne kadar çok hurafe girmiş dinimize sevgili kardeşlerim. Allah'ın söylediklerinden insanlar ne kadar çok tersini dillerine pelesenk etmişler. Asırlar boyunca hep bu söylenmiş. Allah'la kul arasına kimse giremez. Allah'la kul arasına kimse giremez. Kimse acaba Kur'an-ı Kerim bu konuda ne diyor dememiş. Herkesin ağzında bu. Allah'la kul arasına kimse giremez. Acaba öyle mi gerçekten? Allah'la kul arasına kimse giremez mi? Yoksa özellikle Allah mı bir takım insanları onlara yetki vererek diğer insanları kendi arasına yoksa Allah mı koyar? Hadi gelin sizinle beraber Secde Suresinin 24. ayet-i kerimesine bakalım. Allah Teala buyuruyor ve cealna minhum eyyimeten yehtune bi emrina lemma sabiru ve kanu bi ayatina yukinun. Diyor ki Allah Teala insanlardan onlardan imamlar kıldık. Onlardan, insanlardan, müşriklerden imamlar kıldık. Emrimizle insanları hidayete erdirsinler diye. İnsanların hidayete ermesinin, o insanların ruhunun Allah'a hayattayken ulaşması olduğunu artık net olarak biliyoruz. Öyle demiyor mu Allah Teala? İşte Âl-i İmran 73. İnnel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki el hüda hidayet. Hüdallah Allah'a ulaşmaktır. Ve Bakara 120. İnne hüdallahi hüvel hüda. İnne muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak. Hüve işte o el hüda hidayettir. Öyleyse insanların ruhlarını Allah'a ulaştırmaları hidayeti ifade ediyor. Sevgili kardeşlerim, hidayet denilen müesseseye baktığımız zaman çok net bir olgu görüyoruz. Hidayet, insan ruhunun Allah'a ulaşmasıdır. Ve Allah Teala ne diyor? Diyor ki biz insanlardan imamlar kıldık. Emrimizle hidayete erdirsinler diye insanları hidayete erdirsinler diye. Sabrın sahibi olmaları sebebiyle ve ayetlerimize hakkul yakın seviyesinde sahip olmaları hasebiyle, yakin hasıl etmeleri sebebiyle. Öyleyse Allah Teala imamlar kılıyor. Her devirde bir imam mutlaka vardır. Bu imamlar
iki ayrı hüviyet arz ederler. Bir, bu imam nebidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gibi. O, Allah-u Teala'nın söylediği nebilerin, nebi imamların sonuncusudur. Burada Allah-u Teala'nın imamlar kılması, huzur namazının imamlarıdır. Allah-u Teala'nın katında huzur namazı diye bir namaz kılınır sevgili kardeşlerim. Huzur namazının imamı daima nebilerdendir. Eğer bir nebi, yani bir peygamber hayatta ise mutlaka o huzur namazının imamlığını derifte etmiştir. Uhdesinde huzur namazının imamlığı vardır. Allah onu asaleten huzur namazının imamlığına tayin eder. Allah'ın huzurunda her gün 7 vakit namaz kılınır. Bu kılınan namazda binlerce kişi namaz kılar. Sevgili kardeşlerim, bu namazın adı huzur namazıdır. Allah'ın huzurunda kılınan bir namazdır. İşte bu namazın asli imamı mutlak olarak peygamberdir. Ama biliyorsunuz ki peygamberler arasında fetret devirleri vardır. Yani peygamberlerin olmadığı, yaşamadığı devirler. İşte o peygamberlerin olmadığı, yaşamadığı devirlerde Allah Teala farklı bir durum usule getiriyor. Gene imam tayin ediyor oraya, huzur namazının imamlığına, ama bu imam nebi, yani peygamber değil, bir kavim resullerinden birisi, peygamber olmayan resullerden birisi. Fetret devirlerinde, peygamberlerin olmadığı dönemlerde Allah Teala nebi olmayan resullerden birisini vazifeli kılıyor. Veli resullerden birisini. Risalet müessesesine baktığımız zaman bütün devirlerde, bütün kavimlerde resullerin yaşadığını görüyoruz. Bütün devirlerde ve bütün kavimlerde mutlaka onların lisanıyla konuşan bir veli resul mutlak olarak mevcuttur. Müminin suresinin 44. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki biz bütün kavimlere ard arda resul gönderdik. Hangi kavme Resulü ulaştıysa o kavimdekiler mutlaka o Resulü inkar ettiler diyor Allah Teala. Bu sebeple her kavimdeki Resullerin inkar edilmesi Kur'an-ı Kerim'de sabittir. Öyleyse Mehdi Resul'de başlangıçtan itibaren birçok insan tarafından inkar edilmişti. Ama insanlar onun söylediği hakikatleri Kur'an'dan açıp da tam olarak yerlerine oturduğunu görünce o zaman Risaleti kabul etmek mecburiyetinde kaldılar. Sadece söylediklerini, Mehdi Resul'ün söylediklerini incelemeyenler, onun ne söylediğinden haberdar olmayanlar,
Bunca alim onun söylediğinden başkasını söylüyor. Onca alim bilmeyecek de o mu bilecek diye onu kabul etmeyen birçok insan da var. Tetkik edebilseler, tetkik ettikleri anda bütün suallerinin cevabını orada bulacaklar, anlattıklarında bulacaklar. Ve çağımızın bugünkü müceddidi olduğunu herkes görecek. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala insanlarla kendisi arasına demek ki Resuller koyuyor. Bu Resuller imam. Allah-u Teala'nın ifadesi de imamlar koyması, insanları, insanların ruhlarını Allah'a ulaştırsınlar diye. Emrimiz de hidayete erdirsinler diye insanları Resuller tayin ederiz diyor. Allah-u Teala aslında Resul kelimesini kullanmamış, imam kelimesini kullanmış. Ama biliyoruz ki her devirde bütün kavimlerin içinde Resuller yaşar. Mümini 44 bunun kesin işaretini taşıyor. Bakara 87'de Allah Teala biz bütün kavimlere bütün devirlerde Resul göndeririz diyor. İbrahim suresinin 4. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki hiçbir kavim olmamıştır ki biz onlara ard arda onların dilleriyle konuşan Resuller göndermiş olmayalım. Ne demek istiyor acaba Allah Teala? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala ne demek istiyor? Bütün kavimlere bütün devirlerde Resul gönderdiğini söylüyor. Her kavimde onların dilini konuşan bir Resul. Öyleyse mutlaka bütün kavimlerde Allah'la insan arasında Allah Teala onları hidayete erdirsin diye, o kavimde yaşayan insanları hidayete erdirsin diye Resuller vazifeli kılıyor. Bu Resullerin hepsi Allah ile insan arasında, insanlar arasında bir vasıtadır. Allah'ın söylediklerini herkes işitemez. İşitebilenler Allah'ın üst noktaları çıkardığı insanlardır. İşte bütün devirlerde Allah Teala bütün kavimlerde Resul bahsediyor. İsra 15'te diyor ki Allah Teala biz bir Resul göndermedikçe hiçbir kavme azap etmeyiz. Herkes mutlaka kıyamet günü cehenneme gidecektir. Cehennemi görerek dışarı çıkıp cennete girenlerin dışındakilerin hepsi, yani insanların büyük çoğunluğu cehennemde kalacak. Ebediyen orada azap göreceklerdir.
Evet, insanların azı değil, çoğu ne yazık ki. Şeytan insanların çoğunu mutlaka Allah'ın yolundan saptırmak için büyük gayretlerin içindedir. Ne yazık ki bunda başarılı da oluyor. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın bizlere ulaştırdığı bilgi demeti içerisinde bakıyoruz ki insanların Allah ile olan ilişkilerinde

bir arıcı var daima. Allah ile konuşabilen, Allah'tan aldığını insanlara ulaştıran birileri. Bu en üst kademede devrin imamıdır. Secde suresinin 24. ayet-i kerimesinde Allah Teala'nın söylediği imamlar kıldık dediği kişi Allah'ın ayetlerine hakkül yakin seviyesinde vakıf olan, yakin hasıl eden birisi. İşte sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda Allah ile insanlar arasındaki en üst mevkideki insan bu imamlardır. Secde Suresi'nin 24. ayet-i kerimesinde bahsedilen imam mutlaka bir veli resuldür. Yani nebi olmayan, peygamber olmayan, Allah'ın dostu olan sadece bir resul. Ama huzur namazının imamlığının gerçek sahipleri nebi olan resullerdir. Yani peygamber resullerdir. Allah Teala onlardan da bahsediyor. Enbiya suresinde diyor ki biz peygamber isimleri veriyor arda arda, Hazreti İbrahim, Hazreti Yakup gibi. O peygamber isimlerinden sonra diyor ki biz onları imamlar kıldık diyor. Orada görüyoruz ki Enbiya suresinin 73. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala imamlar kılmış. Ama imam kıldıkları Allah'ın nebileri, peygamberleri. İşte bunlar da insanla Allah arasında birer aracıdırlar. Sadece o kadar mı sevgili kardeşlerim? Hayır, o kadar değil. Daha ötesi var konunun. Allah Teala bu imamlardan bahsediyor. Bunlar huzur namazının imamları. Ama insanla Allah arasına giren, farklı hüviyette olan insanlar da var. Resul olmayan insanlar da var. Bunlara mürşitler diyor Allah Teala. Allah Teala buyuruyor ki

insanlardan ve cinlerden ve meleklerden resuller seçeriz diyor. Cin resuller de var, melek resuller de var, insan resuller de var. Cinler kendi alemlerinde risalet görevini yapıyor, cin resuller. Melekler melek olarak geliyorlar ve bu dünyada görev yapıyorlar. Birçok melek resulün geldiğini söylüyor Kur'an-ı Kerim. İnsanlara hidayete, insanları hidayete erdirmek üzere. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizaynda, Allah Teala alallahu kastus sebil diyor. Sebillerin, yani bütün insanların takip edecekleri yolun tayini Allah'a aittir diyor. Her sebilin başında mutlaka bir mürşit vardır. Sebil bütün mürşitlerin bulundukları dergahlardan devrin imamına, İmamının dergahına ulaşan yolların adıdır. O yolların başında mutlaka bir mürşit bulunur. Onun için Allah-u Teala alallahu kastü sebile, sebillerin tayini tespiti Allah'a aittir. Hiç kimse kendi mürşidini seçemez diyor. Mürşidi Allah tayin eder diyor. Bundan müstahni olan birisi var mı? Evet, bir kişi var. Devrin imamı. Neden müstahnidir? Çünkü insanlar hangi mürşide tabi olurlarsa olsunlar, o mürşit mutlaka devrin imamına tabi olacaktır. Allah-u Teala mürşitlere, gerçek mürşitlerse mutlaka bu bilgiyi ulaştıracaktır. Onlar da tabi olacaklardır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın dizayn ettiği böyle bir atmosferde mürşitler söz konusu. Peki bu mürşitlerin aracılığı hangi üvette bir aracılık? Bu mürşitlere tabi olunduğu zaman devrin imamının ruhu o insanların başının üzerine gelir ve yerleşir. Ve böylece ruh dünya hayatını o kişi yaşarken Allah'a dönmek için hazır bir hüviyet taşır. Sevgili kardeşlerim, öyleyse bu mürşitlere dikkatle bakın. Bunlar Allah Teala'nın yolunda irşat makamının sahibi kılınmışlardır. Ama her seviyede bir mürşidin bulunduğunu görüyoruz. Herkesin ulaşabileceği bir yakınlıkta ve tabiyet Allah-u Teala tarafından farz kılınmıştır. Diyor ki Allah-u Teala Maide Suresi'nin 35. ayet-i kerimesinde: "Ya eyyühellezine

amilettekullâhe vebtegû ileyhil vesilete. Ey diyor Allah Teala, aminu olanlar, takva sahibi olun. Amin oldukları zaman zaten takva sahibi olmuşlar. İkinci defa takva sahibi olun demektir bunun manası. Ve sizi kim Allah'a ulaştırmaya vesile olacaksa, o vesileyi Allah'tan isteyin diyor. İşte burada artık Resul olmayan mürşitler devreye girmiştir. Allah-u Teala'nın herkesin ulaşabileceği noktada bir mürşidi mutlaka mevcuttur. Ve o kişi hacet namazını kıldığı zaman Allah-u Teala onu o mürşide gönderecektir. Bütün mürşitler devrin imamına bağlıdırlar. O mürşide tabiyet gerçekleştiği anda devrin imamının ruhu mutlaka o kişinin başının üzerine gelir ve yerleşir. Açı tutan meleklerle devrin imamı bütün tabiyetlerde hazır bulunur. O tabiyet hangi mürşit eliyle gerçekleşirse gerçekleşsin, ister vekil mürşit olsun, ister mürşit olsun, isterse herhangi bir kavimdeki Resul olsun, ama devrin imamı o Resullerin en üstünü olandır. Ve de sadece onun ruhu, sadece onun ruhu kim tabi olursa, Mümin Suresinin 15. ayet-i kerimesi gereğince, o kişinin başının üzerine gelir ve yerleşir. İşte Allah Teala diyor ki Mümin 15'te, dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah, ne demek dereceleri yükselten? Kim mürşide tabi olursa, tabi olduğu anda Allah Teala onun bütün günahlarını sevaba çevirir. Daha evvel Allah'a ulaşmayı dilediği zaman günahlarını zaten örtmüştü. Bu noktada da Furkan Suresinin 70. ayet-i kerimesi gereğince sevaba çevirir. Allah Teala diyor ki, kim tövbe eder de, mürşidin önünde tövbe eder de mümin olursa, tövbe ettiği zaman imanı artan bir mümin olmuştur kişi. Tövbe eder de böyle imanı artan bir mümin olursa ve kişi nefs tezkiyesine başlarsa, amel-i salihat yaparsa, o zaman diyor Allah-u Teala, bunu yaptığı zaman kişi, tabiyetini gerçekleştirdiği zaman, o insanlardan bahsediyor. Tabiyetini gerçekleştirmiş. Tövbe etmiş, mümin olmuş. O zaman diyor biz onların günahlarını sevaba çeviririz diyor. Allah onların seyyiatini hasenata çevirir diyor. Ve Furkan 71, onların ruhları Allah'a döner, Allah'a ulaşır. Tövbeleri kabul edilmiş bir şekilde ruhları Allah'a döner diyor Allah Teala. İşte bu ihsanla yapılan bir tövbedir. Bu tövbenin kabul edilmesi o kişinin günahlarının sevaba çevrilmesiyle noktalanır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görüyoruz ki herkes için bir mürşit mutlaka vardır. Allah'ın tayin ettiği bir mürşit, herkesin ulaşabileceği bir yerde. Bu vekil mürşide ulaşanlar, neticede devrin imamının ruhu mutlaka başlarına geldiği için
aynı neticeye ulaşıyorlar. Devrin imama da tabi olsalar, başlarının üzerine devrin imamının ruhu gelecek. Bir vekil mürşide de tabi olsalar, devrin imamının ruhu gelecek başlarının üzerine. Ama tövbe etme yetkisi, insanların kendi kendine elde ettikleri bir yetki değildir. Tövbe ettirme yetkisi, yani irşat makamına gelme yetkisi, Allah-u Teala tarafından sağlanan bir müessesedir. İsterse kişi iradesini de Allah-u Teala'ya teslim ederek Allah'ın bizatihi irşat makamına getirdiği üst seviye bir mürşit olsun, isterse bir vekil mürşit olsun, netice değişmez. Tabi olunduğu zaman onların başının üzerine devrin imamının ruhu gelir. İşte Mümin 15'te Allah-u Teala bu konuyu söylüyor. Dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah, arşı tutan meleklerle beraberdir daima devrin imamı. Kullarından dilediği üzerine Allah'ın emrinden ruh gönderir diyor Allah-u Teala. Kimdir bu dilediği kişi? Tabi olan kişi. Ve ona yevm-i telakının geldiğini söylemesi için devrin imamının ruhunu gönderiyor Allah-u Teala. Yevm-i telak Allah'a milaki olma günü. Senin Allah'a milaki olma günün geldi diyor. Ve işte burada devrin imamı söz konusudur. Bu gelen devrin imamıdır. Ama mürşitler her yerde, her zaman mutlaka vardır. Bir vekil mürşide tabi olan kişinin tabiyeti, normal bir mürşide tabi olmanın veya bir Resul'e tabi olmanın standartlarıyla eşdeğerdir. Çünkü kime tabi olursa olsun, tabiyeti gerçekleştirebilecek olan bir vekil mürşitten devrin imamına kadar kime tabi olursa olsun tabi olan kişi, onun başının üzerine mutlaka aynı olay cereyan eder. Onların başlarının üzerine mutlaka devrin imamının ruhu gelir. Sevgili kardeşlerim, görülüyor ki insanla Allah arasına vekil mürşitlerden başlayın, mürşit deyin, üst derece mürşit deyin, Resul mürşit deyin, devrin imamı olan mürşit deyin, yedi kademe mürşidi sayın, her birisi aynı hükmü vücuda getirir. Hangisine bir insan tabi olursa olsun, onun başının üzerine mutlaka devrin imamının ruhu gelir, Mümin suresinin 15. ayet-i kerimesi gereğince. Öyleyse Allah-u Teala mürşide tabiyeti nasıl gerçekleştireceğimizi de tarif ediyor bize. Bakara suresinin 45 ve 46. ayetlerinde diyor ki وَاسْتَعِينُ بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاتِ اِنَّهَا لَكِبِرَةٌ اِلَّا عَلَى الْحَاشِئِينَ اَلَّذِينَ يَزُنُّونَ اَنَّهُمْ مِلَاكِ رَبِّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجُونَ Diyor ki istaneyi, hangi mürşide tabi olacağınızı hacet namazı kılarak Allah'tan sorun diyor. Namazla ve sabırla diyor. Ama diyor bu zor bir iştir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan ne kadar namaz kılsa, ne kadar Allah-u Teala yalvarsa ona Allah-u Teala mürşit göstermez. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah-u Teala mutlaka ona mürşidini gösterir. Çünkü Allah'ın sözü var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onun ruhunu mutlaka kendisine ulaştıracak. Öyleyse ulaştıracağına göre mutlaka bu konuyu Allah-u Teala çözmek durumunda ve çözüyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Görülüyor ki her halükarda herkes için bir mürşit mutlaka vardır. Ve bu mürşitleri Allah-u Teala insanlarla kendi arasına koyuyor.
Bir de Allah'la kişi arasına giren, mürşit olmayan ama daimi zikre ulaşmış olanlar var. Ulul elbab olanlar var. Feselu ehle zikri in kuntum la talemun diyor. Allah Teala eğer bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Ne olur bu ulul elbab olan daimi zikrin sahipleri? Onlar Allah ile konuşmak yeteneğinin sahibi kılınmışlardır Allah Teala tarafından. Onlara sorulunca onlar Allah'tan soracak ve cevapları alıp ulaştıracaklardır. İşte Allah'tan hacet namazıyla mürşidi sormak yetkisinde olanlar kimlerdir? Huşu sahipleridir. İlla alel haşiin, ama huşu sahipleri hariç diyor Allah Teala. اَلَّذ۪ينَ يَزُنُّونَ اَنَّهُمْ مِلَاكِ رَبِّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجُونَ Onlar kesin şekilde inanırlar ki, mutlaka Allah'a ulaşacaklardır. Ruhlarını hayattayken mutlaka Allah'a mülaki kılacaklardır. Sonra ölümden sonra bir defa daha ruhları Allah'a rücu edecektir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Normal aracılar mürşitlerdir. Ama henüz mürşit olmak yetkisinin, yani Allah'a ulaştırıcı mürşit olmak yetkisini kazanmamış olan, ulelbab noktasında Allah'la tezekkür etmek imkanının sahibi kılınan kişi de Allah'tan haberler alıp başkalarına ulaştırabilmektedir. Yani bu da bir arıcılık görevidir. Tezekkür edebilen ulelbaptır diyor Allah Teala Maide Suresi'nin 7. ayet-i kerimesinde. Ali İmran Suresi'nin 7. ayet-i kerimesinde Allah ile tezekkür edebilenler sadece Allah'ın müteşabih ayetlerini açıklayabilirler diyor Allah Teala. Öyleyse görülüyor ki insanla Allah arasında her zaman aracılar mevcut. Allah'la insanın arasına kimse giremez sözü bu sebeple bir batıl ifadedir. Ve açık bir şekilde bir hurafedir. Sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ederiz, şükrederiz ki bir defa daha bizleri Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikte kıldı ve bu güzelliği bizlere bir defa daha yaşattı. Allah-u Teala'nın huzurunda Allah'a hamd ve şükrederek huzurlarınızdan ayrılıyorum inşallah. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Sohbet mi? Evet, sohbet. Buna bizim kardeşlerimizden birisi sohbet sohbeti diyor.